0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödedi. F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasına tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman akşam saatlerinde katıldığı bir programda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Erhürman'ın rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katarlı arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Haberleri dinlediniz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün öyküleriyle edebiyatımızda sarsılmaz bir yer edinen Sevin Burak'ın oyun yazarlığına değineceğiz. Sevin Burak, tiyatro yazarlığında öykülerinde olduğu gibi alışılmış anlatıp kalıplarını zorlayan çizgi izler. Oyunlarında klasik olay örgüsü geri planda kalır, parçalı yapı, kesintili diyaloglar ve iç içe geçen sesler belirleyici olur. Bu özellikler sahne metinlerini geleneksel dramatik yapıdan uzaklaştırır ve onlara deneysel bir nitelik kazandırır. Sevin Burak, tiyatroyu yalnızca öykü anlatma alanı olarak görmez. Dili parçalayarak yeni anlam imkanları üretir. Sahibinin Sesi oyunu, yazarın 1982'de yayımlanan ve 1985'te sahnelenen en bilinen oyunudur. Bu metin, kimlik, aidiyet ve yabancılaşma temalarını işler. Everest My Lord, İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyunları ise Burak'ın ölümünden sonra yayımlanır ve Sevin Burak tiyatrosunun deneysel yönünü belirginleştirir. Yazarın oyunlarında anlam doğrusal ilerlemez, sahneler arasında kopuşlar vardır. Bu durum seyirciyi metni yeniden kurmaya zorlar. Burak'ın tiyatrosu sahne dilini dönüştürür ve kalıpları kırmaz.

0: olmasıyla özellikle deneyici yönetmenlerin radarına girer. Metinleri farklı dönemlerde yeniden sahnelenir ve tartışılır. Bu nedenle çağdaş tiyatroda özgün bir konuma yerleşir. Eleştirmenler onun metinlerinde dilin ritmine ve suskunlukların gücüne dikkat çeker. Karakterler çoğu zaman parçalanmış benlikler olarak görünür ve kesin kimlikler sunmaz. Bu yaklaşım sahnede belirsizlik ve gerilim üretir. Yazar, dramatik yapı yerine izlenimsel bir akış kurar ve seyir deneyimini dönüştürür. Böylece metinler yalnızca okunmaz, aynı zamanda sahnede yeniden düşünülür. Sevin Burak oyunları bugün de araştırmalara konu olur ve yeni yorumlarla yaşar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vida Üstünda, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz TRT TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT'nin tüm radyolarını radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efendim bugün Enerji Masası programında dünyada enerji güvenliğini konuşacağız. Stüdyomuzdaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cem Karadeli. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi Üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Hocam COP31 zirvesiyle başlamak istiyorum. 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak bu zirve. Aslında bir çevre zirvesi. Bununla başlayalım mı?
3: Elbette. Aslında Türkiye'de 2026 yılında yapılacak iki önemli zirveden biri de COP31.
1: Evet.
3: Birincisi NATO zirvesiydi.
1: Evet.
3: Şimdi COP31 de Kasım ayında yapılacak.
1: Evet.
3: Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içerisinde yapılan bir zirve. Zirve dediğimiz zaman bu böyle zirveler birkaç kişiyle yapılmaz. 10 binin üzerinde uzmanın, siyaset adamının katılması bekleniyor. Dev bir zirve olacak. Antalya tamamen buna endekslenecek ve aslında bütün dünyanın gözü de Türkiye'de ve Antalya'da olacak.
1: Evet.
3: 1995 yılından beri yapılıyor. Bu 31'de 31. zirve olduğu için böyle bir isim verilmiş. Türkiye'de bir süredir zaten iklim değişikliğine, iklim krizine daha çok önem verdi. Çevreye, çevrenin önemine, sıfır atık projelerine daha çok önem verdiğini görüyoruz ki Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Ulusal Başkanı.
1: Evet.
3: Bu danışma kurulu da 12 üyeden oluşuyor Birleşmiş Milletler'de ve Sayın Erdoğan bunun başkanlığını yapıyor. Ki bu COP31 zirvesinde de Emine Hanım'ın bu konuda bir damga vurması da bekleniyor.
1: Evet. Cem Hocam sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı COP31 ile ilgili?
2: Evet, şimdi tabii bu bizim açımızdan da çok önemli bir zirve. Yani dünya açısından çok önemli, Türkiye açısından da çok önemli. Çünkü Antalya Diplomasi Forumu'nu çok başarıyla yürütmeye alıştık.
1: Evet.
2: Ama bu yine de hani bir NATO zirvesi gibi değil, gerçekten hocamın da belirttiği gibi 10 bin belki daha fazla insanın katılacağı bir zirve. Bunun altyapısının rahat işlemesi, yani tamam zirvenin içeriği önemli ama Türkiye açısından baktığımızda altyapısının düzgün işlemesi, bu zirvenin hiçbir problem olmadan halledilmesi, altından kalkılması Antalya'yı da bir diploma

0: merkezi haline getirebilecek. Sadece hani diplomasi forumuyla değil, bununla ve pek çok başka uluslararası toplantının ev sahipliğinin yapılabileceği ve turizm mevsiminin ölü
1: Dışında değil mi?
0: sezonunda böyle büyük bir kitlenin ağırlanabilmesinin sağlanmasının gerçekten Antalya için ve Türkiye için önemli bir prestij getireceğinin ben özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü mesela bir önceki zirvede şöyle bir şey oldu. Danimarka heyetinden 300 küsur kişi açıkta kaldı. Çünkü onların otel rezervasyonları yapılmamış ev sahibi ülke tarafından vesaire böyle şeylerle karşılaşıldı. Dolayısıyla da bu hani ev sahibine bir negatif şey getiriyor. Öte yandan tabii uluslararası açıdan baktığımızda günümüzde iki enerji kullanma ve depolama yöntemi arasında bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Nasıl bir şey? Fosil yakıtlar artık bizim gözümüzde kötü, çevreye zarar veren şeyler. Öbür tarafta da işte yenilenebilir enerji karşı, çünkü ben hep buna yenilir diyorum, yanlış oluyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte de orada da işte depolama sorunlarımız var. Kullanım sorunlarımız var. Rüzgar olmadığı zaman ya da güneş olmadığı zaman ne yapacağız sorusunun karşılığı yok. Dolayısıyla da hani bunlara çözüm üretmek için ve dünyanın nereye gideceğini görmek açısından da COP31 son derece önemli olacak.
1: Hocam nükleerden de söz edelim mi? Temiz enerji kaynaklarından,
0: Tabii.
1: yenilenebilir enerji kaynaklarından söz etmişken
0: Evet,
1: nükleerden de biraz söz edelim isterseniz.
0: tabii şöyle, nükleer enerji Türkiye'de her zaman atom bombasıyla karıştırılıyor. İkisi de nükleer olunca sanki
1: Tehlikeli bir
0: patlayacakmış
1: enerji
0: şey,
1: kaynağı
0: enerji
1: gibi,
0: gibi görülüyor. Bunun tabii bir algı operasyonu da var. Çernobil, Fukuyama örnekleri de var. Ama her şeyin bir tehlikesinin olduğunu da görmemiz lazım. Uçağa bindiğiniz zaman da uçak düşebiliyor. Zaten şu anda nükleer enerji Avrupa Birliği tarafından da yeşil enerji ilan edilmiş durumda. Bunu görmemiz gerekiyor. Ayrıca Almanya örneğin nükleer santralleri terk eden bir ülkeydi. Bunun şimdi yeniden Almanya'nın bile nükleer santralleri döndüğünü görmekteyiz. Bunun da nedeni, birincisi nükleer santraller güvenli enerji üretimi olarak görülüyor. İkincisi biraz önce dediğimiz gibi yeşil enerji olarak, temiz enerji olarak görülmekte. Üçüncüsü de bütün dünyada şu anda en ucuz enerjiye ulaşım nükleer enerji olarak görüldüğü için. Burada parantez açmak istiyorum. Almanya neden nükleer santrallerini kapattı, şimdi döndü? İki nedeni var. Birincisi, Almanya'nın 5 nükleer santrali vardı. Bunun ikisi Doğu Almanya'da eski tip Sovyet teknolojisiyle üretim yapıyordu. Bunlar zaten kullanım süresini doldurmuşlardı, eski tiplerdi. Bundan dolayı kapatılması gerekiyordu. Diğer üçüne geldiğimiz zaman da bu da Fransa'nın zoruyla aslında biraz da kapatıldı. Çünkü Avrupa Birliği, Fransa, Almanya dengesiyle kurulmuş durumda. Fakat Fransa Almanya'ya yeterince ihracat yapamıyordu. Genelde denge Almanya'nın lehineydi. Onun için dedi ki, sen artık, ben 18 ülkeye elektrik satıyorum nükleer enerjiden, santrallerden ürettiği, sana da satayım şeklinde bir yaklaşım olduğu için böyle bir nokta oldu. Fakat şimdi gelinen noktada hem doğalgazı artık alamıyor Rusya Federasyonu'ndan ucuza, Amerika'dan sıvılaştırılmış gaz olarak pahalı gaz alımı var. İkincisi de elektriği de pahalı olunca Alman malları rekabet gücünü oldukça kaybetmiş durumda. Bundan dolayı Almanya yeniden ucuz enerjiye ulaşmak içerisinde olduğu için nükleer santrallere tekrar döndüğünü görmekteyiz.

0: Onun için bizim de Akkuyu Nükleer Santrali yapıyoruz biliyorsunuz. Mersin'de
1: Evet.
0: 4 reaktörlü ki bittiği zaman Türkiye'nin %10'unu karşılayacak sadece Akkuyu Nükleer Santral. Fakat bizim bir an önce ucuz enerji

0: enerji için nükleer santralleri arttırmamız gerekiyor ki hem vatandaşın ucuz enerjiye kavuşması hem ulaşımda artık elektrikliye otobüsler bile geçmeye başladı. Hem de sanayi. Çünkü bizim Avrupa Birliği ile olan gümrük birliğimizde biz ucuz ve kaliteli işçilik, ucuz ve kaliteli mühendislik var ama çok pahalı neyimiz var? Enerji
1: Evet.
0: miz var ki Türkiye şu anda %73'ünü ithal ederek enerjinin kendini döndürmeye çalışıyor. Bunun %50'nin altına doğru inmesi gerekiyor. Dünyada da nükleer santrallere baktığımız zaman şimdi yeni trend Rusya Federasyonu'nun aslında biraz da öncülüğünde Müslüman ülkelerde bir nükleer santrallere doğru bir eğilimin de olduğunu görüyoruz. Batı'nın arzu etmemesine rağmen işte Türkiye dışında hemen bizim güneyimizde Mısır Akkuyu'nun benzerini yine Rusya'nın teknolojisiyle şimdi orada da 4 reaktörlü bir santral yapımı başladı. Aynı şekilde Bangladeş'te yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Güney Kore'nin teknolojisiyle yapıldı ve işletime açıldı Baraka adlı santral. Bunun yanında şimdi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da da yapılması kararlaştırıldı. Kazakistan hatta bunu referanduma da götürdü. Halka sordu nükleer santrale geçelim mi şeklinde ve %70 küsur halkın desteğiyle bir referandumdan geçtiğini görmekteyiz. Hatta iki santral yapılacak. Birincisini Rusya, ikincisini Çin'in yapması da kararlaştırıldı ki Kazakistan biliyorsunuz petrol ve doğal gaz zengini olmasına rağmen Azerbaycan da öyle. Önümüzdeki 10 yılları düşünerek böyle bir noktaya doğru geldiğini görüyoruz.
1: Evet, temiz enerji kaynaklarını
0: Evet.
1: konuşuyoruz ama hala fosil yakıtlardan da ayrılamıyoruz
0: Evet.
1: doğal olarak. Bu da tabii beraberinde bazı siyasi krizleri de getiriyor, savaşları da getiriyor. Burnumuzun dibinde İran Savaşı, Körfez'de krizler var, Hürmüz Boğazı'nda. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya Savaşı hala tansiyonu zaman zaman düşse de devam etmekte. Amerika'ya baktığımızda Amerika'nın, Trump'ın bazı planları var. Venezuela ile başladı, Grönland'la ilgili planları var. Hatta Küba ile ilgili planları var. Bunlar hakkında da biraz konuşalım mı Cem Hocam?
2: Tabii şimdi bu Trump'ın saldırgan açılımına baktığımız
1: Evet.
2: zaman diyelim. Önce Venezuela önümüzdeydi. Sonra İran örneği oldu. Büyük olasılıkla sırada Küba var. Şimdi bir yandan bu saldırılar, bu yönelim Venezuela önemli bir petrol üreticisi.
1: Evet.
2: Tabii yani petrolünün kalitesi tartışılır, o ayrı mesele, çıkan petrolün çünkü çok ciddi
0: Ağır bir
2: rafinasyon
0: petrol, evet.
2: sürecinden geçmesi lazım. Ama Çin Halk Cumhuriyeti açısından önemli bir satıcıydı, bir kaynaktı. Aynı şekilde İran öyle ve buralara müdahale ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin aklındaki fikir şeydi. Burada biz bir uluslararası kriz ortamına dünya enerji piyasasını sokarsak Çin Halk Cumhuriyeti bundan en fazla zarar gören ülkelerden biri olacak, bölgelerden biri olacak ve bu durumda da Amerika Birleşik Devletleri büyük bir avantaj elde edecek. Nitekim İran Savaşı'nın hemen başında Trump'ın deyimiyle Amerika Körfezi'nde, dünyanın geri kalanının şeyinde Meksika Körfezi'nde çok ciddi bir tanker trafiği gördük. Amerika Birleşik Devletleri elindeki petrol stoklarını çok güzel fiyatlarla dünyanın önemli bir kısmına pazarladı. Şimdi tabii bu olurken şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Dünyada petrol fiyatları da artmaya başladı.
1: Evet.
2: Bunun bir sonucu ne? Bunun bir sonucu pek çok şeye zam gelmesi. gündelik

0: hayatın sekteye uğramış. Şimdi işte Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi işlerinde orta dönem seçimleri var. Bunlarda çok ciddi problemler yaşayabilecek Cumhuriyetçi Parti, çünkü insanlar önlerindeki markette gördükleri malların, metaların fiyatlarının durmadan artmasından rahatsız. Amerikalıların dünyanın geri kalanına bir övünme şeyleri, bizde petrol o kadar ucuz ki işte 8 silindirli arabalar yapıyoruz, problem olmuyor çünkü rahatızdı. Şimdi petrol niye bu kadar pahalı diye söylenmeye başlayan bir Amerikan halkı var. Yani biraz Trump kendi silahıyla vurulmuş durumda. Öbür tarafta Çin Halk Cumhuriyeti, geçen programda da belirtmiştik, kendi stoklarıyla şu anda idare edebiliyor, problem yok. Fakat buradan hiç beklemediğimiz bir taraf çok ağır yara aldı, o da Avrupa Birliği. Şimdi buradaki şey de şu, buradaki durum da şöyle. Önce Ukrayna-Rusya savaşıyla ya da Rusların deyimiyle özel askeri operasyonla, nasıl askeri operasyonsa kaç senedir devam ediyor, 4 yıldan fazla oldu. Rusya'dan doğal gaz alımını demin hocam da belirtti, kestiler. Bu ekonomilerini çok ciddi vurdu Avrupa Birliği ülkelerinin. İkinci etapta da İran'dan petrol, Venezuela'dan petrol gelmeyince ve Körfez ülkelerinden de Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden LNG veya doğal gaz tankerlerle taşınamaz hale gelince ciddi bir problemle karşılaştı Avrupa Birliği. İşte görüyorsunuz, uçak seferleri iptal ediliyor, enerji krizi var, üretimde maliyetler çok arttı. Bunların sonucu olarak da aslında hiç belki hesapta olmayan veya ikincil olarak düşünülen, biraz hani hale yola girsinler, Amerika Birleşik Devletleri'nin dediklerini dinlesinler diye düşünülerek işin içine dahil edilecek olan Avrupa Birliği çok ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Bunun bir uzantısı dolayısıyla işte hocamın da demin belirttiği gibi yeniden nükleer enerjinin, yeşil enerjinin bir parçası olduğunu kabul etmek ve nükleer santralleri yeniden çalışır hale getirip ülke üretimini bir anlamda rahatlatmak. Bir diğer yandan hidrojenin bir enerji kaynağı olarak üretimde, sanayi üretiminde kullanılması. Hani o konuda da aşamalar devam ettikçe, ilerledikçe bu da hani bizler için de, Avrupa Birliği için de bu krizlerden önemli bir pozitif sonuç olarak yansıyacak. Ama Küba apayrı bir şey. Şimdi demin bahsettiğimiz Küba 1959 devriminden beri, Fidel Castro ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği devrimden beri Amerika Birleşik Devletleri için bir problem. İşte 1960'taki Domuzlar Körfezi çıkartmasından da ki bu iyice Küba'yı Sovyet tarafına itti. Yoksa hani çok ciddi bir şekilde Batı bloğunda mı olalım, Doğu bloğunda mı olalım diye
1: Aslında
0: tartışıyorlardı.
1: devrim milliyetçi bir refleksteydi yani, yoksa şey
0: Ve
1: değildi.
0: yani son derece de amatörce bir devrim. Yani bir anekdot anlatayım, biraz gülelim. İlk toplantıyı yapıyorlar, devrim bitmiş. İşte Castro diyor ki, aranızda ekonomist var mı? İşte Che Guevara elini kaldırıyor, diyor ki ben, ha iyi diyor, sen iktisat bakanısın o zaman diyor filan. Sonra toplantı bitiyor, diyor ben şey sordum, ekonomist var mı dedim, sen elini kaldırdın, senin ekonomiyle ilgin olduğunu bilmiyordum. O da diyor ki, ha komünist var mı diye sordun zannettim diyor filan. Ekonomisti komünist anlıyor. Yani şimdi
1: O derece uzak.
0: bu derece planlamadan uzak ve milliyetçi duygularla yapılmış bir devrim. Oradan tabii Küba 1960 yılından başlayarak bugüne kadar sosyalist bir sistemin içerisinde kaldı. Bu bir yandan tabii hani tıp açısından mesela dünyada çok iyi bir yerdeler. Ama onun dışında da hayat kalitesi açısından, insanların kaynaklara ulaşması açısından,

0: açısından Küba gerçekten maalesef çok kötü bir durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki hedef olarak orayı belirlemesi bir anlamda artık sosyalist düzenin süren bir şekilde devam ettiği bir ortamın dünyada kalmamasını hedefliyor. Çünkü ne var? Çin Halk Cumhuriyeti yönetim olarak sosyalist, komünist bir devlet olmasına rağmen, Komünist Parti her şeye hakim olmasına rağmen, ekonomik açıdan son derece
1: Kapitalist.
0: liberal, kapitalist ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha kapitalist
1: Daha kapitalist,
0: olabiliyorlar.
1: evet. İşçi
0: Şimdi
1: haklarının bile olmadığı kapitalist ülke.
0: kesin yani şey gibi böyle 1800'lerin başındaki
1: Evet.
0: İngiliz fabrikaları gibi çalışan pek çok yer var. Dolayısıyla hani Küba bu anlamda petrol açısından değil ama ideoloji açısından dünyaya bir mesaj verme noktası olacak. Onu da hani ne kadar tabii başarılı olabilecekler
2: Yani
0: onu da
2: sosyalizmin
0: deneyip
2: son
0: göreceğiz.
2: kalesi de
0: Evet,
2: düşecek gibi
0: evet.
2: düşünülüyor
0: Burada bir
2: diyebiliriz.
0: parantez daha açayım. Enerjide Küba'yı. Küba'nın neden bu kadar Amerika için önemli? Çünkü yaklaşık bir 90 kilometre uzakta Miami sahillerine. Burnunun dibi.
2: Evet.
0: Hemen kayıklarla zaten ulaşabiliyorlar. Küba gazını, mazotunu, enerjisini Venezuela'dan bedava sağlıyordu. Bir kısım da Rusya Federasyonu'ndan geliyordu tankerlerle. Bu Venezuela'dan sağladığı bedava yardım artık bitti.
2: Evet.
0: Maduro'nun
2: Gidişiyle.
0: gidişiyle bitti. Bunun üzerinden Rusya Federasyonu buraya şimdi tankerlerle yardım sağlıyor ama dökme suyla koca Küba'nın döneceği yok. Onun için de bir tıkanıklığın, enerji tıkanıklığının olduğunu görüyoruz. Hocamın dediği gibi zaten diğer konularda da gıdadan her konuda bir tıkanıklık vardı. Üst düzeyde de bir yozlaşmanın olduğunu da görürüz yönetim kademesinde. Bu Küba'nın giderek enerjiyi de bahane ederek çökmesine doğru Küba'yı götürdüğünü de görmemiz lazım.
2: Peki Grönland'la ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Trump'ın Grönland girişimleriyle ilgili. Cem hocam buyurun.
0: Hani harita üstünden bakınca çok da bize bir şey ifade etmiyor. Niye? Hani böyle kendi içerisinde soğuk, çok küçük nüfusu olan
2: Evet.
0: büyük bir toprak parçası. Ama
2: Enerji kaynaklarını.
0: enerji kaynaklarına erişim açısından düşündüğümüzde eğer Grönland Amerika Birleşik Devletleri'ne geçerse sadece Alaska üzerinden Kuzey Kutup bölgesine, Arktik bölgeye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir söz hakkı varken Rusya Federasyonu tabi boydan boya bütün Asya ve Avrupa'nın bir kısmı boyunca oraya komşu olduğu için ne olacak? Çok daha Arktik bölge üzerinde söz hakkı olan bir devlet. Dolayısıyla bunu karşılayabilmek için bunun karşısında Amerikan sesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin sesini daha net duyurabilmek için tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir hamlesi var. Zaten dikkat ederseniz ilk söylediği şeylerden biri Grönland'dan bahsetti ama Kanada'dan da bahsetti. Niye?
2: Evet.
0: Çünkü Kanada'da sonuçta Kuzey Kutup bölgesine uzun bir sınırla bağlanan, deniz sınırıyla bağlanan, kıyıyla bağlanan bir bölge. Dolayısıyla buradaki şey ne? Küresel ısınma var. Arktik bölgede buzlar yavaş yavaş eriyor.
1: Yaşama ve ulaşıma
2: Daha uygun
1: bir
2: hale
0: uygun
2: geliyor.
0: hale
2: Evet. Evet.
0: gelecek. Dolayısıyla da ne olacak? Dolayısıyla da burada petrol arayabileceksiniz, nadir madenleri arayabileceksiniz, enerji açısından yatırımlar yapabileceksiniz,
2: Limanlar yapacaksınız.
0: limanlar yapabilirsiniz, insanları oraya yönlendirebilirsiniz vesaire. Dolayısıyla hani o anlamda Grönland Amerika Birleşik Devletleri'ne bu hakkı tanıyabilecek
2: İştah kabartan bir
0: iştah
2: hali var değil
0: kabartan
2: mi?
0: bir
2: Evet.
0: yer deyip hocama döneyim.
1: Evet, Grönland'ın böyle bir iştah kabartma olasılığı işte dediğimiz gibi iklim değişikliğiyle birlikte işte COP31 hepsi aslında bir
2: Evet,
1: bütün.
2: evet.
1: İklim değişikliğiyle birlikte daha da önem kazandığını

0: görüyoruz. Sadece işte Grönland değil, hocamızın da ifade ettiği bir Kanada'da böyle. Kanada aslında dünyanın toprak olarak ikinci büyük ülkesi olmasına rağmen Kanada'nın güneyinde bir yaşam alanı vardı. Şimdi ama kuzeyinde bu yaşam alanına dahil olduğunu ve buradaki enerji kaynaklarında artık çıkarılabilir hale geldiğini görmekteyiz. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Trump bir simgedir başkan olarak. Amerika Birleşik Devletleri sermayesinin hem Kanada hem Grönland ciddi bir miktarda iştahını kabarttığında görmemiz gerekiyor.
1: Peki Amerika ve Rusya'da bu adımları atarken Çin ne gibi şeyler yapabilir? Çin'in hamleleri ne olabilir? Grönland'la ilgili Amerika'nın bu hamlelerine karşı diyelim.
2: Şimdi Çin'in
1: Sadece
2: zaten
1: Grönland'la sınırlamayalım.
2: bir avantajı var. O avantajı ne? Dünyadaki bu nadir elementlerin %70'inin 76 mı, ya da yani 70'ten fazlasını diyelim, şimdi yanlış istatistik vermiş olmayayım, işlemesi Çin'de oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Elektrikli araç olacaksa onun bataryası Çin'den geliyor.
0: Nedeni de şu, dinleyiciler için söylemek istiyorum. Nadir elementlerin işlenmesi de bir teknoloji gerektiriyor. Yani çoğu ülkede, Türkiye dahil, bu teknoloji de yok.
2: Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yeni bir maden açmak istediğinizde bu elementlerle ilgili önünüzde 10-15 yıllık bir arama çalışması, madenin oluşturulması çalışması süreci var. Dolayısıyla hani 10-15 yıl demek, şu anda Amerika Birleşik Devletleri bir yerlerde ne bileyim kobalt veya işte nikel ya da kadmiyum ya da bir şey bulduğu zaman 10 yıl boyunca onun hazırlığını yapacak, ondan sonra kaynağı çıkartmaya başlayacak. Dolayısıyla da ne oluyor? Dolayısıyla da Çin'in şu andaki avantajı gerçekten çok önemli.
1: Evet.
2: Çünkü ne diyoruz? Temiz enerji diyoruz, yenilenebilir enerji diyoruz ve bu enerjinin düzgün şekilde depolanabilmesi diyoruz. Şimdi dolayısıyla Çin'in avantajı günümüzde var ve devam ediyor ve böyle olunca da onların pek endişe edecekleri bir durum şu an için bence yok. Ama tabii hocam ne der onu?
0: Evet, yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de burada konu kapanmadan söylemek istediğim, nadir elementlerde de tek alanda Çin'den sonra en büyük bulunan alan Eskişehir ile Ankara arasında. Burası da ciddi miktarda nadir elementlerin çıkarım ve işlenim alanı haline gelecek önümüzdeki yıllarda.
1: Yatırımları belki ona göre yaparsak, hocamın dediği gibi bir 10 yılı alıyor dedi nadir elementlerin
2: Evet, en
1: işlenmesi.
2: az,
1: Belki
2: evet.
1: evet, şimdiden doğru yatırımlar yapılırsa biz de herhalde enerji oyuncuları arasında önemli bir yere geliriz diye
0: İnşallah.
1: düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bu hafta efendim dünyada enerji güvenliğini konuştuk konuklarımızla birlikte. Konuklarımız Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Karadeli ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Programı Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vida Üstündağ, teknik masada Tolga Kökten vardı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu, programı sunmaya çalıştım. Haftaya görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 20...

Oyun bahçesi. Cemi çiçeklerin hası. A gülle kırmızı gül. Deli gönül eğlencesi. A gülle kırmızı gül. Demi demi şirin demi. Gelir geçer dünya gamı. Talip olmak pirindendir. İrenk almak gülündendir. Muhammed'in terindendir. A gülle kırmızı.

dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Güllerin şehrindeyiz demiştik ama sadece gül değil bu şehir, lavantaların da şehridir. Kuyucak köyü yazın mor renginin bin bir tonuna sahip manzaralar sunar size. Bir kartpostalda ya da bir masalda hissedersiniz kendinizi lavanta tarlalarının içinde. Anadolu'nun kokusunu içinize çekersiniz. Şehrin kalbine çevrilir rotanız daha sonra. Bir ayna gibi parlayan, dağlarla gökyüzü arasında sessizce uzanan bir suya, Eğirdir Gölü'ne. Halk arasında yedi renk gölüdür Eğirdir Gölü. Sabah başka bir renge, öğlen başka bir renge, akşam başka bir renge bürünür. Bir bakmışsınız turkuaz mavisidir, bir bakmışsınız zümrüt yeşilidir. İki ada yükselir gölün ortasında, zamandan kopmuş gibidirler. Suyuyla hayat veren Eğirdir Gölü'nden sonra Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na düşer yolunuz. Muhteşem bir manzara sizi beklemektedir. Göksu çayının eşsiz rengi ve huzur veren sesi eşliğindeki doğa yürüyüşüne doyamazsınız. Orası sadece bir park değil, bir yaşam deneyimidir de aynı zamanda. Başka bir milli park çıkar karşınıza. Kovada Gölü Milli Parkı. Doğanın sizinle konuşan mütevazı sesini duyarsınız. Göl kıyısında yürürken zakkumlar, söğütler eşlik eder size. Bisiklet turlarıyla yüzlerce kuş türü arasında çocukluğunuza geri dönersiniz. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Isparta'dayız bugün. Isparta'nın gül kokan sokaklarında dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

oyunumuz hottuk oyunu. Oyun için her çocuğun kendine ait bir kaydırak taşının olması yeterlidir. Oyun alanına 30 santimetre çapında bir daire çizilir, ortasına portakal büyüklüğünde bir taş yerleştirilir. Daireden 5 adım ileriye atış çizgisi çizilir. Sayışarak çocuklar arasından bir ebe belirlenir. Ebe dairenin yanında beklerken diğer çocuklar atış için çizginin gerisine geçerler. Çocuklar sırasıyla ellerindeki kaydırak taşlarla atışa başlarlar. Atış sırasında daire içerisindeki taşı vurup olabildiğince uzağa gitmesi için uğraşırlar. Daire dışına giden taşı ebe almaya gider, çabucak geri gelir ve taşı daireye bırakır. Taşı atan çocuk kendi taşını alıp yerine dönünceye kadar ebe tarafından yakalanırsa o çocuk yeni ebe olur. Bu şekilde oyun devam eder. Isparta'nın gül tarlaları pembedir, kırmızıdır. Parklarının ağaçları sarıdır, yeşildir. Gökyüzünün maviliği ise bambaşkadır. Sıradaki oyunumuz gölleri gibi, gökyüzü gibi mavi bir oyun. Maviş oyunu. Çocuklar sayışarak bir ebe belirlerler. Ebe seçiminin ardından oyun alanının sınırları belirlenir ve bütün çocuklar etrafa

dağılır. Ebe eline bir top alıp diğer çocukları kovalamaya başlar. Ebenin amacı çocukları topla vurup onları oyun dışı bırakmaktır. Ebenin kendine yaklaştığını hisseden çocuk, mavi dışında bir renk adı söyleyip donar. Ebe donan çocuğa dokunamaz. Ebeye yakalanacak olan çocuk yanlışlıkla mavi derse, tekrar aynı renk adını söylerse bu çocuk ebe olur. Renk ismi söyleyip donan kişi, ebeden kaçan çocuklarından birinin ona dokunmasıyla çözülür ve tekrar kaçmaya başlar. Çocukların hepsi donarsa oyuna sayışmacayla yeni bir ebe seçilir. Ebenin bütün çocukları topla vurmasıyla oyun sona erer. Bu oyunun topsuz oynanan şekli de vardır. Benzersiz şehrimizin taş döşeli yollarının kenarlarında sıralanmış cumbalı evlerinin her birinde bir hikaye gizlidir. O evlerde oynanan başka bir oyun var şimdi sırada, uçak oyunu. Sayışarak ya da gönüllülük esasına göre bir ebe seçilir. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Çocuklar ebeye yakalanmamak için kollarını açarak uçak gibi dururlar. Uçak duruşu yapan çocuğa ebe dokunamaz. Yerinden kıpırdayamayan bu çocuk, ebe tarafından yakalanmamış bir arkadaşının bacakların arasından geçmesiyle tekrar hareketli hale gelir. Ebe çözülen bu çocuğu da yakalamaya çalışır. Ebenin bütün çocukları yakalamasıyla oyun biter. Sadece gülün değil, taze ekmeğin, toprağın, suyun kokusu sinmiş sokaklarının başka bir oyunu var şimdi sırada. Langa oyunu. Öncelikle çocuklar iki takım oluştururlar. Takımlardaki çocuk sayıları eşit olmak zorundadır. Daha önceden bulunan taş hep beraber kararlaştırılan bir yere konur. Takımlardan biri taşı korumakla yükümlüdür. Bu takım rakip takımın taşa dokunmasını engellemeye çalışır. Diğer takımsa taşa dokunmak için uğraşır. Hangi takımın taşı koruyacağı sayışmacayla ya da gönüllülük esasına göre belirlenir. Taşı koruyan takım taşın başına bir korumacı diker. Diğer çocuklar etrafa dağılır. Taşa dokunmaya çalışan takımın çocukları karşı takımın boş bulunduğu anları kollayıp taşa dokunmaya çalışır. Diğer takımsa hem taşı korur hem de karşı takımın çocuklarına dokunarak onları oyun dışı bırakmak ister. Taşı koruyan takımın çocuklarının arasında kalan rakip çocuk da eğlenir. Taşa dokunmayı başaran çocuk "Langa!" diye bağırır. Bu durumda taşı bekleyen korumacı oyun dışı olur. Oyun bir çocuk kalana dek sürer. Kalan çocuğun takımı galip gelmiş olur. Fırın kebabı, sazan dolması, yalvaç gülleci kokan sokaklarının başka bir oyunu, ceviz çıkarmacı oyunu var şimdi de sırada. En az iki erkek çocuk tarafından oynanan oyun, genellikle bahar ve yaz aylarında oynanır. Oyun için her çocukta kozluk denilen ve atış yapmaya yarayan birer tane cevizle ortaya konulacak olan 15 tane ceviz olması gerekir. Oyun sahasının ortasına 20-30 santimetre çapında bir daire çizilir. Dairenin 3-4 metre ilerisine bir atış çizgisi çizilir. Çocuklar bu çizgiye basmadan atışlarını yapmalıdır. Çocuklar dairenin içerisine önceden belirlenmiş eşit sayıda ceviz koyarlar. Oyuna ilk başlayacak çocuğu tayin etmek üzere tüm çocuklar kozluklarını dairenin yanından atış çizgisine doğru atarlar. Kozluğunu çizgiye en yakın atan çocuk ilk atış yapma hakkını kazanmış olur. Oyunun amacı dairenin dışına en çok cevizi çıkarmak ve diğerlerinin cevizlerini bu şekilde almaktır. Atışlar esnasında cevizlerden birini daire dışına çıkarabilen çocuk tekrar atış yapma hakkını kazanır. Çıkaramayan çocuksa atış hakkını sıradaki çocuğa devreder. Oyun tüm cevizlerin bir kişide toplanmasıyla ya da önceden belirlenmiş el sayısı sonunda bitirilir.
Isparta'yı benzersiz kılan şeylerden bir tanesi de gölleridir. Eğirdir'in yanı sıra Kovada ve Gölcük gölleri de birer aynadır sanki. Sırada o güzel göllerdeki balıklarla ilgili bir oyunumuz var. Balık ağı oyunu. Çocuklar oyun alanında halka oluşturur. Ebeği belirlemek için sayışmaca yapılır. Oyun alanı bir çizgiyle yarım basketbol sahası büyüklüğünde sınırlandırılır. Ebe 10'a kadar sayar ve oyun başlar. Bu esnada diğer çocuklar sahanın içerisinde sağa sola kaçışırlar. Ebe saymayı tamamlayınca çocukları yakalayıp ebelemek için çocukları kovalar. Oyun çizgisinin dışına çıkan çocuk, ebelenmiş sayılacağından tüm çocuklar sahanın içinde hareket eder. Ebe bir çocuğu tutar ve 10'a kadar sayar. Bu arada çocuk ebeden tekrar kaçabilirse ebelikten kurtulur, kaçamazsa ebelenmiş olur. Ebelenen çocuklar ebe ile el ele tutuşur ve ellerini bırakmadan diğer kişileri ebelemeye çalışır. Ebelenen çocuk ne kadar çoğalırsa kaçan çocukları yakalama şansı o kadar artar. El ele tutuşan çocuklar yakalayacakları çocuğun etrafını balık ağı gibi sarar ve ağlarına çocukları tek tek düşürür. Onlar birilerini ebelerken ebenin elinden ayrılan çocuk olursa o da ebelikten kurtulur. En sona kalan kişi de ebelenince tüm çocuklar bu kişiyi hep birlikte alkışlar. İlk ebelenen çocuk bir sonraki oyunun yeni ebesi olur. Son oyunumuz da çom oyunu. Oyun alanının ortasına 2-3 karış eninde, bir karış derinliğinde bir çukur kazılır. Bu çukura emen, topa ise çom denir. Oyuna başlamak için çocuklar ellerinde değnekleriyle emen başına gelirler. Emenciler yani çukurcular emen başında kalır. Çomcular 15-20 metre kadar çukurdan uzağa giderek yerlerini alırlar. Değneklerini ölçer ve en uzun olan çomu yere koyarak çukura doğru vurur. Bu vuruş sırasında emenciler yani çukurcular çomu karşılayarak vurmayı ve geri göndermeyi amaçlar. Çomun emene girmesi sayıdır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Isparta'yı tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın

Üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı.

büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü.

Kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak, bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi, iletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, akşam saatlerinde katıldığı bir programda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erhürman'ın rahatsızlandığını, üzüntüyle öğrendiğini belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katarlı arabulucular İran'da görüşme yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeria şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadesine yer verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalbinize dokunan, ruhunuzu dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, inanç hayatımızın en temel dayanağı, en saf pınarıdır. Ancak bazen bu saf pınarın içine korkularımız, eski alışkanlıklarımız ve eskiler böyle yapardı diyerek sorgulamadan kabul ettiğimiz kabuller karışabiliyor. Gece tırnak kesmekten kurşun dökmeye, türbe parmaklıklarına bağlanan bezlerden hayatımızı yönettiğine inandığımız uğursuzluklara kadar. Peki İslam bu tablonun neresinde duruyor? Bizim din zannettiklerimiz aslında geleneğin dinleşmiş hali mi? Programımızın bu bölümünde hurafe nedir, gelenekle din arasındaki ayrımı nasıl yapacağız, korkularımızı ibadete, alışkanlıklarımızı itikada nasıl dönüştürdük sorularının cevaplarını arayacağız. Akıl ve vahyin ışığında, kalplerimizi yormadan ama zihinlerimizi zorlayarak bir yolculuğa çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir

0: Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa
0: Afiyettesinizdir
1: Bey.
0: inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Çok şükür.
1: Allah
0: Cenab-ı Allah cümlemizin afiyetini artırsın.
1: daim eylesin abim inşallah.
0: Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım ve programımız bereketli olsun.
1: Amin inşallah.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Ağzınıza, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah kabul buyursun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Efendim bugün İslam'da hurafeleri konuşacağız. Hurafe ne demek? Neler hurafe kategorisine girer? Bunları ele alacağız. Kıymetli hocam isterseniz hurafe nedir sorusuyla sohbetimize başlayalım.
1: Önce şu okuduğumuz ayetlerin meallerini bir ifade etsek.
0: Buyurunuz.
1: Olur mu?
0: Elbette.
1: İlk okuduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Çok değerli. Kur'an-ı Kerim'in tamamı, bütün ayetleri, bütün kelimeleri bizim için. Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık hem imanımız, hem ibadetlerimiz, hem ahlaki yapımız, hem şuurumuz anlamında çok değerli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman!

İman edenler, Allah'a itaat edin. Başta Cenab-ı Hakk'a mümin itaat edecek. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götüren, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Şimdi bu ayetin ışığında şunu diyebiliriz. Öncelikle biz Cenab-ı Hakk'a net imana sahip olmamız gerekiyor. Asla şüphesiz. İkincisi, Cenab-ı Hak'tan nurunu, vahyi ilahisini alan, peygamberlik nübüvvetine mazhar olan Hazreti Resulullah Efendimiz'e itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü öyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, önce Allah'a itaat edin, sonra Resulüne de itaat edin, diyor. Ati'ullah ve ati'ur Resul. Sonra ve ulil emri minkum, yani sizden olan idarecilere de onların emirlerine de itaat edin. Burada ne demek istiyor? Çünkü o emri verenler Allah'a itaat ediyordur. Öncelikle iman ediyordur, itaat ediyordur. Hazreti Peygamber'e de itaat ediyordur. Dolayısıyla onların size göstereceği yol aydınlık yoldur. Karanlık yol değildir. Sizi sapkınlıktan, bid'atlerden, hurafelerden koruyacak, kollayacak olan fevkalade açık, seçik, net bir yol ifade ediyorlar, size gösteriyorlar. Şayet diyor, eğer siz bir anlaşmazlığa düşerseniz, bu mu doğruydu, o mu doğruydu, şu mu güzeldi, bu mu güzeldi falan gibi böyle bir anlaşmazlık içinde olabilirseniz, ki buradaki anlaşmazlıktan maksadımız iyiye götürecek yol anlamında söylüyoruz. Kavga, şiddet anlamında söylemiyorum. Dolayısıyla diyor ki orada da Kur'an'a başvurun diyor. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'a başvurun diyor. Resulullah'ın izinde giden alimlere başvurun diyor. Burada ulil emirden bir parantez içerisinde, tırnak içerisinde demek ki alimler de doğuyor. Yani Hazreti Peygamber vefat etti, öldü, ona bulaşma şansımız yok. Malen tamam ama fiziki anlamda ulaşamıyoruz. Onun yolunda kaim olan, daim olan ulemaya bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ulemaya miras olarak İslam hukukunu nasıl bırakmış? İmanında en ufak bir zede olmaması noktasında neler söylemiş Kur'an? Ve onu yaşayan Resulullah hadis-i şeriflerinde nelerden bahsetmiş? Dolayısıyla bize bir yol gösteriyorlar haliyle. Eğer diyor Kur'an'a ve Resulullah'a ya da alimlere bu noktada başvurursanız bu sizin için çok hayırlı olacak diyor. Aranızdaki anlaşmazlık da ne olacak diyor? Ortadan kalkmış olacak diyor. İkinci okuduğum ayet-i kerime En'am suresindeki ayette, yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık insana dair demek istiyor. Nihayet hepsi toplanıp Rablerin huzuruna getirilecekler diyor. Buradaki ifade de şu, diyor ki yeryüzünde gökyüzünde ne varsa Cenab-ı Hak Teala tarafından yaratılmıştır. Bunlar büyük büyük topluluklardır. Siz de öylesiniz. Dolayısıyla biz kendilerine göndermiş olduğumuz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Şüpheye düşücü, anlaşmazlığı ortadan kaldıramayan herhangi bir şeyden bahsetmedik. Tamamen kötülüğe bulaşmadan, iyilik anlamında ne varsa, bir insana hayat yolu olan, cennet yolu olan ne varsa, ilahi rıza yolu olan ne varsa, biz hiçbir şeyi eksik bırakmadan yazdık gönderdik. Dolayısıyla bunda bir yeyse düşmeyin diyor. Bir başka ifadede de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Yunus suresinde, işte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Burada da şunu ifade ediyor. Diyor ki, aklınızı niye kullanmıyorsunuz? Yani bu işin Kur'an'da yeri yoksa, Resulullah'ın hayatında böyle bir olay yaşanmamışsa ya da yaşanmış olup da peygamber tarafından hayır hayır bu böyle doğru değil denmişse, benim hayatıma böyle bir hurafe, böyle bir bid'at, böyle bir sapkınlık asla olmamalı, girmemeli diyen alimler peygamberin yolunda, Allah'ın çizdiği yolda. Dolayısıyla siz hala nefsinize uyup niye yanlışa düşüyorsunuz? Şunu da dinden kabul ediyorsunuz, bunu da dinden kabul ediyorsunuz, şöyle olursa böyle olur. Bir takım hurafelerin içinde havuzunda yüzüp duruyorsunuz.

0: havuz ki sizi boğacaktır diyor. Hurafe şu, Hazreti Kur'an'da olmayan, Cenab-ı Hak Teala tarafından onaylanmamış, vahiy ilahi içerisinde yer almamış, ayetten hiçbirisinde olmamış, Resulullah'ın hayatında o günkü Mekke ve ahalisinde olan kültüre dayalı, Kur'an'a ters düşenler hariç, asla Peygamberimizin kabul etmediği, çünkü Resulullah'ın şöyle bir özelliği var, Cenab-ı Hak Teala ne buyurmuşsa Resulullah onu buyurmuş. Cenab-ı Hak Teala hangi yolu çizmişse Resulullah o yolda yürümüş. Cenab-ı Hak hangi hikmetli sözü etmişse Kur'an'da, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hikmet çerçevesinde hayatına yön vermiş ve bizlere, insanlığa, sahabe-i kirama, dolayısıyla bizlere kadar onu göndermiş. Onun tam tersi olanlar, Kur'an'da yer almayanlar, sünnet-i Resulullah'a dahil olmamış olan ne varsa hepsi hurafedir. Bazıları şöyle derler, hani hurafe derken bid'at de diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Bid'ati hasene, yani güzel bid'at. Bunlar tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ı zikredin. Gece kalkın, teheccüd kılın. Ben teheccüd kılıyorum, siz de kılın demiyor yani. Peygamber ne yapmışsa biz onu yapmak istiyoruz. Onu bir anlamda kendimize rehber edinmişiz. İlle de peygamber şu emri verdi. Kur'an'ın dışında peygamberimizin peygamber olarak Cenab-ı Hakk'a sıkça yapmış olduğu ibadetler halkasına biz sünnet diyoruz. Bırakmış olduğu izlere biz sünnet diyoruz. Sünnet kavramı içerisinde biz bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hazreti Resulullah Cenab-ı Hakk'ın bildiği, ki biliyor Cenab-ı Hak, gerçek bir ümmet olma muhabbetiyle yaklaştığımız için o sünnetleri yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi sünnetin dışında olanlara hurafe diyoruz. Sünnetin içinde yer alanlara sünnet kavramı içerisinde ibadet anlamında devam ediyoruz. Demek ki sünnetin dışında bu benim kültürümdür, bu benim özümdür, benim dedem şöyle söyledi, benim babam böyle söylemişti, benim anneannem şöyle demiş, benim atalarım şöyle şöyle yapmış gibi bir takım hurafeler var. Bu hurafeler Hazreti Resulullah'ın hayatında yok. Hazreti Resulullah'ın hayatında olmayan her şey kesinlikle bid'atten sayılmış. Bu bid'atleri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sıralamış. Müsaade ederseniz onları ifade edeyim.
1: Buyurunuz.
0: Diyor ki bizim halkımızın içerisinde şunlar şunlar var demek istiyor. Ateşe su dökülürse cin çarpar. Bak bizler bile yıllarca inandık. Dediler ki özellikle gece vakti bir ateş var. Yahut da evinizdeki sobanızın içindeki közü dışarı atacaksınız. Onu dışarı atarken ola ki cinler vardır. Onları yakarsanız onlar da sizi yakarlar. Yahut da mevcut ateşe siz besmelesiz su atarsanız o su belki sizin için rahmet gibi gözükse de geri dönüşü size zahmet olur diyor. Sıkıntıya girersiniz, ruhen daralabilirsiniz. Bu aslında insan psikolojisinde yer eden ürkütücü, korkutucu bir hadise mesela. Bu bid'attir, bu hurafedir gerçekten. Besmele çekerekten ateşi dışarı bırakmak hoş bir örnek ama o öyle olmazsa bu böyle olur anlamında ifade etmek kötü bir örnek.
1: Evet.
0: Diyor ki mesela burada Kur'an ve sünnetle örtüşmeyen hiçbir şeyi yapmamak lazım. Burada ifade ediyor. Bir başkası mesela türbe, yatır gibi yerlerden medet ummak. Bir yatırın mezar taşına mum yakıp dilek tutmak. Hakikaten ters bir olay. Biz Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret ediyoruz. Geçen Kastamonu'daydık. Şeyh Şabani Veli Hazretleri'ni ziyaret ettik. Biz orada bu güzel insan Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf, Hazreti Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat tarzı yaşamış, etrafına kötülükler olmaması için, daima iyi güzel şeylerin oluşması için ve ömrünün sonuna kadar da bu hizmette daim olmuş, insanlığın rızasını kazanmış, Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazanmış öyle ümit var olarak Fatiha'mızı okuruz. Ya Rabbi bu güzel insandır, biz öyle duyduk, onun için kabrinin başına geldik. İnşallah senin katında da öyledir. Bizim bu kişiyi ziyaret etmemizle birlikte bizden de razı ol. Ya Rabbi bu zatın yüzü suyu hürmetine şu sıkıntılarımız da var. Sana bunu havale ediyoruz, sana arz ediyoruz. Oradaki yatana değil, direkt Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz. Orada bulunuşumuz bir vesile anlamında.
1: Evet.
0: Bu kötü değil. Ama türbeye gelmek, çaput bağlamak, bez bağlamak, oradan medet ummak, işte Hacı Bayram-ı Veli, sen güzel insansın, bana şunu ver. Bu tabii cidden bir hurafe. Hurafeliklerini de çıkar Allah muhafaza, şirk pozisyonuna kadar insanı götürebilir.
1: Kıymetli hocam, ben şöyle değerlendiriyorum. Cenab-ı Allah'ın bu veli kullarını vasıta kılarak yine Allah'ın zatından istemek ayrı bir mesele. Şöyle, örneğin Anadolu'nun en ücra köşesindeki gariban bir vatandaş, Cumhurbaşkanı'yla, bakanla doğrudan görüşemez. Yani görüşmesi çok zordur. Ama hatırı sayılır biri eğer vasıta olursa, onun Cumhurbaşkanı,

0: Başkanıyla bakanla görüşmesi kolaylaşır, değil mi?
1: Evet.
0: Biz de Cenab-ı Allah'tan o mübarek kolunu vasıta kılarak istiyoruz aslında. Burada bir şirk koşma yok.
1: Ha şöyle, onu putlaştırmadan ama.
0: Evet.
1: Yani o bir insandı, güzel insandı. Öteden beri insanlar şahit oldu onun iyiliğine, güzelliğine. Ya Rabbi biz de onun iyi, güzel insan olduğuna şehadet ederek burada huzurdayız. Ya Rabbi onun ruhunu Kur'an'ın nuruyla, pür nur eyle, makamını cennet eyle, mahşerde bizi buluştur diye dua ederiz. Ve Fatiha'mızı okuruz. Bir başka şey mesela, yeni doğan çocuğun dindar olması için göbek bağını keserek cami avlusuna bırakmak.
0: Hurafe.
1: Kesinlikle hurafe yani.
0: Evet.
1: Alakası yok. İyi niyet belki yani. Çocuğum iyi olsun, dindar olsun, ahlaklı olsun. Önce sen dindar olacaksın. Sen beş vakit namazı müdrik olacaksın. Allah'tan korkacaksın. Daima istikametin düzgün olacak. Çocuğunu dünyaya getirdiği zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen sende ne varsa hepsini terk edeceksin. Önce sen güzel ahlaklı olacaksın. Helal lokma yedireceksin. Temiz süt emdireceksin. Helal lokmayla onu besleyeceksin. Onu ilimle mücehhez eyleyeceksin. Onu iyi insanlarla oturup kalkmasına, arkadaş bulmasına, arkadaşlığın dostluğuna önem vereceksin. Ondan sonra gerisini Cenab-ı Hakk'a bırak, zaten o iyi insan olacaktır. Temel anlamda biz bu adımları atmazsak, babası haram lokma kazanırsa, rüşvetten para yerse, görevini hakkıyla yerine getirmez, maaşını hak etmezse, anne eşine karşı muhabbetsizse, paraza eşler arası karşılıklı anlamında söyleyeyim, ondan sonra o evde küfür varsa, o evde ahlaksızlık varsa, o evde yalan varsa, hile varsa, dolan varsa, efendime söyleyeyim ezan okunduğu zaman bacak bacak üstüne atıp sanki bir türkü çalarmış gibi bir saygısızlık var ise, yetişen o evde çocuk ne olacak? Sen bir tane değil 100 tane bağ bıraksan o çocuktan ahlak doğmaz. Cenab-ı Hakk'ın hidayeti, lütfu, keremi bazen öyle olur. Alimden zalim, zalimden alim dünyaya gelebilir. Onu Rabbi Teala bilir. Ama peygamberin Kur'an'ı boyutta çizmiş olduğu neyse onu ulema onu söylüyor. Biz de onu söylemeye gayret ediyoruz.
0: Evet.
1: Bir başkası mesela, konuşmayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkarmak. Hadi buyurun Hacı Bayram, biz bunları çok gördük. Böyle rica ediyorlardı. Ne olur hocam böyle bir şey varmış. Şu caminin anahtarını çocuğumuzun ağzına sokup çıkaralım. Anahtar kilidini açar gibi dilini
0: evet.
1: açar Cenab-ı Hak diye. Tamam, iyi niyetle yaklaşıyor ama tamamen hurafe. Yürümeyen çocukların ayaklarını ip bağlayarak cuma namazından ilk çıkan kişiye ipi kestirmek mesela. Nereden duyuyorlar? Nasıl oluyorsa toplumda
0: evet.
1: böyle bir sıkıntı var. Kırkı çıkmamış bir bebeğin tırnakları kesilirse o çocuğun hırsız olacağına inanmak. Küçük çocukların üzerinden atlanıldığında boylarının kısa olacağına inanmak. Yok böyle bir şey. Çocuğu olmayanlara çocukları olması için deve dili veya etini yedirmek. Yani çocuk doğan eve 40 gün süreyle et alınmaması gerektiğine inanmak. Yeni doğan çocuğun kırkı çıkmadan evden çıkarılmaması gerektiğine inanmak. Mesela eskiden öyleydi. Yok böyle bir şey.
0: Bunların hepsi hurafe yani uydurma.
1: Tabii uydurma bize bir yerlerden gelmiş artık yani. Hangi kültürlerden gelip girdiyse bir şekilde korkutulmuşuz. Mesela bir başka şey, hamile kadınların saçlarını kesmemeleri gerektiğine inanmak. Yani uzamışsa, ona bir rahatsızlık veriyorsa, sıkıntı veriyorsa, insan saçını niye kestirir? Ferahlamak için, rahatlamak için kestirir yani. Hanımefendilerin saçları ruhen de rahatsız edebilir, fiziken de rahatsız edebilir. Hamilelik esnasında da bu ona rahatsızlık verecek. Ondan mı uğraşsın, çocuğuyla mı uğraşsın? Yani karnındaki çocuğuyla zor bir iş yani. Saçlarını kestirme, yanlış yaparsın. Çocuğun şöyle doğar, böyle doğar. İşte hurafeler. Nikah esnasında gelin ve damadın birbirinin ayağına basması. Hakikaten bir enteresan bir şey yani. Ben şahsen birkaç yerde de söyledim. Hatta nikah öncesi söyledim. Damat beye ve gelin hanıma sakın ayağınıza ayağınıza basmayın. Böyle bir şey yok yani. Ben senden üstünüm. Bana sana sözüm geçer. Niçin basacak bunu? Yani öyle yani. Niçin basıyorsunuz? Daha fazla sözüm geçsin diye. Yahut yani bir şaka vari de olsa yanlış bir şey. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına ne lazım sonu göndermiş Mustafa Bey. Kur'an'a uymayan her şey bidattir. Dolayısıyla peygamberin yaşam biçimi neyse Allah'ın hoşnut olduğu yaşam biçimidir. Baykuş ötmesi mesela, kedinin insanın önünden geçmesi, hı hı. Horozun vakitsiz ötmesi.
0: Çocukluğumdan hatırlıyorum da şimdilerde gülüyorum. Mahallede siyah bir kedi gördüğümüzde saçını çek uğursuzluk getirir derlerdi.
1: Aynen, aynen öyle.
0: Halbuki İslam'da uğursuzluk diye bir şey yok.
1: Evet, iki bayram arasında nikah yapmak. Duaların kabulü için mübarek gecelerde ziyaretgahlarda mum yakmak. Gece vakti tırnak kesmek. Cuma ve Arafa günlerinde çamaşır yıkamak. Akşam sakız çiğnemeyi ölü eti çiğnemek gibi kabul etmek. Gece aynaya bakmak gibi şeylerin uğursuzluk getireceğine inanmak. Elden ele sabun, makas, bıçak gibi, iğne gibi soğan vermenin uğursuzluğuna inanmak.
0: Hocam o kadar çok şey varmış ki say bitmiyor.
1: Dedim ya yani. Ondan sonra cam ve porselen gibi eşyaların aniden düşüp kırılmasını bir belanın def edileceğine işaret etmesi mesela. Bu da bir ayrı bir şey. Hatta derler ki işte ya bir tabak kırıldı, nazar değdi sana, işte ondan kırıldı. Ondan sonra merdiven altından geçmeyi uğursuzluk saymak. Mesela şu da çok önemli. Bizim hayatımızda en çok var olan bidatlerden bir tanesi. Ben kabul ediyorum. Diyor ki cenazenin 3, 7, 40, 52 gecesi gibi ölüm yıl dönümünde hatim ve mevlüt okumak. Ya bunlar şimdi bidat. Fakat ben bu bidatin şu kısmına bidat-i hasene diyoruz. Biz genelde umumen mevlüt okutmak, Cenab-ı Hakk'ı Allah'a adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mübarek sözleri. Cenab-ı Hakk'ı öven, onun yüceliğini, onun kudretini ortaya koyan, bizi hiç yoktan var eden Rabbimizi bize andırması çok hoş. Beraberinde peygamberimizin doğumunu aktaran mevlidi, mevlid kısmı, veladet kısmı, devamında merhaba diye başlayan bir kısım, devamında miracı anlatan bir kısım vesaire peygamberimizin vefatını anlatan bir kısım. Bunlar bidat anlamında öyle telakki ediliyor ama burada ben şunu düşünüyorum. Hiç camiye gelmemiş, hayatında camiye girmemiş ama bir yakınının vefatı münasebetiyle gönül almak anlamında, taziye almak anlamında, yapmak anlamında camiye bir şekilde gelen, o arada da okunan Kur'an'ı ve Mevlid'i dinleyip, Mevlid esnasında getirilen salavat-ı şerifelere bir şekilde katılan yahut da onu İslam'a ısındırmak anlamında bir güzelliktir mevlid. Bu manada iyidir bir. İkincisi, ölümü sıkça hatırlatmak anlamında bu tür geceler tertip edilir. İse bu güzeldir. Yani biz zaten öyle bir haldeyiz ki, öyle bir gafletteyiz ki Mustafa Bey. En yakınımızı götürüyoruz, ana, baba, kardeş vesaire, amca, teyze neyse. Götürüyoruz kabre girinceye kadar, vefat etti ya. Camiye geliyoruz, cenaze namazına katılıyoruz. Bir kısmı zaten namaz kılmıyor. Getiriyoruz, definden sonra biz ölümü unutuyoruz. Halbuki o defin esnasına kadar, vay be ne olacak, biz de öleceğiz. Bir metreye, iki metre bir kabre gireceğiz. Halbuki bizim ev 4 oda bir salon, 5 oda bir salon, köşküm var, sarayım var mesela neyse. Eyvah falan diyoruz ama ölü kabre girdi, toprağa kapandı, geri dönerken biz hemen radyoyu açıyoruz, başka filmlere dalıyoruz. Bakar mısınız? Ya da gıybet etme kardeşim, dedikodu yapma kardeşim, bak ölü kardeşinin etini yercesine bu bir kötülük diyoruz. Daha arabaya biner binmez ölenin arkasından konuşuyoruz. Bakar mısınız? Ölümü hem unutuyoruz hem ölünün arkasından konuşuyoruz. Bu tür insanlara ölümü hatırlatmak adına bu tür davetlerin yapılması güzel. Adına 3 demişler, 5 demişler, 7 demişler, 40 demişler, 40'ında böyle olurmuş, 52'sine burnu düşermiş. Bunlara itibarımız yok. Ölü artık ölmüştür, bitmiştir. Ceset çürüyecektir, ruh Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur. O kadar. Evet.
0: Kıymetli hocam isterseniz bir ilahi arası verelim, ardından sohbetimize devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir ilahi geliyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün hurafeleri konuşuyoruz. Hurafe nedir? Neler hurafe kapsamına girer? Bunları ele alıyoruz. Az önce kıymetli hocamız da hurafelere çok güzel örnekler verdi. Hatta say say bitmiyor dedik. Kıymetli hocam, bir de modern zaman hurafeleri var. Bunlara kuantum enerjisi deniliyor, ritüel deniliyor, arınma ritüelleri deniliyor. Bunları nasıl değerlendirmek gerek?
1: Onlar için zaten söylenecek çok söz var da, yani ritüeller bence ismi değiştirilmiş, sihirler yani adı değiştirilmiş ritüel. Çünkü ritüel denildiği zaman dikkat çeken, Allah Allah, bu ritüel ne ya? Sihir denilince hemen anlıyorsunuz ne olduğunu. Ama ritüel deyince kandırmacalık, yoldan sapıtmışlık, saptırılmışlığa götüren yol ritüeller. Yani sizi hipnotize eden, sizi adeta büyüleyen, temel anlamda sizi Allah'tan edenler demek daha uygun. Çünkü o ritüellerin %99,9'unda Allah devrede değil.
0: Sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Turuncu kıyafetler giydiriliyor, gözler bağlanıyor ve bir gece ya da iki gece karanlık bir odada bırakılıyor. Daha sonra odadan çıkartılıp gözler açılıyor. O gözü açılan kişi hüngür hüngür ağlamaya başlıyor, arınıyor. Tırnak içinde arınıyor.
1: Halbuki bizim arınma ritüelimiz namaz. Ben dinleyicilere şöyle diyorum. Yani bu tür ritüellere ilgilenmeyin. Sizi şeytanın yoluna iter. Bunların üzerine giderseniz, hep istek ve arzu duyarsanız, merak içinde olursanız sizi Allah'tan eder. İnsanın yaptığı şeyin ruhi yapınıza etkisine iyi bakın. O anda siz ve Allah arasında büyük bir uçurum olduğunu göreceksiniz. Yani etkisi buradan başlıyor zaten. Direkt oraya odaklanıyorsunuz. Direkt o kişiye odaklanıyorsunuz. Orada Allah devrede yok. Halbuki mesela büyük velilerin önemli bir bölümü Anadolu'da hep vardır. Hacı Bayram'da da var. İstanbul'daki birçok velinin makamında da var. Çilehaneler vardır. Çilehaneler ritüel merkezi değildir. Hacı Bayram Veli Hazretleri mesela kendini zincire vurmuştur. Bir müddet. Sebebi. Ve o zincir ki hala mevcut orada çok ağır. Yani kendini asmış resmen yani. Omuzlarından balattırılmak suretiyle asıyor. Nefsine zulmediyor. Çünkü nefsinin isteği çok.
0: İnsan yaşlansa da nefsi genç kalıyor.
1: Tabii genç kalıyor. Haliyle isteği bitmez. Hacı Bayram Veli Hazretleri bu çilehanesinde kendi ritüelini kendisi yapmış zaten. Demiş ki ya Rabbi şu anda ben nefsimin himayesindeyim. Eğer beni bana bırakırsan ben yolundan saparım. Dolayısıyla kendimi ya Rabbi zincire bağlıyorum. Bu bağlayışta da tamamen nefsimi öldürmeye yönelik o yükü çekiyorum ve saatlerce. Hatta derler ki müridanları yani öğrencileri, üstadım sizi açalım çok yoruldunuz. Hayır hayır devam etsin, devam etsin açmayın. Şatafattan kendisini alıkoymuş. Bir kilim üzerinde ibadetle meşgul. Az yiyerekten nefsini öldürmeye çalışıyor. Hayatta kalayım, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edeyim, zikredeyim, onunla hemhal olayım fakat ölmeyeyim. Ama ne zaman Cenab-ı Hak öl derse ki onun zaten benim elimde değil, Azrail gelecek, ruhumu teslim alacak diyor. Ritüelse bu. Fakat
0: Evet.
1: bir başka ritüelimiz bizim beş vakit namaz. Bizi dinleyenler şuna dikkat etsin. Biz bir kere beş vakit namaz kılacağız. Allah'la pazarlığımız yok. Sadece teheccüde kalkmakla da yok. Yani siz beş vakit namaz kılmayın. Birinden duydunuz. Gece işte gecenin ikisinde, üçünde kalkarsanız, teheccüd yaparsanız, iki rekat namaz kılarsanız, Allah'tan isterseniz Allah size ne istiyorsanız verir. Amenna Allah verir. Öncelikle beş vakit namazda kendi manevi ritüelini kendin yapacaksın. Öyle bir taharet, öyle bir abdest alacaksın namaza, öyle bir hazırlık yapacaksın ki hem dışın hem için tertemiz, pak olarak Allah'ın huzuruna duracaksın.

0: daha büyük ritüel yok. Çünkü Allah'ın hoşuna giden en büyük ritüel bu. İki, beyin boşalmasını istiyorsan Budistlerin şu veya bu şekildeki yaptığı tapınmaya mahsus yapılarına bakmayacaksın. Direkt Cenab-ı Hakk'a Allah'ım sen emniyetini halis alacaksın. Allah'ım sen en büyük diyeceksin. O en büyük Allah'ı tesbih ettiğin zaman Fatiha'da, Sübhaneke'de, Fatiha'da, diğer Zamm-ı Sure'de, tekbirlerde, tahiyyatlarda zaten Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorsun. Gözün hiçbir yere bakmıyor. Direkt secde kısmına bakıyorsun. Haliyle Allah ile berabersin. Bu gerçek bir ritüel bu. Ama Allah var olduğu halde namazın yok, niyazın yok, efendime söyleyeyim, dünyevi bütün zevklere, tatlara, neşelere, muhabbetle koşan bir yapım var. Aynı zamanda bir de şeytani alametler içeren, seni senden eden, seni Allah'tan uzaklaştıran, seni gaflete sokan, beynini bu anlamda yıkayan, seni kendi imanından, dininden uzaklaştıran ritüellerden uzak duracaksın. Bunlar hurafe değil, dinsizliğe götüren yol. Hurafelerin bir kısmı iyi niyetlidir. Deminki söylediğim mevlid, hatim okumak vesaire gibi. Yani hurafe tamam. Peygamber böyle bir şey yapmamış. Sabah namazından sonra 33 defa La ilahe illallah, 3 defa Hasbi Rabbi Cellallah. Böyle bir talimat yok. Bu da bir hurafe pozisyonunda. Ama bu kötü bir şey değil. Allah'ın ismini anıyorsunuz. Cemaatle birlikte tesbihatta bulunuyorsunuz. Herhangi bir maddi bir menfaatiniz yok. Bir çıkarınız yok. Dolayısıyla bu mana bunlar güzel. Öbür türlü berbat. Hayat da berbat.
1: Evet.
0: Beyin aktı mı iyiliğe yolunuz güzel. Beyin aktı mı kötülüğe yolunuz çirkin.
1: Evet. Kıymetli hocam, vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir de nazar meselesi var. İnanan var, inanmayan var. Ama son yıllarda bunun üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki gözden çıkan negatif ışınlar var. Bunlar da nesneleri, canlıları etkiliyor. Nazar etmek diyoruz ya, kötü bakış. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: nazar deveyi kazana, diriyi mezara koyar. Eskiden ölenlerin çoğu nazardan ölürmüş. Nazar değermiş ve bunun önlemini alamazlarmış maalesef. Şimdi bu nazar hususunda da nazarı önlediğine inanılan nazar boncukları takılıyor. Camlardan yapılmış renkli nesneler. İşte iş
0: Yani.
1: yerlerine asılıyor nazar boncukları ya da atnalı asılıyor, bereket
0: Evet.
1: getirdiğine inanıldığı için. Bunlar hurafe mi?
0: Tabii. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, el-aynu hakkun. Nazar haktır diyor. Çekememezlik hastalığı, haset hastalığı, kıskançlık hastalığı. Bu üçü çekememedi, haset etti, kıskandı.
1: Evet.
0: Bu üç tane hastalık bir araya geliyor. Dolayısıyla sizin evinize geldiği zaman çocuğunuzun Hak Teala tarafından o güzel yaratılışına baktığında yahut yeni bir ev aldığınızda ziyarete geldiğinde o evin iç dizaynına baktığında gördüğünde ister istemez niye benim böyle bir yerim yok? Benim de böyle olmalıydı diyerekten bir kalbi anlamda, mide anlamında bakın söylüyorum kalbi ve mide anlamında rahatsızlık duyup o rahatsızlığının gözlerden dışarıya vurma hastalığı bu. Haliyle burada Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yol var. Evinize misafir davet edeceğiniz zaman, özellikle yeni ev almışlar, ziyarete gidelim diyen akraba-i taallukat, komşu vesaire insanlar geleceği zaman evinizin içinde ayetel kürsüyü eksik etmeyin. Ama şu anlamda demiyorum. Levhayı takın duvarda dursun. O anlamda değil. Siz okuyacaksınız.
1: Evet.
0: Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. İslami anlamda ben Müslümanım deyip yıllarca bir kabın içerisinde Kur'an'ın 50 sene duvarda durup hiçbir zaman bir kez dahi açılıp okunduğu yok. Böyle değil. İnsan ayetel kürsi okuyacak. Hatta büyüklerimizin bir ifadesine göre ben de onu tatbik ediyorum her daim. Ayetel kürsi Bismillah Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'kuzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfehum ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a ve si'a kursiyuhu semavati vel ard ve la yeuduhu hifzuhuma. Burası. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Diyorlar ki 7 defa bunu okuyun sonra ve huvel aliyyul azim. İfade edin diyorlar. Bu sizi koruyacaktır ya. Bu sizi koruyor der ki Allah sizi koruyacaktır. Yani burada Cenab-ı Hakk'a mahfuz olabilmeniz için bir sığınma var. Yalvarış var. Dolayısıyla dışarıdan evinize bu manada gelecekler için ola ki hasetlenenler olacaktır, çekemeyen insanlar olacaktır. Nazar değecektir endişesiyle. Bunu bir okuyun evinize bir şöyle kendi avuçlarının içerisine üfleyin ve geçin. Bunda herhangi bir hurafelik yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nazar değmişti. Cenab-ı Hak Muavvezeteyn surelerini indirmişti biliyorsunuz. Onlar iki sure diyoruz. Birisi Felak suresi, biri Nas suresi. Haset edicilerin şerrinden, işte insanların vesvese veren insanların şerrinden diye hitapları var Cenab-ı Hakk'ın. Biz onları da okuruz. Dolayısıyla Allah'a sığınırız. Hakikaten de faydasını görüyoruz. Bir hocaya gidip kendini okutturmanın manası yok. Bu hurafedir. Bir işinin olabilmesi için bir yerlere büyü yaptırmak kesinlikle hurafedir. Allah'ın rızası yoktur. Dolayısıyla siz şu elimizdeki bardağın içerisinde kendi Fatiha'nızı kendiniz okuyun, besmeleyi çekin, niyetinizi yapın. Hangi hastalığınız var ki, hangi sıkıntınız varsa kendiniz o suyu için ondan medet bekleyin. Çünkü Allah'ın suyudur. Orada Allah vardır. Haliyle ne yapacağız biz? Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Herhangi bir anlaşmazlığa düştüğünüz zaman Kur'an'a bakın, müracaat edin. Kur'an'da bulamadığınız sünnet kavramı içerisinde Resulullah'a müracaat edin. Alimlere müracaat edin. Bilgili insanlara müracaat edin. Hasta olduğunuz zaman tabibe gidin. Hocaya değil. Bu da bir hurafelik. Cinni var da belki onun için geldik. Ama onu cinni ortadan kaldıracak hoca moca yok. Parasal mevzular var. Maddi mevzular var. Dolayısıyla sizi Allah'tan eder, günaha sokar, aklın da gider, ruhun da başka bir tarafa kayar gider, Allah korusun.
1: Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sizinle bugün
0: amin.
1: Hurafeleri konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak dileğiyle. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırdı. Mikrofonla ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük veda ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün izledikten sonra içimizi neşeyle dolduran o rengarenk dünyadan Frank Tashlin'in 1955 yapımı efsane filmi Ressamlar ve Modeller adlı filmden söz edeceğiz. Film, hayal gücünün sınırlarını zorlayıp bizi çizgi roman sayfalarının arasına absürt bir labirente sokuyor. Başrolde saf ve çocuksu Eugene rolüyle o bitmek bilmeyen enerjisini her saniye hissettiren Jerry Lewis var. Eugene'in işi uykusunda sayıklayarak tuhaf hikayeler anlatmak. Arkadaşı Rick, bu sayıklamaları bir çizgi romana dönüştürüp başarıyı yakalamaya çalışırken, işin içine gerçek casuslar ve gizli formüller de giriyor. Bu komik macerada yanlarına hırslı yayıncılar ve modellerden oluşan bir de ekip toplanıyor. Tabii Eugene'in sakarlıkları ve durdurulamaz hayal dünyası da eklenince, her an, her şey tatlı bir kaosa dönüşebiliyor. Film, bize saf bir neşenin hayatı nasıl renklendirebileceğini de gösteriyor. Jerry Lewis, bu filmde o kadar içten oynuyor ki, o dev komedinin içinde bile karakterin masum tarafını asla kaçırmıyoruz. Yönetmen Frank

0: Fersen'se parlak renkler ve Jerry'nin o elastik yüz hareketleriyle bizi filmde adeta bir Luna Park'a sokuyor. Ressamlar ve Modeller filmi, çizgi roman çılgınlığına getirdiği eleştiriyle bugün bile taze kalan bir başyapıt. Jerry'nin bir çizgi roman kahramanı gibi duvardan duvara çarpıp yine de ayağa kalktığı o sahnelerse sinema tarihinin en zekice kurgulanmış absürt komedi anlarından biri olarak hala yaşıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Ertelden programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklu

0: tutukluk halinin devamına karar verdi. İki tutuklu sanıksa tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Tekirdağ'da bir mevlütte ikram edilen pilavı yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almerya şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı.

0: göreceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
1: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi.
1: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, güvenlik sistemlerindeki değişime dikkat çekti.
1: Savaşlar artık sadece

0: etki ettiği yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptık dedi. Görüşmelerin barışa katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.
0: Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Kaan uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 jet motoru alımında da bir sorun çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bakan Fidan, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
2: Biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu iddia etti. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilimi, çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. İletişim neticesinde şu anda sessizlik sürecine girildi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişle ilgili anlayış farklılığının hafta sonu çözüme ulaşacağına inanıyorum dedi. Hakan Fidan, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.
2: Sayın Arakçı'yla bu konuyu çok uzun konuştum. Kendisi arayıp izah etme ihtiyacı da hissetti. Çünkü çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan kanunla uzman erbaş, sözleşmeli er, subay ve askeri öğrencileri ilgilendiren birçok başlıkta değişikliğe gidildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Uzman erbaşlar için de yeni bir sicil sistemi oluşturuldu. Sicil tam notu 100 puan olacak. 60 ve üzeri puan alanların sicili olumlu kabul edilecek. Sicil notu sözleşme uzatma ve kariyer. kariyer süreçlerinde etkili olacak. Kanunla sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. En az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erler belirlenen şartları taşımaları halinde infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta memuru, itfaiye eri ve çeşitli kamu kadrolarına atanabilecek. Katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirecek dev bir adım daha atıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan ve Roketsan arasında ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atılan imzaları Gökbatan savunmasında büyük gün notuyla duyurdu. Çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız dedi. Anlaşmaya göre Hisar A ve Hisar O sistemlerinin ilave seri üretimi yapılacak. Sadece Aselsan'la imzalanan sözleşmenin değerinin 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'ın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu kaydedildi. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Erhürman'ın rahatsızlandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sayın Tufan Erhürman'a acil şifalar diliyorum mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir paylaşımda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Sayın Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz ifadelerine yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Türkiye'den adaya gaz teminini sağlayacak boru hattı için doğalgaz mutabakatı

0: mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mutabakat zaptıyla deniz altından çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar iki ülke arasındaki mutabakat zaptı töreninde konuştu. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzı güvenliği ve ekonomisine vereceği katkıya dikkati çekti.
1: Sanayiden turizme, tarımdan günlük yaşama kadar birçok alanın kesintisiz enerjiye olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu noktadan hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz bir şekilde karşılanmasına yönelik olarak ortak çalışmalarımızda şu anda yeni ve çok önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Bugün attığımız adım gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır.
0: CHP'de il yönetimlerine yönelik ihraçlar sürüyor. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı. Aydın, Tekirdağ, Afyon, Karahisar il başkanları bu isimler arasında yer aldı. 3 il başkanı da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP'de ihracı talep edilen isimlerle ilgili değerlendirmenin 13 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 tutuklu sanıksa tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma yaşandı ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminin Türk halkının sivil demokratik tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle püskürtüldüğünü belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak kullanacak. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özgergin atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararına göre Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özgergin, Türkiye'nin yeni Danimarka Büyükelçisi oldu. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. İsmail Hakkı Arıkan, Nükleer Düzenleme Kurulu'nun ikinci başkanlığı görevini yürütüyordu. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi hala kayıp, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeyra şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarına devam ederken Kremlin'den diyaloğa açığız mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya hedeflerine müzakereler yoluyla ulaşmaya açık, buna Rusya Devlet Başkanı Putin de açık dedi. Ukrayna tarafının krizin barışçıl çözümü konusunda isteksiz olduğunu da belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan açığın petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarından kaynaklandığını söyledi. Moskova ve St. Petersburg dahil dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya da Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu. Zaporijya'daki saldırıda 5 kişi yaralandı. Yakıt dağıtım pompalarıyla bir araçta yangın çıktı. Ukrayna ise Rusya'nın güneyindeki petrol tesislerini hedef almaya devam etti. Krasnodar bölgesindeki İlski petrol rafinerisi İHA saldırısının ardından alev aldı. Ekipler yangını söndürdü. Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde de bir petrol tesisi hedef alındı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, kasa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. CHP'de 36 il başkanının ardından 7 il başkanı da görevden alındı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist İspanya oldu. Son Avrupa şampiyonu Matadorlar Belçika'yı 2-1 yendi. Bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan giren Merino galibiyet golüne imza attı. İspanyollar final yolunda Fransa ile karşılaşacak. Sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş günü iki hazırlık maçıyla tamamladı. Siyah beyazlılar ilk maçta Matersburg'u mağlup ederken ikinci karşılaşmada Vizdevloz'da yenildi. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda mevcut Başkan Doğan'ın görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Wimbledon'da gözler kadınlar finaline çevrildi. Linda Noskova ile Karolina Muchova 18'de kariyerlerinin en büyük başarısına ulaşmak için korta çıkacak. İki Çek tenisçiyi karşı karşıya getirecek mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Hava durumu. Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Antalya 30, İstanbul 28, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta, Konya 31, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş, Sivas 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum, Kars, Trabzon 27 derece. Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun ilk 2 kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10-14 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Şehir içi otobüslerde evcil hayvan ve bisiklet ile yolculuk yapmak hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Görme engellilere refakat eden kılavuz köpeklerle otobüslerde yolculuk yapmak mümkündür. Kafeste taşınmak koşulu ile küçük kafes hayvanları ile otobüse binilebilir. Ancak kafes içinde serbest kaldığı anda yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli hayvanlar, sürüngen türleri ve av hayvanı olarak kullanılabilecek kuş türleri bu kapsam dışında kalır ve otobüse yüklenemez. Ayrıca kafese sığmayacak büyüklükteki köpekler ile de yolculuk yapılamaz. Ancak boyun tasması olması ve kucakta taşınması şartıyla süs köpekleri otobüs içinde yoğunluk yok ise araç içinde seyahat edebilir. Bisikletler için farklı kurallar uygulanmakta. Örneğin İzmir'de otobüsün içine sadece katlanan bir bisiklet ile binilirken İstanbul'da normal katlanmayan bisikletler otobüse alınıyor. İstanbul'da normal bisiklet ile otobüsün içinde yoğunluk yok ise aracın orta bölümünde olmak kaydı ile saat 10-16 ve 22-06 saatler arasında seyahat etmek mümkün. Benzer saatler içinde İzmir'de katlanabilir bisiklet ile otobüs içinde seyahat ediliyor. Bisiklet aparatı olan otobüslerde ise tüm şehirlerimizde günün her saati aparat kullanılarak seyahat yapılıyor. Bisikleti bu aparata bağlama sorumluluğu binicidedir. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 11 Temmuz Cumartesi günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'nda TRT Radyo 1'den sesleniyoruz sizlere. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle beraber olacağız. Bugün haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşarak ilerleyeceğiz 8'den itibaren. Daha sonrasında Türkiye bu hafta hangi başlıkları daha çok konuştu, biraz da bunları ön plana çıkartacağız. Akabinde şehirlerimizi gezmeyi sürdürüyoruz. Bugün Trabzon şehrindeyiz. İsminin ve ilçelerinin isim hikayelerinin nereye uzandığını incelemeye devam edeceğiz ve yine Trabzon'a özgü sanatları da konuşacağız. Kuyum sanatı bunlardan biri olacak. Yakından bildiğinize eminim ama böyle söyleyince farklı oluyor. Son bölümde de bu farklılığı biraz daha açıyor olacağız. Şimdi gündem başlıklarına geçmeden önce bugünkü gazetelerin ilk sayfalarına bakalım. Hürriyet gazetesi "Senin raporun yalan ama bu gerçek" manşetine yer vermiş. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal kararı imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. Azıcık tarih bilen bu kararı kabul etmez. Kıbrıs tarihini azıcık bilen, 1960'lardan bu yana yaşananlar hakkında bir nebze bilgisi olan kimsenin kabul edemeyeceği bu AP kararının nasıl bir lobi faaliyetiyle çıktığı malum. İftirası yalan ama tarihin unutmadığı büyük zulümlerin altında Rum terör örgütü EOKA'nın imzası vardı. EOKA'cı teröristler yüzlerce Türk'ü katletti, çocukları diri diri gömdü. Bunlardan en hazini ise 1963'te EOKA'cı teröristlerin binbaşı Nihat İlhan'ın ailesini evin banyosunda kurşun yağmuruna tutarak katletmesiydi. 26 ülkeden subayı Türkiye'ye itti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 ülkeden 125 yabancı askerin de aralarında bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi'nin kurmay subay mezuniyet töreninde konuştu. 125'i dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor. Ülkelerine döndüklerinde üstlenecekleri görevleri başarıyla yerine getireceklerini yürekten inanıyorum, düşünüyorum. En az 3 bebek yaşayabilirdi. İstanbul'da para için yeni doğan bebekleri öldüren çetenin kurbanı 10 bebekle ilgili adli tıp raporları mahkemeye gönderildi. Raporlara göre 10 bebeğin ölümünde çetenin ihmali var. 2 bebekte bu ihtimal çok yüksek, 1 bebekte ise ölümden kurtulabileceği düşünülüyor denilmiş haberlerin detaylarında. NATO'ya sarı gelin türküsü. Ankara'daki NATO zirvesine katılan liderleri ve eşlerine verilen yemeklerde türküler ve klasik Türk müziğinden eserler seslendirildi. Liderlere verilen yemekte bir sanatçı grubu klasik Batı müziği eserlerini çaldı, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi. Bir başka sanatçı grubu da Katibim türküsünü ve klasik Türk müziği eserlerini icra etti. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın lider eşlerine verdiği yemekte ise klasik Türk müziğinin seçkin eserleri çalındı. Çankaya'daki yemekte Ajda Pekkan da şarkılar seslendirdi. Bir diğer gazetemize geçiyoruz hemen.

Sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi. Erdoğan araya girdi, kriz çözüldü, diplomasi zaferi manşetine yer verilmiş bugün. NATO zirvesindeki masada neler yaşandığına dair detayları dışişleri kaynaklarından öğrendik. Zirve boyunca Türkiye'nin taleplerinin tam anlamıyla karşılandığını belirten dışişleri kaynakları, F-35 konusunda önümüzde farklı formüller var. Türkiye'nin geçmişte parasını kuruşu kuruşuna ödediği ve şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde hangarlarda tutulan 6 adet F-35 savaş uçağının teslim alınması ile ilgili olumlu gelişmeler kaydediliyor. İlerleyen günlerde somut adımlar göreceğiz ifadeleri kullanıldı. Aynı kaynaklar liderler arasındaki gerginliği Erdoğan'ın nasıl çözdüğünü de aktardı. ABD Başkanı Trump, İspanya lideri Sanchez'e "Berbat bir müttefiksiniz" diyerek yaptırımla tehdit etti. Sanchez, "Doğu kanadında 3000 askerimiz var, savunma harcamalarımızı da artırdık" dedi. Erdoğan destek verince Trump'ın katı tavrı kırıldı. Trump'la Meloni arasında da kriz bekleniyordu. Onu da Erdoğan yatıştırdı. NATO sofrası nasıl kuruldu? Fatih Tutak, Osman Sezener ve Sinem Özer 3 şef, NATO zirvesinde Türk mutfağının profesyonel kabiliyetini kanıtladı. Külliyedeki muazzam sofralar sadece lezzetlerin değil, dünya çapında bir gastronomi diplomasisinin en başarılı örneği oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz köprüsü. Türkiye deniz altından can suyu verdiği KKTC'ye şimdi de boru hattıyla doğal gaz taşıyacak projeyi hayata geçiriyor. Lefkoşa'da ilk imzalar atıldı. Akdeniz'in altından geçecek 101 kilometre uzunluğundaki hat 2028 yılında tamamlanacak. Kangal yeni doğmuş kuzunun nöbetini tuttu. Sivas'ta bir kangal köpeğinin yeni doğmuş kuzuyu çoban gelene kadar koynuna alarak sahiplendiği görüntüler ne asil hayvan dedirtti. Puana odaklanıp acele etmeyin. Pazartesi başlayacak LGS tercih maratonu öncesi uzmanından tavsiyeler aldık. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, okul seçerken çocuklarınızı mutlaka karar sürecine dahil edin. Her öğrencinin potansiyeli farklı. Bu sebeple sadece puana odaklanmayın. Bazı sorularınız cevapsız kalıyorsa tekrar düşünün diye konuştu. Sıradaki gazetemize geçelim. Akşam gazetesindeyiz. İhaneti ezmenin 10. yılı. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklerde FETÖ'cü hainlere karşı milletin tek yürek olup sergilediği direniş yeniden canlandırılıyor. Dün 15 Temmuz gazileri AKM'de buluşup karanlık geceyi anlattı. 17 Temmuz'a kadar sürecek anma programlarında köprülere bayraklar asılacak, sempozyumlar düzenlenecek, fotoğraf sergileri açılacak, demokrasi için yürüyüş yapılacak. 10 yıldır kalbinde kurşunla yaşıyor, İstanbul'da hainlerin açtığı ateşte yaralanan 15 Temmuz gazisi Musa İlhan, "10 yıldır kalbimin altında kurşunla yaşıyorum, bugün olsa yine sokağa çıkarım" dedi. Avrupa Birliği'nden Meta'ya kaydırma engeli. AB Komisyonu Facebook ve Instagram'daki sonsuz kaydırma ve otomatik oynatmalar kullanıcıların ruh sağlığını bozuyor dedi. Meta'dan bağımlılık yapan tasarımları kaldırmasını istedi. Birleşmiş Milletler aile yılını örnek gösterdi. BM gençlerin çocuk sahibi olmalarının önünde ekonomik engeller bulunduğunu vurguladı. Türkiye'deki desteklere örnek gösterdi. Büyük acının 31. yılı. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica'da dünyanın gözleri önünde katlettiği 8372 Boşnak gözyaşları içinde anılıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Kısa bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla sohbetlerimize başlayacağız. İlk olarak gündem başlıklarını değerlendireceğimiz değerli konuğumuzu takdim etmek isterim. Kendisi telefon attığımızda gazeteci Gül Gündüz. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, günaydın. İyi bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkürler. Gül Hanım, tabii geçtiğimiz hafta sonundan itibaren de bu konuyu değerlendirdik ve tabii ki yankıları da devam ediyor. NATO zirvesi Ankara'da yaşandı. İki gün boyunca gelişmeler bütün dünyada yakından takip edildi. Program sebebiyle iki gün diyorum ama yankılar itibariyle baktığımızda hazırlık ve sonrası çok daha uzun. Siz nasıl takip ettiniz zirveyi?
1: Kesinlikle öyle. Daha çok konuşacağız gibi hatta. Çünkü dünyanın gözü Türkiye'deydi, Ankara'daydı. Biz de çok uzun zamandır o hazırlıkları tamamlıyorduk. Hem tedbirler hem bir yandan hazırlıklar, Ankara teyakkuz halindeydi. Çünkü 17 yıl sonra örneğin ilk kez ABD Başkanı'nı ağırlamış olduk. Bir yandan da aslında renkli görüntüler, dikkat çeken görüntüler de vardı o zirve boyunca. Da hem bir yandan Macron'un arazi aracıyla gelişi, bir yandan o resepsiyonda Mehteran'ın damgasını vurması, çokça konuşacağız, hatta daha da konuşacak gibi görünüyoruz. Ve bir yandan da o aile fotoğrafında dikkat çeken görüntüler de oldu. Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın beyaz bir spor ayakkabıyla dikkat çekmesi ve çok da konuşulan, geçtiğimiz hafta da geçtiğimiz günlerde de konuştuk, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mavi gözlükleri. Tüm bunlar aslında bir yandan da NATO zirvesine de damga vurmuş oldu. İzlanda Başbakanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ilgiyle inceledi. O anlarda yine kameralara yansımıştı. Yine aynı zamanda

0: zamanda marşlarla karşılama da yine liderleri çokça aslında etkilemiş gibi görünüyor. Bir de aynı zamanda Meloni bir yandan da akşam yemeğine geç kalmış oldu. Kendisini İtalya Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Yine böylesi aslında renkli ve dikkat çeken anlar da vardı. Nerede koşacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron diye aslında Ankara'da çokça teyakkuz halindeydik. Hatta pek çok nokta da kapatılmıştı ki nerede koşacağı henüz netleşmemişti. Ama Seymenler Parkı'na tercih etmiş oldu. Yine kendi otel çevresinde aslında kaldı. Otel çevresinde koştu. O sabahta yine aynı zamanda basın mensuplarının da çokça ilgisini çekti. Yine yakın bir zamanda, yine ilerleyen zamanda da NATO zirvesine dair böylesi renkli anları da çok konuşacağız gibi görünüyor.
1: Yine eğimli bir parkur hakkında vermek lazım Macron'un. Aslında kolay bir parkur olduğunu düşünmüyorum doğrusu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hakikaten renkli görüntülerdi. Doğrusu Çekya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın da yaşadığı kriz çok az yer buldu ama en az bunlar kadar o da ilgi çekiciydi. Aile fotoğrafında iki tane temsilci var ama yaşadıkları kriz sebebiyle biri bir sağda öteki diğer sol tarafta. Zaten Cumhurbaşkanı Başbakanı dava ederek NATO zirvesine geliyor mahkeme hakkı
0: evet,
1: olduğu için.
0: Birbirlerinden habersiz gelmişler.
1: Öyle mi?
0: Ben gideceğim. Muhtemelen böylesi bir tartışma sonucu mu oldu? Şaşırdık mı? Aslında şaşırdık da bir yandan. Aynı fotoğraf karesinde her iki ülke temsilcisi de vardı. Bir ülkeyi kim temsil eder? Başbakan mı temsil eder? Cumhurbaşkanı mı temsil eder? Orada kafalar karışmış muhtemelen. Her ikisi birden karede olmuş oldu. İlginç bir zirve, ilginç bir aile fotoğrafı görüntüsüydü.
1: Hakikaten çünkü ikisi de heyetle geliyor. İki farklı heyette bir ülke temsil edilmiş oldu böylelikle. Bu da NATO zirvesi tarihine bir not düşmüş olundu. Yine konuşmayı sürdüreceğiz elbette ama ülkenin gündemine tekrar dönüyorum. NATO zirvesi öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da daha öncesinden bir açıklamada bulunmuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir genel af niteliğinde olmayacak yapılan düzenleme demişti. Tekrar bununla ilgili vurgularını gördük. Neler söylersin meclis mesajına?
0: Kesinlikle önemli çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş artık sürece dair bir yandan onun mesajlarını sürdürmeye devam ediyor. Cüde Dağı'nda düzenlenen Hazreti Nuh'u anma törenine katılmıştı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve o çerçeve yasaya dair de dikkat çeken ifadeleri de oldu. Bu yasa asla af niteliğinde olmayacak sözünü bir kez daha tekrarladı ve yasanın geçici bir süre içerisinde yürürlükte kalacağı dikkat çekti. Yani kalıcı bir yasadan bahsetmiyoruz. Ve provokasyonlara karşı da aslında o uyarı niteliği de vardı. Numan Kurtulmuş'un konuşmasında dikkat çekti. Ve burada hepimizin provokasyonlara dikkat etmesi lazım. Herkesin kullandığı dile dikkat etmesi lazım dedi. Oluşan kardeşlik ve barış iklimini bozacak sözlerin, eylemlerin ortaya konulmaması gerekir diyerek de aslında sürecin ilerleyişine dair de bir uyarı yapmış oldu meclis başkanı. Ne olacak bundan sonrasına dair meclis tatile girmeden sürece ilişkin geniş tabanlı bir uzlaşı çıkar mı? Aslında bir yandan da artık bu yöne doğru olumlu ilerleyen bir sürece de işaret etmiş oldu meclis başkanı. Bir partinin ya da iki partinin ortak çalışması şeklinde değil dedi. Bütün partilerin müşterek teklifi olarak meclise gelmesi son derece doğru, yerinde ve şık olur dedi. Bu yüzden de herkesin sürece katkı verebileceği, partilerin sürece katkı verebileceği bir aslında yöne doğru da işaret etmiş oldu.
1: Şimdi tabii diğer tarafta CHP'de yaşananları da takip ediyoruz. En son gelişme olarak da söylemek lazım. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7 il yönetimini de görevden aldı. Bu NATO zirvesi öncesinde yine benzer kararları görmüştük. O kararlar sonrasında da görevden alınan belediye başkanları ile ilgili tabloda da yeni görevlendirmeler de yapıldığını takip ettik. Yine disiplin süreçleriyle ilgili de başvuruları vardı CHP'nin. Nasıl takip ettin yine bu gelişmeleri, neler söylersiniz?
0: Aslında her an CHP'de yeni bir gelişme oluyor diye söylüyoruz her hafta Büşra Hanım. Yine aynı şekilde öncesinde Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı ve buradan kesin ihracı istenen ama tedbirli olarak ihracı istenen isimler vardı. 8 kişi için bir başvuru yapılmıştı. O isimler arasında yine aynı zamanda Bülent Yüce Türk gibi isimler de vardı. Tedbirleri kalksın diye başvuru yapılmıştı. Niye? Çünkü CHP üyelikleri askıda oluyor bu sürede ve CHP adına hiçbir açıklama yapamıyorlar. Hiçbir aslında kimlikleri, üyelik kimlikleri olmamış oluyor. O tedbirin kalkması için bir başvuru yapılmıştı ama hepsi tümden reddedildi. 8 kişinin tedbir kararına yapılan başvuru bu haliyle reddedilmiş oldu. Bir yandan da gözler düne aslında çevrilmişti. Çünkü MYK toplandı. CHP'de yeni acaba ihraçlar, görevden almalar olacak mı derken oldu. 14 il başkanlığına yeni atama yapılmış oldu. 7 ilin yönetimi feshedildi. 3 isim de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yine Özgür Özel'in memleketi Manisa, orada da yeni bir atama yapılmış oldu. Engin Uzun atandı il yönetimine. Çok konuşulacak. Yeni haftada yine zaten itirazlar yükselmeye de dün itibariyle başlamıştı. Çünkü bir yandan da Özgür Özel'i destekleyen il başkanları var. Hala bu süreç devam eder mi? Büşra Hanım, edecek gibi görünüyor. Hatta ilçeler de zaten süreç daha da hızlanacak gibi görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi bir yandan kararlı, o arınma mesajını çokça dile getiriyorlar. Bu haliyle de daha da bu sürecin devam edeceğini söyleyelim. Bir yandan da o yeni parti tartışmasında da artık yeni bir açıklaması oldu Özgür Özel'in. Son röportajında dedi ki ilk aşamada 30 kişilik bir teknik heyetin yeni parti kurmasını düşündüğünü de söyledi Özgür Özel. Belki parti önceden kurulur, biz biraz mesafe alırız. Biz partiye katılıp sonrasında partiye katılıp ilk kurultayını yaparız diyerek de bir çıkış yaptı. O yeni parti nasıl kurulacak, kendileri gitmeden öncesinde kimler yeni partinin kuruluşunda yer almış olacak, Özgür Özel'in daha sonra katılması gibi bir durum nasıl olacak? İşte aslında her yeni açıklama yeni bir soru işareti diyoruz hep CHP'de. Yine bu son röportajı, bugünkü röportajı hatta konuşulacak röportajlardan biri.
1: Peki diğer tarafta da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemini kapsayan konser harcamaları için bir kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Buna ilişkin dava da görüldü. Neler çıktı bu davada?
0: Evet, aslında bir erteleme, henüz kararın çıkmadığı bir dava olmuştu ama konser soruşturması olarak biliyoruz biz davayı. Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi ve 16 Ekim'e ertelendi dava. Büyük bir zarardan aslında söz ediliyordu. 154 milyon 453 bin liralık bir kamu zararı. Bu haliyle de 14 sanığın yargılanmasına devam edilmiş oldu. Yine tutuksuz isimler de mahkemedeydi. Yeniden dinlendiler. Heyet diğer sanıklar hakkında uygulanan o yurt dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetmiş oldu ama bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesi için de 16 Ekim'e ertelenmiş oldu dava. Devam edecek ve yine konuşulacak davalardan biri. Çünkü konser soruşturması olarak biliyoruz bu soruşturmayı ve geniş çaplı bir incelemenin de sürdüğünü belirtelim.
1: Şimdi tabii tatsız haberlerle devam edeceğiz. Ne yazık ki gündeme ilişkin yansıyan haberlerde bu tarz cinayet haberleri de vardı. Bir tanesi İstanbul Kartal'da yaşandı. Evet. Tanıdığı bir kişi tarafından zannediyorum, değil mi? Gülay Polat cinayete kurban gidiyor.
0: Tabii yani çok aslında bu haftanın konuşulan ve biraz da yaralı bir haberi, Kartal'da, İstanbul'da bir ceset soruşturması, cinayet şüphesiyle birlikte aslında o son görüntüleri de yine bugünlerde ortaya çıkmıştı. Üniversite öğrencisi, oğlunu okutmak için tekstil firmasında çalışan Gülay Polat'ın iş arkadaşı Erkan K. tarafından kolundaki altın bilezik ve künyesi için öldürülmüştü. duyduğu aslında belirlenmiş.

0: oldu. Acı haberlerden biri kayıp ihbarı yapıldıktan bir gün sonra metruk gecekonduda cesedi bulunmuştu ve haliyle de aranıyordu. Emniyetteki ifadesinde de cinayeti tüm detaylarıyla aslında anlattı yakalanan kişi. İki ayrı kuyumcuda 35 gram altın 22 bin liraya yine alındığına dair tespitler yapıldı. Güvenlik kameraları da ortaya çıktı ve Erkan Kağan'ın altınları kuyumcuda bozdurdu. O görüntüleri de biz bugünlerde görmüş olduk maalesef ki yine acı haberlerden biriydi.
1: İki sene öncesinin yine bir acı haberiyle ilgili de gelişmeler var. Rojin Kabayış dosyasında şimdi yeni bir ilerleme mi var acaba? Zaman zaman bir babanın buradaki feryadını, feryansınlarını görüyoruz. Haberlerde yer ediniyor. Dosyanın kapanmamasını istiyor baba. Ve burada faillerin bulunmasıyla ilgili büyük bir arzuları var ailenin. Soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme var mı acaba?
0: Kesinlikle bu konu üzerinde hem bir yandan Adalet Bakanlığı'nın da çok üzerinde durduğunu söyleyelim. Çünkü bu konuda yine aynı zamanda yeni gelişmeler de olacak gibi. Çünkü Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu. Üniversite öğrencisiydi Rojin Kabayış ve bu soruşturmada bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alınmıştı. Ve babası Nizamettin Kabayış da yeni avukatların dosyayı yeniden incelemeye başladığını söyledi. Dosyada şu ana kadar herhangi bir ilerlemenin olmadığını ama bu haliyle yeni avukatımızla da görüştük. Savcılıkla görüştük. Avukat görüntüleri inceleniyor. Daha önce yapılmayan tüm incelemeleri yeniden ele alınacak dedi baba. Bu haliyle de aslında dosyada artık bir ilerleme olmasını da beklediğini Dileriz. Söylemiş oldu.
1: Dileriz. Bütün temennimiz de o yönde. Bu ve bunun gibi diğer cinayet unsurlarının da en kısa zaman içerisinde çözülmesi. Şimdi son olarak da önümüzdeki hafta ve sonrasıyla ilgili meclisin çalışmalarıyla kapatalım mı? Yeni dönemle ilgili gündem başlıklarında neler var?
0: Evet, aslında bir NATO arası vermiştik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Çünkü herkesin gözü NATO zirvesindeydi. Şimdi artık yeni haftada neyi konuşacağız? En düşük emekli aylığına getirilen zam mı? 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılacak en düşük emekli aylığı ama bunun için meclisten bir yasanın geçmesi gerekiyor. Haliyle 14 Temmuz'da yani Salı günü önce bu düzenleme komisyonda görüşülmüş olacak. Sonrasında da genel kurula gelecek. Yine Temmuz sonuna yetişmesi bekleniyor aslında zamlı maaşın. Ama takvim gecikirse Ağustos başı da diyebiliriz hesaplara yatacak. Yine bu içinde kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen kişilere ceza indiriminin yer aldığı 12. yargı paketi görüşmeleri de yine aynı zamanda başlıyor. Çok kişi bekliyor. Büşra Hanım, IBAN mağdur çokça aslında sosyal medyada da gündemde oluyorlar. Buna dair bu düzenleme kritik de görülüyor. Artık 12. yargı paketi görüşmeleri de başlıyor ve binlerce öğrenciyi üniversitelerine geri dönüş yolunu açan bir düzenleme de. Üniversiteden ilişiği kesilenler öğrenimlerine devam edebilecekler. Af yasalaştıktan sonra 40 bin kişinin de yine faydalanması bekleniyor. Bu haliyle yeni haftada meclis kapanmadan tüm bu konular gündeme gelmiş olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Gül Gündüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. İyi bir cumartesi, iyi bir hafta olsun.
1: Kolaylıklar diliyoruz biz de sizlere çalışmalarınızda. Önümüzdeki hafta tekrar buluşacağız. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuzdu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden de yine birlikteliğimize devam edelim. Gündem başlıklarını sürdüreceğiz çünkü konuşmayı. Değerli konuğumuz gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber. Armağan Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk Büşra Hanım. Günaydın.
1: Şimdi NATO'ya dair yorumlarınızı merak ediyorum ama ondan öncesinde bir iki haber yine konuşalım, sonrasında dönelim. Çünkü bu hafta hakikaten NATO zirvesi baskın bir gündem başlığı haklı olarak. Dünya Nüfus Günü 2026 bülteni yayınlanmış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Bizim ve dünyanın buradaki genel tablosu ile ilgili neler yakaladınız?
2: Tabii Türkiye dünyanın en kalabalık 18. ülkesi olarak ön plana çıkmış. 86 milyon 90 92.168 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldık. İşte en fazla nüfusa sahip ülke 1.463.865.525 kişili Hindistan. Yani inanamıyorum ben, hani Büşra Hanım, 1 milyar sayısı sadece bir ülkede var. Tabii yani yine Çin de öyle, onlar da 1 milyar. Yine 347 milyon ABD ve bu 3 ülke aslında dünya toplam nüfusunun %39.2'sini oluşturuyor. Tabii burada genç nüfus oranlarında Türkiye'nin aslında durumu biraz daha merak edilebilir. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha yüksek genç nüfus oranımız. Tabii ki yani iyi yanları var. Bunun gelişmekte olan gelişmiş ülkeler arasında kıyaslandığında değerlendirilebilecek yanları var. Ama Türkiye bu noktada geçen yıl en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin %23.3 ile Güney Sudan olduğu görülüyor dünya toplamına baktığımızda. Yine %23,1 ile Suriye Sudan'ı takip ediyor. 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde de 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranı sahip ülkeler arasında aslında %13,5 ile de İrlanda yine yer alıyor bu AB üyesi ülkelerde. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkede Monako olmuş. Yani ciddi bir sayı var Monako'da. %8,8'de onların genç nüfus oranı var. Yaş nüfus oranımız da bizim %11,1 ile de AB üyesi ülkelerde 27 ülkenin yaş nüfus oranlarından daha düşük olduğu olarak da kayda geçmiş bu raporda.
1: Ama biz geçtiğimiz hafta da pazar günü konuşmuştuk Nihal Hanım'la. Japonya'dan bahsetmişti bir belediye başkanı, kadın belediye başkanı bebek bekliyor ve burada görevinin iznini kullanacağını söylemişti. Ülkede bu varyansınla karşılanmış. Nasıl bir belediye koltuğu bu kadar süre boş kalabilir? Bir 4 ay kadardı zannediyorum. Ama bu yaşlı nüfus artışında da yine Japonya negatif tabloyu karşımıza getiriyor. Az çocuk oranının bulunması ile ilgili yine de ama böylesine kemik tepkiler hala katı bir şekilde de devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu tarz bir istatistik tablosunun karşımıza çıkması temel anlayışta hala da değiştirmeye yetmiyor anladığımız kadarıyla. Farklı tabii ülke raporu böyle de bizim de kendi içimizde düşünmemiz gereken konuları da önümüze çıkarmıyor değil. Diğer tarafta tekrar NATO zirvesine gelmek istiyorum. Çünkü çok renkli sahnelere konu oldu doğrusu. Gül Hanım da biraz açılış yaptı. Sizler neler yakaladınız sosyal medyada?
2: Yani tabii özellikle sosyal medyada atılan işte tweetler diyelim çok ilginç, çok komikti onlar. Tabii giremeyeceğimiz yanları da var ama Macron'un tabii yürüyüşü, diğer taraftan Miçotakis'in yani koşusu daha doğrusu yürüyüşünün Kemal Sunal'ın filmindeki
1: açılış olarak çok iyiydi zaten değil mi? Direkt Miçotakis'in buradaki yürüyüş şekli.
2: Aynen yani çok konuşuldu. Gül de bahsetti Drama'nın ayakkabıları ama tabii orada aile fotoğrafında en ön sırada yer alması da aynı şekilde dikkati çeken o ilginç anlardan birisiydi şüphesiz. Yine tabii yansıyan fotoğraflara şöyle baktığımızda yani liderlerin akşam yemeğinde ağırlanması, özellikle yine Trump'ın karşılanmasında askerleri selamladıktan sonra bu çok konuşuldu sosyal medyada. Türk Yıldızları ekibinin tam o anda oradan geçmesi mesela inanılmaz bir koordinasyonla müthiş denk getiriyorlar. Yani dünyada eşleri yok bence. O güzel anlardan birisiydi aslında.
1: Kedilerimiz de meşhur olmuş.
2: Aynen. Ben de tam ona değinecektim. Kedilerimiz var. Aynen. Yani şöyle başlıklar atıldı tabii. Kuş uçurtulmadı Ankara'da ama kediler sızdı. Kedileri gördük biz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yani Türkiye'nin hayvan sevgisi başkadır. Onu da böyle yansıtmak adına Ankara'nın simgelerinden biri aslında. Ankara kedisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Evet. O da güzel yansımalardan birisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO liderlerine verdiği o revolver ve mermili hediye etmesi. Yani silahı biz tabii ilk gördüğümüzde acaba hani nerenin yapımı olduğunu çok bilemiyorduk ama MK yapımı bir silah, yani Türk yapımı bir silah ve ilk silahlardan birisi MK'nin yaptığı. Çok güzel bir aslında anı olarak liderlere Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etti ama orada da ilginç ayrıntılar var. Bazı liderler bunu Türkiye'de bırakmak zorunda kaldı. İngiltere'deki mesela yasalardan dolayı o silahın tamamen etkisiz hale getirilmesi gerekiyormuş. Öyle İngiltere'ye gitmesi gerekiyor. O yüzden Starmer götüremedi. Kanada'da bir müzeye yerleştirilmesi bekleniyor. Gören liderlerin verdiği tepkiler de var tabii. Onlar da şaşırdılar ve beğenenler de oldu.
1: Silahlanma konuşuluyor NATO zirvesinde. Silah hediyesine şaşıran liderleri görüyoruz. Hakikaten evet. O da biraz enteresan. Avrupa'nın kendi dünyasıyla ilgili bir tabloyu tekrar karşımıza çıkartıyor.
2: Kesinlikle.
1: Akçağ şurubu hafif kaldı diyor Kanada.
2: Doğru.
1: Hediyenin karşısında. Bence de öyle olmuş.
2: Evet, Japon bakanın suyu paylaşması o da dikkat çeken anlardan birisi. Yani böyle bir su görmemiş. Belçika Savunma Bakanı'nı gördünüz bilmiyorum. Atatürk pozu verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yanında. Evet, portresinin yani fotoğrafı var. Eli cebinde bir fotoğraf Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Belçika Savunma Bakanı da aynı pozu veriyor. O da sol eline cebini koyuyor, cebine koyuyor. Öyle bir poz vermiş. O da dikkat çeken anlardan birisiydi.
1: Maraş dondurması için ne diyorsunuz?
2: Yani bir onu görünce bile zaten hani alıp eve götüresimiz geliyor. Döner şeklinde asılan o Maraş dondurması.
1: Evet, gerçek bir şov olmuş doğrusu.
2: Yabancı basının da çok ilgisini çekiyor. Onlar da şaşırdılar ve çok beğendiler. Bizim lezzetlerimizi çok beğendiler özellikle.
1: Evet. Bir tane şeydi, şuna şaşırdım Armağan Bey. İzlanda Başbakanı da çok popüler oldu malumunuz sosyal medyada. İlk külliyeye gelişiyle ilgili refleksini vermesiyle.
2: Evet.
1: Büyük bir teveccühle de karşılandığını da görüyorum ama şöyle bir kontrol ettim. O dönemde 19 bin idi takipçisi. Yeni baktığımda, en son baktığımı söyleyeyim en azından şu anı bilmiyorum ama 114 bine çıkmıştı. Yani 19.000'den 114.000'e.
2: Genellikle de büyük ihtimalle Türk takipçiler.
1: Baktığımda sıra sıra Türkler vardı. Cidden bu anlamda da ilgimiz epey bir farklı doğrusu. Millet olarak farklı yanlarımızdan
2: tabii
1: bir tanesi.
2: Sosyal medyada onun kullanıcı sayısını artırdık İzlanda Başbakanı'nın. Daha da artar gibi. Yani çok bir kere hani güzel bir kadın. Onu tabii o da dikkati çekiyor. Orada verdiği tepkiler de yani Cumhurbaşkanlığı külliyesini gördüğü andaki tepkiler de ilgiyi çekti. 38 yaşında genç bir başbakan haliyle. Bu da ayrı bir konu ve dikkati çekti. Böyle Meloni çok konuşuluyor tabii. Meloni'nin tarzı, işte konuşması, yaklaşımı o da çok dikkat çeken anlardan
1: birisi. Geç gelmesi, Trump'a bakmaması.
2: Evet, ya şeylerde mesela yine İzlanda Başbakanı'nın paylaşılan fotoğraflarının haber sitelerinde bakıyorum. Genellikle kadınlar yorum yazmış. Ne kadar güzel bir kadınmış, çok güzel, çok zarif. Genellikle kadınlarımız beğenip aslında daha çok tepki vermiş. Erkekler biraz daha çekiniyorlar belki de orada paylaşımları görülmesin diye eşleri tarafından. Ama kadınlarımız daha çok ilgi göstermişler İzlanda Başbakanı'na.
1: Bunlar da tabii bu ağır zirvenin arasında bir nükte oluyor hakikaten konuşmak için. Bir de tabii Sayın Emine Erdoğan'ın da eşleri ağırladığı bir tablo vardı. Orada da konser aslında Çekya'dan geldi. Onun biraz da ifşa etme tarafı oldu belki. Çok da duyurulmamıştı. Böyle bir konser programının olduğu eşleri. Orada da tam tersi bir görüntü vardı. Yani nasıl NATO zirvesinde bir erkek ağırlığı görüyorsak, çok daha az bir kadın görüyorsak. Tabii diğer tarafta da eşler bölümünde de hanımların ön planda olduğu bir tablo vardı. Sadece Ursula von der Leyen'in eşi. Erkek olarak yer alıyordu. O beyefendinin de aslında keşke yorumları olsa, çok merakla takip etmek isterdim doğrusu. Zaman zaman katılımlarını görüyoruz ama sonrasında pek bir açıklama yapan bir isim değil kendisi de. O yüzden oradaki hadiseleri de yakalayamıyoruz. Şimdi NATO ile ilgili tablo böyleydi ama diğer tarafta da tabii Ay Yıldız karargahı çok önemliydi. Kapılarını ilk kez NATO zirvesi için açtı. Bir geçtiğimiz hafta yine hazırlık için bir açılış vardı ama tam olarak içeriye kadar alınmıyordu zannediyorum. Siz de bu programda yakından takip ettiniz değil mi? Bu karargahta bulundunuz. Gözlemleriniz nedir?
2: Ya tabii NATO Savunma Bakanlığı ağırlandı. Ona gazeteciler alınmadı ama geçtiğimiz hafta bir sembolik bir açılış yapıldı.

0: Ayıldız karargahında uzaktan görebilmiştik ama Perşembe günkü Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında artık içeri girdik. Yıldız kısmındaydık, direkt Savunma Bakanlarının ağırlandığı yerde ve hemen arka tarafında işte ay kısmının olduğu yer, oradaki artık binaların tamamlanmış hallerini de gördük. Yani gerçekten Türkiye açısından artık bu zaman zaman siyasi olarak da değerlendiriliyor ama tamamen siyaset üstü bir konu benim görüşüm. Savunma sanayindeki ilerlememiz ve diğer taraftan baktığımızda bütün Türk savunmasının işte Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Hava Kara Kuvvet Komutanlıkları tek çatı altında toplanacak Ayıldız karargahında. Pentagon'un 3, NATO karargahının 4 katı büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Tabii 2 milyon metrekarelik bir inşaat alanı bulunuyor. 1 milyon metrekaresi bitti ve çok da geniş bir çapta yeşil alan olacak. O da kıymetli yanlarından birisi şüphesiz. 1 milyon bitki ağacın dikilmesi de bekleniyor. Ve çok güzel bir kompleks gerçekten Büşra Hanım. Ya kendinizi içeri girdiğinde bir kere girdiğinizde çok güvenli hissediyorsunuz. Şüphesiz burası çelik kubbe sistemi tarafından da korunacak. Ankara'da böyle bir merkezin olması, tüm savunma gücünün tek bir çatı altında toplanması da kıymetli olacak.
1: Evet, şüphesiz.
0: 2028 yılında açılması bekleniyor. Biraz daha zamanı var ama büyük bir yol kat edilmiş ve savunma bakanlarının tepkileri de epey tabii iyi manada yorumlar yapılmış. Bunları da duyduk. Kıymetli bir yer olacak Türkiye için. Biraz dileriz, daha bekleyeceğiz açılması adına.
1: Dileriz. Hakikaten önemli bir zirveydi. Bunu atlatmak, başarılı sürdürmek de bizim için ayrıca kıymetliydi. Daha nicelerine diyelim farklı zirvelerle ilgili de. Yine yakışan tabloyu göstereceğimizden hiçbir şüphemiz
0: yok. Bir nokta ekleyebilirim buraya. TUSAŞ'ta mesela bir program düzenlendi. Belki görmüşsünüzdür. Yine savunma, yani daha doğrusu NATO'daki üst düzey yetkililer ağırlandı ilk gün akşamında.
1: Evet.
0: Gittik oraya, TUSAŞ'ın hangarlarının önündeyiz. Bütün savunma sanayimizdeki o SİHA'lar, İHA'lar hepsi yan yana dizilmiş. Yine Kızıl Elma, Kaan, işte Hürkuş, Hürjet, Bayraktar, TB2'ler, TB3'ler. Bir tarafta o hava unsurları var. Füzeler de tabii yerdeler, onlar da sergileniyor. Bir tarafta da kara unsurları var. Altay tankı var, işte Zaha'lar var. Birçok unsurumuz da orada. O yetkililer geldiler ve onların geleceği yol üzerine bu araçlarımız, ürünlerimiz koyulmuş. Kapıdan girdiler, onları gördüler. Yetmedi, bir de o araçların birçoğu, ürünlerin birçoğu bir de gösteri uçuşu yaptı. Mesela işte bu noktada Hürjet, Hürkuş, Anka 3 beraber kol uçuşu yaptılar. TB2 Bayraktar hepsini gördüler ve gördüklerini de tek tek alkışladılar. Çok güçlü geldik. Bu sefer sadece NATO'ya biz askeri gücümüzü göstermekle değil, işte o unsurlarımızı da göstererek, bizim sadece asker sayımız yüksek değil NATO'da, bizim bu hava unsurlarımız, kara unsurlarımız da çok güçlü ve bunu göstererek NATO'ya bu sefer ciddi bir gözdağı da verdik açıkçası.
1: Bu yanı da çok önemliydi.

0: Bugün 11 Temmuz olması sebebiyle de konuşmamız gereken Türkiye'nin tabii vakti zamanında da yetişmek için elinden geleni yaptı ama dünyanın utanç karnesi olan Srebrenica katliamının da yıl dönümündeyiz. Bu acının üzerinden 31 yıl geçti deniliyor ama aslında daha fazlası da söylenilebilir. Sonu çünkü baz alınarak genelde bu tarih söyleniyor ama 95'i baz alınıyor. Halbuki daha öncesinden başlandı bu katliamın yaşanması. Hala daha kemiklerine ulaşılamayan binler var. Cenazesine erişemeyen aileler var. Yakınlarının cenazesini takip etmek için yıllarını harcıyorlar. Neler söylersiniz? Binlerce Müslüman Bosna'da katledildi.
1: Evet, yani 93 yılında Boşnakları güvenli bir bölgeye, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bir bölgeye ilan ediliyor. Sırpların 2 yıl süren kuşatması sonrasında Srebrenica işte burası düşüyor. Ve orada binlerce Boşnak erkek, kadın, çocuk Srebrenica'nın hemen dışındaki Podgorica'da bulunan Hollandalı askerlerin de denetiminde olan bir BM barış gücü karargahına sığınıyorlar. Hollandalı askerler o karargahta güvende olacaklarını söylüyorlar ama Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine de Boşnakları Sırplara teslim ediyorlar. Kamyonlarla götürülenler oluyor. Kadınlar, çocuklar Bosna'nın birçok kesimine götürülüyor. Ve orada 8 binden fazla Müslüman öldürülüyor. Ama yani öldürülüyor deyip geçiyoruz ama katlediliyorlar. Toplu mezarlara gömülüyorlar. Dediğiniz gibi hala bulunabilenlerin, en azından kimlik tespiti yapılabilenlerin cenaze törenleri, gıyabi cenaze törenleri hala düzenleniyor. Onlar hala defnediliyor ama olayları yaşayan isimlerin anlattığı, yani direkt ağızlarından anlattıkları aslında bir 17 yaşındayken yaşadığı Nevzat Avdiç, duymuşsunuzdur mutlaka. Onun o videosunu ben izlediğimde ya tüylerim diken diken oluyor. Şunları söylüyor: çok acı çekiyordum, neden ölmüyorum diye düşünürken caniler eğlenip gülüyordu. Bir an içimden gelip beni öldürün diye bağırmak geçti. Öldürecekleri diğer insanları getirmek üzere kamyona binip gittiler diyor ve komutan askerleri kimin vücudu sıcaksa kafalarına sıkın talimatı verdiğini, gözlerimi kapatarak ölü numarası yaptım. Yanımda inleyen bir yaralı adam vardı, askerler kafasına birkaç el ateş etti ve bir çocuk gördü bunu. O görüp kurtuldu, yaralı kurtulmuştu. Ama yaşadığı travma yıllarca hiçbir zaman gitmedi ondan. Yine çocuklar katledildi. Dünyanın gözü önünde yapıldı bu düşman.
0: Evet.
1: Belki klasik laflar ama dünyanın
0: Hem
1: gözü önünde hala yapılıyor zaten.
0: barış gücü
1: Gazze'de olanları
0: sebebiyle de
1: görüyoruz.
0: silahları da elinden alınan bir milletten
1: Evet.
0: bahsediyoruz. Tekrar da verilmiyor bu savaş sırasında. Sırpların
1: Evet.
0: ellerine bırakılıyor. Ben 2013'te Bosna'yı gezme şansına erişmiştim. Srebrenica'ya gittiğim zaman da tabii küçük bir yerleşke. Sabah
1: Evet.
0: gittiğinizde bir otobüsle gidiyorsunuz. Akşam vaktinde de tek dönen bir otobüs var. Ve küçük bir yerleşke olunca da saatlerce orada vakit geçirebilme şansımız olmuştu. Tabii Srebrenica mezarlığının orada inmiştik. Hemen karşısında da hediye dükkanı diyebileceğim, ana olarak satılabilecek ürünleri satan bir hanımefendinin dükkanı vardı. Kendisi neden orada bulunuyorla ilgili bir konuşma yaptığımız zaman bütün ailesinin bu mezarlıkta olduğunu söyledi. Onların yanında olabilmek için karşılarında o dükkanda çalıştığını ifade ediyordu. 2013 yılındaydı o gün, yani 95 hadiselerinden 2013'e geldiğiniz zaman kendi evladıyla ilgili bir kemiğinin bulunmuş olabileceğine dair haber geldiğini ama gidip bunu olumlu olumsuz duymakla ilgili kalbi dayanmayacağı için yeğenini gönderdiğini söylemişti emniyet birimlerinin yanına. Çok duygulandığımız hadiselerden biridir. Hemen arkasında da üzülerek söylüyorum. Bu binlerce boşluğun kapatıldığı fabrika vardı. O gün oraya da girdik. Hala da o günün izleri de ne yazık ki o fabrikanın içerisinde de duruyor. Bir kandırma vesilesiyle de yani ne denir ki artık o cümleleri bilemiyorum. Binlerce Müslümanın katledildiği tabloları gördük. Dileriz bugün gündemimizde de hala daha farklı katliamları takip ediyoruz. Bunlar son olsun. En yakın zamanda da bunların da sona erdiğini duyurabilmek nasip olsun
1: Umarız,
0: ve
1: umarız.
0: hala da tespit edilemeyen binlerce boşnağın da

0: ailelerine kavuşabildiği bir tabloyu da sizinle tekrar değerlendirme şansımız olur.
1: Bunu da küçücük eklemek istiyorum. Birçok ülke bu katliamı soykırım olarak bile kabul etmedi yıllarca.
0: Evet.
1: Avrupa ülkeleri, insanlıktan, medeniyetten, demokrasiden bahseden Avrupa ülkeleri gözünün önünde bu olan bu katliamı yıllarca soykırım olarak bile görmedi.
0: Sorumluluklarını yani almak için bir ceza verebilmek için sorumlu komutanları bile yargılamak 2000'li yılların sonrasında evet. buldu ne yazık ki. Böyle bir tablodan bahsediyoruz. Bu NATO ile ilgili tabloda da öncesinde liderlerin vermiş olduğu mesajlara baktığımız zaman da işte bu dediğiniz iki yüzlü karne tekrar karşımıza çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Armağan Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar Türkiye bu hafta ne konuştu başlığı altında bir araya geleceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda her hafta bir ilimiz üzerinden gidiyoruz. Zaman zaman, zaten zaman zaman diyorum ama hiçbir zaman yetiştiremiyoruz illerimizin tarihini tamamen konuşabilmek adına. Böylesine zengin bir coğrafyada yaşadığımız için her bir ilimizin isminin, ilçelerinin isminin, hikayelerin nereye uzandığını değerlendireceğiz. Trabzon'dayız bugün. Değerli hocamız da telefon hattımızda, araştırmacı yazar Nezih Kuley'inle konuşuyoruz. Nezih hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhaba Büşra, günaydın, nasılsın? Tabii ki Armağan Bey'i de izledim. Gerçekten katliamın bu yıl dönümü çok acı olaylar yaşandı. Yapacak tabii ki insan her an büyük bir üzüntü içine düşüyor demekten başka söyleyeceğim bir şey yok. İyiyim, sağ olun, buyurun.
0: Sayın hocam, hakikaten dünyanın böylesine bir acımasız yüzünün arasında gündelik hayatımızı devam ettirmek kolay değil. Ama sizinle yaptığımız bu program çok kıymetli. Kendi şehirlerimizin hikayelerini daha yakından tanımak, o zenginliğe şahit olmak adına da önemli bir sorumluluk da yüklüyor üzerimize. Trabzon isminin nereden geldiğini konuşacağız. Neler aktarırsınız?
1: Trabzon herhalde uzun bir program olabilir, gene Trabzon'u ikiye bölebiliriz. Başlamadan konuşmama bir şey söylemek istiyorum. Trabzon çok dağlık, aslında Doğu Karadeniz çok dağlık bir bölge olduğu için bu yörede düzlük kelimesi çok büyük anlam taşıyor. Ve birçok ilde ilçede değişik biçimlerde düzlük sözcüğünü göreceğiz aslında konuşmamızda. Trabzon'da da böyle bir şey. İlk defa Trabzon'un resmi kayıtlı adına Aristo'nun da öğrencisi Ksefanon, aynı zamanda hem filozof hem de savaşçı bir yazarın yazdığı bir kitapta rastlıyoruz. Bu M.Ö. 4. yüzyılda geçen bir savaşı anlatıyor ve bu savaşı kaybeden asker, 10 bin kişilik bir asker grubu tekrar Trabzon üzerinden Efes'e, Bergama'ya geri dönüyor. Şimdi bu dönüş hikayesini anlatan 10 binlerin dönüş kitabında Trabzon'un adına Trapezos diye rastlıyoruz. Trapezos'un Tabakhane ve Zagonos dereleri arasındaki düzlüğe verilen ad, düzlük anlamına geldiği belirtiliyor ve Trabzon'un adının buradan geldiğine dair temel bir konsensus var. Hep bir anlaşma var şeyler arasında, bilim adamları arasında. Ama bunun dışında çok değişik yorumlar var tabii. Hepimizin bildiği gibi Evliya Çelebi'nin bir yorumu var. Evliya Çelebi Trabzon'un adını Trab-ı Efsun, eğlenilecek yer kelimesinden türetildiğini söylüyor. Trabzonların çok neşeli insan olmaları, korunlarının da o canlı hareketinin etkisiyle böyle bir yorum yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bir başka şey var, hikaye var halkın arasında. Şehirde bir ustanın böyle parmağıyla bir parayı yumuşatarak üstündeki bütün şekilleri bozdu. Bundan dolayı da o ustanın yaşadığı şehir adına Turabzan'dan geldiği söyleniyor. Tabii ki bunlar efsanelere dayalı şeyler. Ama son şeylerde Trabzon'da diye yazılan kart vizitler var, kartlar var, kart postallar var. Bu da hazine anlamına geliyor. Aslında bir başkent olmasının göstergesi, böyle bir şeyi de var.

0: Mesela Perslar, İranlılar Trabzon'a Diyar-ı Hurşit diyorlar. Güneşin doğduğu kent gibi. Yani güneş kenti gibi bir ismi de var şeyin. Dede Korkut hikayelerinde geçiyor Trabzon. Çok enteresan ve Dede Korkut hikayelerinin en önemli aşk hikayelerinden bir tanesi işte Oğuz Diyarı'nda yakışıklılığından dolayı yüzünde tülle gezmesi gereken tam tınalıyla Trabzon Tekfur'un kızı Selcan Hatun'un anlatıldığı hikayeler vardı. Trabzon'un böyle bir geçmişe dayalı destansı şeyleri de var. Buna çok enteresan Trabzon'da şeylere rastlıyoruz. Mesela Maçka'da Boğaç Yaylası diye bir yer var mesela. Boğaç biliyoruz ve Dede Korkut hikayelerinde Boğaç'ta şeyine hikayesini. Korkutan diye köy var Beşikdüzü'nde. Buradan anlıyoruz ki Trabzon gerçekten bu Dede Korkut hikayelerinde enteresan bir yapı olmuş ve adını oluşmasında çok önemli bir yeri olmuş. Hizmet destanların, etmiş hikayelerin ve tarihin.
1: Muhteşem evet. Bir coğrafya hocam. Yeryüzünde evet. Bir cennet olarak da betimlenen eşsiz bir bahçeye de benzetiliyor Trabzon. Siz Evliya Çelebi'den çok atıfta bulunursunuz. Evet. İrem Bağları gibi süslü bir şehir evet. Burası evet. Sözü. Değil mi? Bu güzelliği yansıtıyor. Evet. Yine horonların atıfta bulundunuz ki Temmuz ayındayız. Evet. Bu aylarda çok sayıda şenlikler düzenlenir Trabzon'da. Evet. O zaman horonuyla da insanın oluşturduğu renkliliğe daha da çok şahitlik ediyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın da doğduğu şehir. Onu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Evet.
0: Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir. Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı diyelim. Yani oradaki eyaleti yönettiği bir şehir. Bunlarla ilgili ilçelerin adlarına geldikçe de örnekler vermeyi düşünüyorum. Mesela Trabzon'un en yakın ilçelerinden bir tanesi gene alfabetik gitmekte yara var. Akçaabat.
1: Evet.
0: Akçaabat biliyoruz hani bu Akça'yı biz Güneydoğu anlamında kullandığını Türklerin biliyoruz. Akçaabat Güney'deki şehir anlamına geliyor. Ama gene de Akça'nın hani paraya da Akça denir diye zenginlik, bereket anlamında, zengin şehir anlamına da kullandığı söylenir. Fakat eski adı Planata buranın. Yani düzlük alan demek. Bakın çok enteresan. Trabzon'da düzlük alan. Yani her bulunan düzlüğe bir şehir kurmuş gibi yöre halkı. Bir önceki de Hermonas saymış. Sonra Planata olmuş. Bizim Türkler Planata'ya bir dönem Pulathane demişler. Yani ilçenin adı böyle olmuş. Ama şimdiki adı Akçaabat. Akçaabat işte hem zenginliklerin olduğu bir yerleşim hem de güneydeki Türk yerleşimi, güneydoğudaki Türk yerleşimi anlamına geliyor. Hemen Araklı var. Ondan sonra isminden söz edebileceğimiz. Bu da çok eski bir tarihi ada sahip. Heraklios 626 yılında Bizans İmparatoru olunca bölgeye gelmiş ve buna orada konaklamış, konakladığı için de Heraklios'un yeri anlamına gelen Herakliye denmiş kaynaklarda. Heraklia zamanla Heraklia sonra da Araklı biçiminde kullanıldığı.
1: Heraklia-Araklı evet.
0: Evet Heraklia-Araklı olmuş ve çok artık önemli yerleşim yerlerinden birisi haline geldi. Nüfusu da çok arttı Araplı'nın.
1: Arsin nereden geliyor peki hocam?
0: Arsin de evet çok enteresan. Temiz, arınmış anlamına geliyormuş bu. Burası tabii bir plaj. Buranın kumsalından ve suyunun temizliğinden aldığı söyleniyor adını. Fakat çok enteresan bazı bilim adamları Arsen adının antik dönemde dere anlamına kullanıldığını söylüyor. Daha çok birçok derenin adının Arsen biçiminde olduğu belirtiliyor antik dönemde. Bunun da bir şehrin adına etkisi olabilir. Çünkü Arsen'in de tam kenarından Yambolu çayı geçiyor. Her iki anlamda da aslında şöyle de bir durum var. Denizle bağlanmadan da biliyoruz ki dereler de geçmiş dönemde çamaşırların yıkandığı, temizliklerin yıkandığı

0: açıldığı bir yerdi. Evet. Dolayısıyla hem deriden dolayı hem de şeyden dolayı üst üste geliyor. Belli ki arınmayla, temizlenmeyle, yıkanmayla anlamlı bir şey var arsenin.
1: İkisi de Karadeniz'e çok yakışıyor.
0: Evet. Peki, çok da yakışıyor.
1: Beşiktüz hocam ismini şeye. Karşılığını alıyor mu Beşiktüz'ü?
0: Evet, Beşiktüz'ü de bakın düz. Hani bu düzlük meselesi Beşiktüz'ü bir eski adı Şarlı'ymış. Aslında Şar soğuk falan demek. Şarlı soğuk sulu anlamına gelebilir. Fakat orada bir Beşik Dağı var. Önce ilçenin adı Beşik Dağı olmuş. Sonradan yerleşim olduğu için düzlük anlamında Beşiktüz'ü denmiş şeye, ilçeye. Çok da böyle manzarası güzel bir
1: ilçe. Dağların şekillerine göre de isim verilen çok sayıda yerlerden
0: bir tanesi.
1: Buradan. Son olarak da çarşı başını dinleyelim mi hocam?
0: Tamam, olur. O zaman Trabzon'u iki kere yapacağız. Çünkü asıl işte çok şeyleri de geride bıraktık. Eski adı İskifiye'ymiş çarşı başının. 1964 yılında ismi değiştirilmiş. Bunun bir nedeni var. Çarşı başı komşu içi olan Vakfı Kebir'e kurulan pazara çevreden gelen halkların, yani satıcıların köylerden gelip çarşı başında bir gece konaklar, pazara alışveriş, yani Trabzon'da yapılacak Vakfı Kebir'de yapılacak pazara hazırlık yaparlarmış. Bir ara adı pazar önüymüş. Yani bundan dolayı pazar öncesi bir araya gelinen yer gibi. Fakat sonradan çarşı başı olarak değiştirilmiş. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz Büşra Hanım.
1: Sayın hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Kesinlikle devam edeceğiz. Trabzon'a daha yeni giriş yapıyoruz. Bugün biraz daha Trabzon'un isminin hikayesine baktık. Yunan mitolojisine de uzandığını, Dede Korkut hikayelerine de yine değindiniz. Önümüzdeki haftada kısa bir hatırlatmayla diğer ilçelerimizde sürdüreceğiz birliklerimizi. Eksik olmayın. Görüşmek üzere hocam.
0: Görüşmek üzere Büşra Hanım. İyi günler diliyorum.
1: Araştırmacı yazar Nezih Kule'nin bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz. Yine Trabzon'un güzelliklerini konuşmayı sürdüreceğiz ama şimdi bir ara veriyoruz dedik ama onun somut olmayan kültürel mirasına hizmet eden tarafıyla yaklaşacağız konuya. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizlerle. Sona Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım, merhabalar.
1: Kuyum sanatını konuşacağımızı söylemiştik Trabzon'un. Aslında sadece Trabzon için değil, birçok ilimiz için de bahsedebiliriz herhalde ama kulağa çok enteresan geliyor hep farklı şekilde telaffuzda bulunduğumuz için kuyum hususunu. Bir sizden dinleyebilir miyiz? Ne demek? Dinleyicilerimizi açar mısınız?
2: Aslında kuyum sanatı hepimizin bildiği gibi bizim takı olarak kullandığımız tüm eşyaları kapsıyor. Ama sadece takıları da değil. Aslında maden üzerine yapılmış ve değerli taşlarla süslenmiş tüm objeleri kapsayan bir tanım kuyum sanatı. Tabii ki de Türkiye kuyum sanatıyla alakalı çok değerli. Anadolu'nun her tarafı kuyum sanatıyla alakalı çok değerli ama Trabzon'un ayrı bir yeri var açıkçası. Nezih Hocam'ın da bahsettiği gibi Trabzon ve etrafında aslında değerli madenler bakımından çok zengin. Özellikle biz eskiden baktığımız zaman tabii bu il sınırları aslında yeni çizilmiş il sınırları. Eskiden bu bölgelerle ayrılıyordu ve Trabzon bölgesi aslında etrafındaki birkaç şehrin de içinde bulunduğu bir bölümdü. Ve içerisinde işte bu bölümün Gümüşhane de vardı ve etrafındaki birkaç şehir de vardı. Gümüşhane'nin de isminden de anlayacağınız gibi gümüş madenlerinin çok fazla içerisinde bulunduğu bir bölge. Bu bölgeden çıkan madenler Trabzon'un da çok önemli bir liman kenti olmasından kaynaklı Trabzon'dan çıkıp İstanbul'a getiriliyor. Ve bu yüzden de bu değerli maden açısından Trabzon çok büyük bir ticaret alanı, ticaret sahası. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Trabzon'da biz kuyum sanatının gelişmesini çok normal karşılıyoruz. Buradaki zanaatkarlar buradaki altın ve gümüşü almışlar ve kendi zanaatları için kullanmışlar. Bu tüccarlar yalnızca ipek, baharat ve değerli taşlar götürmek yerine İstanbul'a bu kuyum sanatını da götürmüşler ve aslında Kafkasya'dan, yani Kars limanın karşısından öğrendiği yeni tekniklerle de burada bu kuyum sanatını geliştirmişler. Nedir peki bu kuyum sanatı dediğimiz? Trabzon'da özellikle biz Trabzon'da hasırı

0: Trabzon hasırını hepimiz biliriz aslında. Kazazye'yi ve Telkari'yi görüyoruz Trabzon'da özellikle. Önemli açıdan aslında baktığımız zaman Evliya Çelebi'den bahsetmiştiniz ya hocam. Evliya Çelebi'nin kuyum sanatı için söyledikleri de çok önemli. Hatta tam olarak şöyle söylüyor Evliya Çelebi. Seyahatnamesinde Trabzon kuyumculuğunun büyük bir hayranlıkla söz ederken dünyada Trabzon kuyumculuğu gibi usta kuyumcular yoktur diyor. Yine hatta 1. Selim, yani Yavuz Sultan Selim burada doğup gençliğinde altın işlemeciye sanatı öğrenmiş. Ve babası 2. Beyazıt adına Trabzon'da sikke bastırmıştır diyor. Yine bu aciz kul, yani Evliya Çelebi kendi için diyor ki ben bu sikkeyi gördüm. İşte o zamandan beri Trabzon'da kuyumculuk zanaatı meşhur. Bir çeşit at başlıkları, buhurluklar, gül suyu kapları, kılıç, gattare denilen, hatta balta yaparlar gibi başka yerlerde aynısı bulunmaz gibi. Burada aslında Trabzon'un kuyum sanatına değinmiş. Yine Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in gençliğinde kuyumculuk işlemiş olduğunu da biliyoruz biz.
1: İncecik teller değil mi? Altın ya da gümüşten, ayda da kumaş dokunur gibi öylesine güzellikler karşımıza çıkıyor bu anlamda.
0: Kesinlikle öyle. Hasır dediğimiz, kazazıya ve telker dediğimiz bu sanatlar aslında hani Trabzon kuyumculuğu o kadar zengin ki biz zaten hasırı mutlaka görmüşüzdür daha önce. Aslında birçok dinleyici Trabzon hasırını bilir, yani taktığı zaman çok esnek ve sanki bir iple örülmüş gibi altın bilezikler ya da kolyelerdir hasırlar. Trabzon hasırının diğer bileziklerden ayıran en önemli özellikle tek parça döküm olması ve her biri insan saçından bile ince altın ya da gümüş tellerle tek tek örülerek oluşturuluyor. Yani aslında bir kumaş dokunur gibi altın ve gümüş dokunuyor. Bir kuyumcu günlerce ve haftalar, bazen haftalarca bu telleri örmekle uğraşıyor. Hasır dediğimiz şey çok meşhur aslında.
1: Sonu Hanım, güzel tarafı şöyle de geliyor açıkçası. Şimdi bir işlenmiş altının belki büyük bir bölümü hala dolaşımda da olabilir. Yani çünkü kolayca eritilip yeniden şekillendirilebildiği için altın, bugün belki geçmişte bir kılıç olan şimdi bir başka takığının malzemesi haline de gelmiş olabilir. Bu anlamda da doğrusu çok kıymetli buluyorum. Yani kültürel mirasımızın değerlendirilmesi sınıfına girmesi açısından da kıymetli. Ama siz nereden bakarsınız? Yine kültürel mirasımızı konuşuyoruz. Bugün kuyum sanatı onlardan biri. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok önemli bir noktaya değindiniz aslında Büşra Hanım. Bugün çok çok konuştuğumuz geri dönüşüm, sıfır atık, COP31'den bahsediyoruz aslında. Ve aslında bizim bu sahip olduğumuz kültürel mirasımız bunları çok iyi yansıtan tarafları var. Yeni dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir, sıfır atık şiarıyla aslında hiçbir şeyi ziyan etmeden bu altınlar öyle torna masalarında işleniyor ki tek bir tozu dahi ziyan olmayacak şekilde hepsi toplanıyor, yeniden işleniyor, eritiliyor potalarda ve yeniden kullanılıyor bunlar. Aslında kültürel miras açısından değerlendirdiğimiz zaman bizim bu sanatları, Trabzon kuyumculuğu, evet, biz bir gün bir kuyuma, kuyumcuya gittiğimizde ilk sorduğumuz şey şudur: kaç gram altın ya da kaç gram gümüştür? Gram üzerinden biliyorsunuz bu hesaplar yapılır. Oysa somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey o eserin değerinin ne altına ne de gümüşte yatıyor. Onu asıl değerli kılan şey o eseri ortaya çıkaran bilgi, ustalık ve yüzyıllarda kesintisiz devam etmesi. Çünkü Trabzon kuyumculuğu da bunun en önemli örneklerinden biri. Orada korunması gereken şey yalnızca Trabzon hasırı ya da kazazye kolye değil, korunması gereken şey o bileziği örmeyi bilen insanların bilgisi, bu incecik gümüş teli koparmadan sarabilme becerisi, bir motifi yüzyıllardır aynı estetik anlayışta oluşturabilme yeteneği. Yani aslında korunması gereken insanın hafızası. Biz gerçekten biz bu mirası çok iyi koruduğumuzu düşünüyorum. Özellikle yaşayan insan hazinemiz var bir tane kazazye alanında. Kendisi hala Trabzon kazazyesine çok iyi şekilde nakleden Hasan Tabakoğlu. Yaşayan insan hazinesi ilan edilmiştir. Yine festivallerde, Türkçe Kültür Yolu festivallerinde çok güzel sergiler yapıldı Trabzon kuyumuyla ilgili.
1: Çok
0: bunların kıymetli kitapları yapıldı. Dileriz. Yine olgunlaşma çıkışları özellikle.
1: Ustalarımızın çırakları da bol olsun. Umarım bununla ilgili mailler de yüksek olur. Hem ekonomik değeri yüksek hem de genel olarak kültürel mirası da yaşatması bakımından önemli bir zanaattan bahsediyoruz. Modern tasarım anlayışıyla da birleşiyor son senelerde. O yüzden de kıymetli buluyorum doğrusu tekrar yaşatılması için. Sonu Hanım çok teşekkürler. Bugün Trabzon kuyum sanatını sizlerle beraber yeniden hatırladık. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim şu an.
1: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tomaç bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın tekrar huzurlarınızda olacağız. Dünya gündemiyle başlayacağız söyleşilerimize. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimize ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyordum. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 2 tutuklu sanık ise tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Tekirdağ'da bir mevlütte ikram edilen pilavı yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi.

Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almeyra şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Antalya 30, İstanbul 28, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta, Konya 31, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş, Sivas 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum, Kars, Trabzon 27 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün güneşin kum tanelerini bile yakacak kadar sert vurduğu, rüzgarın sıcak nefes gibi estiği uzak bir coğrafyaya uzanıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor.
2: Uçsuz bucaksız çöllerin ortasında kurulu esir kamplarında zaman bildiğimiz zaman gibi akmaz. Günler ağır ilerler, geceler uzar, beklemek insanın içine çöker. Tel örgülerin ardında kalanlar için hayata dair her şey çoğu zaman bir kağıt parçasına sığar. Bu bölümde dinleyeceğiniz 55. ve 56. mektuplar aynı kampın içinde yazılmış fakat bambaşka ruh hallerini taşıyan iki ayrı ses gibi karşımıza çıkıyor. Satırlardan birinde uzun süren bir bekleyişin ardından gelen haberin yürekte açtığı ferahlık var. Diğerinde ise günlerce, aylarca süren sessizliğin insana yüklediği yorgunluk. Aynı güneş, aynı toz, aynı tel örgüler. Ama içeride yaşanan duygular birbirinden çok uzak. Bu satırlar bizlere yalnızca askerlerin yaşadıklarını anlatmıyor. Aynı zamanda bekleyenlerin, umut edenlerin, her gün postanın yolunu gözleyenlerin iç dünyasını da gösteriyor. Çünkü savaş bazen silah sesleriyle değil, kapısı çalınmayan evlerin sessizliğiyle yaşanır. Kimi zaman bir zarf, bir insanın bütün dünyasını değiştirir. Kimi zaman da gelmeyen tek bir satır, günlerin içine ağır bir gölge gibi düşer. Bugün bu programda ulaşan kelimelerin bir yüreği nasıl ayağa kaldırdığını da dinleyeceğiz. Geciken haberlerin insanın içine nasıl ağır bir taş gibi oturduğunu da. Aynı kampın içinde filizlenen iki ayrı hal, iki ayrı ruh durumu yan yana duracak. Şimdi satırlarında bekleyişin sonrasında gelen bir ferahlığı taşıyan askerin sözlerine kulak veriyoruz. Savaş mektuplarında 55. mektup başlıyor. Mustafa'nın mektubu. Irak'ın kavurucu sıcağı altında, tel örgülerle çevrili bir esir kampında geçen günler, Mustafa için birbirine benzer bir bekleyişle akıp giderken, posta yolundan gelen tek bir haber, bütün o ağır zamanı bir anda aydınlatmıştı. Kardeşi İbrahim'in satırları, sanki çölün ortasında yakılan küçük ama sönmeyen bir umut ateşi gibiydi. Uzun zamandır içini kemiren hasret, birkaç satırla yerini derin bir ferahlığa bırakmıştı. Mektubunda yaşadığı o tarifsiz duyguyu şu sözlerle dile getiriyordu. "Ol kadar memnun oldum ki
1: dil ile tarif edemem. Bu cümle yalnızca bir sevinç ifadesi değil, ailesine, yuvasına ve geride bıraktığı hayata ne kadar güçlü bir bağla tutunduğunun da sessiz bir itirafıydı. Mustafa aldığı bu haberin sevincini sadece kendine saklamıyordu. Aynı kampın içinde kader birliği yaptığı arkadaşlarını da satırlarına taşıyordu. Tokat'tan göç etmiş, belediyede yazıcılık yapan bir yol arkadaşının selamlarını da ailesine iletiyordu. Tarafımda olan Tokat muhacirlerinden belediye yazıcısı Mustafa, ayrıca olarak hanesine mahsus selamlar eder, afiyettedir ve hanesine bildirilmesi matlub olur. İşte bu birkaç satır, savaşın bütün sertliğine rağmen esirlerin birbirlerine nasıl tutunduklarını, başkasının derdini de kendi derdi gibi omuzladıklarını gösteriyordu. Kendi sevincinin yanına bir dostunun hasretini de ekliyordu. Mektubun sonuna geldiğinde ise sevinç yerini yeniden bekleyişe bırakıyordu. Mustafa satırlarını umutla kapatıyordu. El malum, mektubuma cevap beklerim. İşte bu kısa cümle bir isteğin çok ötesindeydi. Ailesinden gelecek yeni bir haberin onun için hala hayata tutunmanın en güçlü dayanağı olduğunu fısıldıyordu. Vatanından, sevdiklerinden, tanıdığı sokaklardan çok uzakta, bütün dünyası şimdi yolunu gözlediği yeni bir zarfın içine sığmıştı. Şimdi detayına girdiğimiz mektubun kaynak notuyla beraber detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hu huzura. Hakikat perver kardeşim İbrahim. Fi 23 Mart sene 335 tarihli tarafıma gönderilen bir kıta muhabbet nameniz vasılı desti acizi olmuştur. Ol kadar memnun oldum ki dil ile tarif edemem. Cenab-ı Hakk-ı Teala sizleri dahi iki cihanda memnun eylesin. Amin. Bilhassa mahsus selamla istifsarı hatır ederek iki gözlerinden öperim. Tarafından sual olunursa elhamdülillah vücudum afiyette ve sizlerin dahi afiyet ve sıhhatte olmanızı eltaf-ı hak ile de temenni ederim. Ayrıca olarak Refikam Hanım'a arz-ı ihtiramla istifsarı hatır eylerim ve kayınvalidem hanıma dahi ayrıca arz-ı ubudiyetle ellerinden öperim ve kayınbiraderlerim efendilere dahi bilhassa arz-ı ihtiramla istifsarı hatır eylerim. Ve Hacı İsmail'in Aliş ve Murtaza ağalara dahi selamı mahsusayla istifsarı hatır eylerim. Ve diğer hemşirelere dahi ve cümle bildiklere ayrıca mahsus selamlarla hatırlarını sual ederim ve orada askerden gelen korların Mehmet Ağa'ya ayrıca selam ile istifsarı hatır ederim. Şabanoğlu Hüseyin Ağa'ya dahi tarafında olan Tokat muhacirlerinden

hediye yazıcısı Mustafa ayrıca olarak hanesine mahsus selamlar eder. Afiyettedir ve hanesine bildirilmesi matlub olur. Baki ihtiramatı faikaların bekasıyla hatmi kelam ederim kardeşim. Fi 2 Eylül sene 335. El malum mektubuma cevap beklerim. Irak'ta Usera-i Osmaniye'den 8. taburun 4. bölüğünde 53.608 numaralı erdiğiniz. Mustafa. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeyda Basım. Isparta. 2015. Sayfa 13. Sayın dinleyicilerimiz, 55. mektupta Mustafa'nın kardeşinden gelen satırlarla nasıl yeniden nefes aldığını dinledik. Postadan çıkan birkaç kelimenin esaretin bütün ağırlığını bir anlığına da olsa nasıl unutturabildiğine tanıklık ettik. Hasretin ortasında bir haber, Mustafa'nın yüreğinde sanki yeniden bahar açtırmıştı. Ama aynı çölün içinde, aynı tel örgülerin ardında bambaşka bir bekleyiş daha vardı. Bu kez gelen bir haberin sevinci değil, gelmeyen satırların insanın içine bıraktığı ağır bir boşluk. Günlerdir postanın yolunu gözleyen, her seste irkilen, her sessizlikte biraz daha içe kapanan bir yürek. Cevapsız kalan mektupların ardından büyüyen o derin yalnızlık. Şimdi haberin sıcaklığından sessizliğin soğukluğuna doğru ilerliyoruz. 56. mektubumuzda Rasim'in satırlarına kulak vereceğiz. Umudun azaldığı, bekleyişin ağırlaştığı bir hikaye başlıyor. Rasim'in yürekten sitemi. Irak'ın çorak topraklarında kurulu esir kampları, Rasim için yalnızca tel örgülerle çevrili bir tutsaklık alanı değildi. Orası aynı zamanda evinden kopuşunun, ailesine duyduğu derin özlemin ve her gün biraz daha büyüyen yalnızlığın mekanıydı. Günler geçiyor, güneş defalarca doğup batıyor, fakat Rasim'in mektuplarına tek bir cevap bile gelmiyordu. Bu sessizlik zamanla bir boşluk olmaktan çıkıp yüreğinin içine yerleşen ağır bir siteme dönüşmüştü. Kalemini eline aldığında yalnızca bir kağıdı doldurmuyordu. Yüreğinde biriken bütün duygular kelimelerin arasından bir feryat gibi dökülüyordu. Mektubuna özlemini saklamayan bir ses de başlamıştı. Sevgili biraderim Rıza Çavuş. İşte bu hitap hem bir sevgi çağrısıydı hem de uzaktaki kardeşine tutunan bir ruhun sığındığı tek bağ. Fakat satırlar ilerledikçe özlemin yerini sitem almaya başladı. Mektup göndermediğimizin esbabı nedir? Yoksa ilemden veyahut akraba ve ahbaplardan hiçbir kimse yok mudur ki bana bir cevap, haberi hayıp bildirmiyorsunuz? Bu sözler yalnızca bir serzeniş değil, unutulma korkusuyla daralan bir kalbin sessiz çığlığıydı. İnsan, ailesinin onu unuttuğunu düşündüğünde dünyanın en kalabalık kampında bile yapayalnız hissederdi. Rasim, mektubunun sonunda yine bekleyişe sığındı. Bir yanıyla kırgın, bir yanıyla umutlu. Çünkü o, her şeye rağmen ailesinin kendisini duymasını, adını yeniden bir mektupta görmeyi, biz iyiyiz haberinin kendisine ulaşmasını istiyordu. Bu satırlar, esaretin yalnızca fiziki bir bağ olmadığını, insanın içini kavuran unutulma korkusunun, tutsaklığın en ağır zinciri olduğunu gösteriyordu. Rasim aslında tek bir şey diliyordu: unutulmadığını bilmek. Şimdi o mektubun kaynak notunu ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu huzuru biraderiye, sevgili biraderim Rıza Çavuş. Bu kadar zamandan beri tarafınıza müteaddit mektuplar gönderiyorum. Katiyen hiçbirinin de cevabına nail olamadığımdan son derecede müteessirim. Lilhamd, afiyetteyim. Sizin dahi izzi afiyette daim olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz eylemekteyim.

selamı mahsusla arz-ı ihtiram eylerim. Kadın valideme ve hanım tarafına mahsus selam ederim. Molla Cafer Ağa'ya selam ederim. Kardeşim Rıza Çavuş, mektup göndermediğinizin esbabı nedir? Yoksa ailemden veyahut akraba ve ahbaptan hiçbir kimse yok mudur ki bana bir cevap, haberi hayır bildirmiyorsunuz? Beni bilen cümle ahbaba mahsus selam edip, bu kadar da kifayet ederek hatm-ı makale ederim. Elbaki afiyet. Fiil 5, Eylül sene 335. Biraderiniz Rasim tarafından. Adres Irak Usera karargahında 3 numaralı kamp. 37.748 numaralı 9. takımda Rasim diye tahrir edersiniz. Kaynak Çanakkale Mektupları. Isparta 2015, sayfa 13. Evet kıymetli dinleyenler, 55. ve 56. mektuplarda Irak'ın çorak topraklarında yan yana duran iki ayrı yüreğin sesine kulak verdik. Aynı güneşin altında, aynı tel örgülerin içinde birbirine zıt iki duyguya tanıklık ettik. Mustafa'nın kardeşinden gelen birkaç satırla yeniden hayata tutunuşunu dinledik. Bir zarfın içinden çıkan kelimelerin, esaretin bütün ağırlığını bir anlığına da olsa nasıl hafifletebildiğini hissettik. Öte yandan Rasim'in satırlarındaysa aylardır süren sessizliğin bıraktığı derin kırgınlığı, unutulmak korkusunu, cevapsız kalan mektupların yürekte açtığı o ağır boşluğu gördük. Biri umudun sıcak sesiydi, diğeri hüznün içe çöken fısıltısı. Ama her iki mektup da bize aynı gerçeği anlatıyordu. Savaşın ortasında bile insanın en büyük dayanağı, sevdiklerinden gelen küçücük bir işaretti. Kimi zaman bir satırla ayağa kalkılıyor, kimi zaman gelmeyen tek bir kelimeyle insan içten içe biraz daha eksiliyordu. Ve o küçücük kağıt parçaları binlerce kilometre uzakta çarpan kalplerin taşıyıcısı oluyordu. Bu mektuplar bize bir kez daha gösteriyor ki savaş yalnızca cephede yaşanmıyor. Savaş bazen postacının yolunu

0: bir zarfın içinde, bazen de hiç gelmeyen bir haberin bıraktığı derin sızıda yaşanıyor. İnsan ruhu en karanlık anlarda bile ya umutla ya hüzünle ama daima sevdiklerine tutunarak hayatta kalıyor.
1: Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
0: Gelecek bölümde savaş mektuplarının 57. ve 58. mektuplarında yeniden buluşacağız. Başka deyişler, başka sevinçler, başka sızıların satır aralarına birlikte dokunacağız. Şimdilik hoşça kalınız.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler için belagati çok güzel denildiğini duymuş olabilirsiniz. Belagat, kelimelerin kusursuz bir biçimde söylenmesi ve net anlaşılması demektir. Ses kusuru olan bir kişinin belagatle konuşması mümkün olamaz. Çünkü bir dili iyi konuşabilmek için seslerin doğru çıkarılması şarttır. Bazı kişilerin konuşmalarında F seslerini V gibi, K seslerini G gibi, S seslerini Z gibi çıkardığını fark etmiş olabilirsiniz. Yanlış söyleyişler alışkanlıktan ileri gelmiyorsa, bu durum tamamen dil ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Ses kusurlarının ilki dil ve dudak tembelliğidir. Dil ve dudak tembelliği konuşma organlarının kaslarındaki zayıflamadan ileri gelir. Üst ve alt dudak kasları kullanılmaz ya da az kullanılırsa özellikle konsonlar yani ünsüz sesler anlaşılmaz olur. Dudak tembelliği olanlarda tam olarak çıkması gereken ünsüzlerin birçoğu tam boğumlanmıyor yani tam biçimini almıyorsa kelimeler ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Dil tembelliği ise etkisini hem konsonlar hem de vokal dediğimiz ünlüler üzerinde gösterir. Vokallerin ve konsonların belirtildiği harfler söylenen harfe yakın olabilir, S yerine Z çıkabilir. Cam yerine çam diyemezsiniz. Çünkü çam başka, cam başka bir şeydir.

0: Bütün bunların sebebi hiç şüphe yok ki bozuk artikülasyondur. İkinci ses kusuru çocukluktan kalan yanlış ses çıkarma biçimidir. Çocuklukta gırtlağı zorlayarak, yani şu şekilde gırtlağı zorlayarak ses çıkaran kişiler, bu şekilde konuşmaktan vazgeçilmezse rahatsız edici seslerini yıllarca kullanmak durumunda kalırlar. Böyle seslere sahip kişiler kaba bir konuşma biçimi de geliştirir. Aynı şekilde çocukluktaki tiz ve keskin ses çıkarmayı 30'lu yaşlarda gırtlak kemikleşmeye başladıktan sonra da devam ettirenler bu sesten çok uzun süreli çalışmalarla kurtulabilirler. Bu bakımdan tiz sesle konuşan bir çocuğun sesinin 8 yaş civarında normal bir sese dönüştürülmesi gerekir ki burada en önemli görev anne, babalara ve öğretmenlere düşmektedir. Şunu bilelim ki en güzel ses hiçbir zorlama olmadan çıkan sestir. Ses organları gerildikçe sesin güzelliği bozulur. Üçüncü ses kusuru gırtlağın erken yaşlanmasıdır. Sesin göğse inmesi, yani kafa ve gırtlak seslerini çıkarmadaki güçlük, tınıda bozulma, titreşimde azalma sonucunda sesin aralığı daralır. Böylece istenilen sesin çıkarılması zorlaşır. Ancak mükemmel teknik ve sürekli çalışmayla meslek hayatını 50 yıl boyunca sürdüren sanatçılar, sunucular ve spikerler vardır. Halit Kıvanç, Musa Eroğlu, Erol Evgin, Jülide Gülizar, Orhan Ayhan gibi spiker, sunucu ve sanatçılarla Kocatepe Camii'nin eski baş imamı İsmail Coşar, Kani Karaca ve daha niceleri gırtlaktaki erken yaşlanmanın önlenebileceğinin kanıtlarıdır. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sesiniz eğitilmediği ve doğru nefes almadığınız takdirde çocukluğunda çok güzel top oynayan ancak eğitim almadığı için büyüdükçe halı sahadan öteye gidemeyen futbolcu gibi olunur. Dördüncü ses kusuru kültürsüz sestir. Kültür, insanın geçmişle bağını oluşturan, geleceğe yönelik doğru tahminler yapmasını sağlayan, iyi insan olmanın, toplumla barışık olmanın anahtarını veren bir birikimdir. Belirli bir kültüre sahip olan bir kişinin sesi, aynı yaştaki, hiç eğitim almamış bir başka kişiden daha güzel çıkar. Sağlıksız beden, bağırarak konuşmak, sert konuşmak, hep aynı tonda konuşmak diğer ses kusurlarıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nuyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisiyle F-35 sürecini değerlendirdi. Bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz dedi. Katsa da yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Fidan, NATO zirvesi yayınlarındaki katkısı için TRT'ye de teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'ye F-110 jet motorlarının satışına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi sona erdi.

F110 motorlarının satış süreci kongre engeline takılmadan devam edecek. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi. Müslüm Sarı, CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP'de il yönetimlerine yönelik ihraçlar sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 7 il başkanı ve yönetimi daha görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran o gece hainlerin hesap edemediği Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı dedi. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Buna göre vatandaşlar Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak kullanacak. Türkiye depremlerden etkilenen Venezuela'ya yardımlarını sürdürüyor. 30 ton insani yardım malzemesi Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 uçakla Venezuela'ya götürüldü. Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenica'da yaşanan soykırımı unutmamak ve dünyaya barış mesajı vermek amacıyla barış yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar 3 gün boyunca 100 kilometre yol yürüdü. Defnedilecek 10 soykırım kurbanının aşı yürüyüşün son noktası olan Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Haberleri dinlediniz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından hepinize yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Daimi konuğumuz araştırmacı yazar Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız program boyunca bizlerle olacak. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Tolga Kökten'le çalışıyoruz. Irak'tan

0: Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Orhan Bey.
0: İlk bölümümüzde dinleyicilerimizin de hatırlaması için Türkmeneli coğrafyasını, bu bölgedeki Türkmen nüfusunu, Türkmeneli Marşı ve Türkmeneli Bayrağı'nın öneminden bahsetmiştik. Yine buradan devam edelim dilerseniz. Türkmeneli Marşı'nın dizelerinde geçen "Biz Türkmeniz, Türkmencedir dilimiz, Mendeli'den telaffere elimiz, Musulmanız, yüce Tanrı belimiz, Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz."
1: Evet.
0: Hocam marşta geçen Mendeli, Türkmeneli coğrafyasının güneyinde yer alırken telaffer ise kuzeyinde yer alıyor.
1: Doğru.
0: Mendeli ve Diyala vilayeti hakkında bilmemiz gerekenler ve Türkmenler için önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında Mendeli benim açımdan Türk dünyası için önemli bir şehir. Neden? Türk dünyasının en güneyden bir serhat şehridir. Yani Anadolu'dan güneye doğru indiğimiz zaman sağımızda Suriye var, solumuzda İran var. İran'da Türkler var. Urumiye, Tebriz, Meraga, buralar hepsi Türkmen bölgeleri, Türk bölgeleridir. Sağ tarafta da ise Suriye Türkmenleri falan var. Ama güneye doğru indiğimizde Mendeli sınırdır. Mendeli'den sonra Türk yoktur.
0: Evet.
1: O bakımdan bir serhattir orası, bir şeydir, bir sınırdır. Bence Mendeli'ye çok ehemmiyet vermek lazım. Bu bir. İkincisi, Türklerin 1055 yılında Tuğrul Bey'in Bağdat'a girişinden sonra Türkmenlerin Irak'a kabile kabile, aşiret aşiret giriş yaptıkları kapının adıdır Mendeli. O bakımdan Mendeli'nin kültürü, Mendeli'nin Türklüğü, Mendeli'nin medeniyeti veya Mendeli'nin varlığı bizler için çok önemlidir. Bugün ne durumdadır derseniz doğrusu tartışılır. Yani çünkü hakikaten Mendeli şu anda o yönüyle çok problemli bir şehir, bir yerleşim bölgesi. Oldukça karışık bir demografik yapısı var. Bir kere tabii o da il değil. Melkes Diyala dediğimiz Haneki şehridir. Haneki'nde de Türkmenlerin sayısı az değil. Ama Mendeli halis muhlis bir Türk şehri olduğunu söyleyebiliriz tarih olarak. Ama günümüzde ise Arabı da var, Kürdü de var. Dolayısıyla bir heterojen bir yapıya sahip bir şehir haline gelmiştir. Ama tekrar söylüyorum, bizim için kültürel açıdan oldukça önemli bir şehirdir diyebiliriz.
0: Evet. Hocam yine Türkmeneli coğrafyasının, siz de bahsettiniz, güneyinde yer alan Diyala vilayetiyle devam edelim. Diyala vilayetinin hangi ilçe ve kasabalarında Türkmenler yaşar? Burada yaşayan Türkmenler geçimlerini nasıl sağlamakta hocam?
1: Şimdi buralarda çok sayıda ilçe, nahiye veya bucak bugünkü anlamıyla ya da işte yerleşim bölgeleri, köyler var. Ve bunların isimleri bile bize çok şey çağrıştırıyor. Mesela işte Hanekin var. Burası da yine eski bir Türkmen yerleşim şehridir. 2003 yılından sonra ciddi bir demografik değişim yaşamış bir şehirdir Hanekin. Ondan sonra Mendeli'ye çok yakın bir yerdir. Günümüzde çok etnik yapılı şehirler arasında yer alıyor ve tartışmalı bir şehirdir. Biraz sonra da bu tartışmalı şehir tabirini hukuki olarak ele almamız lazım. Ona da temas edeceğiz. Dolayısıyla Hanekin, Mendeli'den sonra gelen önemli bir şehrimiz, Türkmen şehrimiz. Yine karışık bir şey vardır. Demografik yapısı var. Kürdü var, Arabı var, Türkmeni var. Şiisi var, Sünnisi var. Yani farklı bir demografik yapıyla karşı karşıyayız. İkinci önemli bir Türkmen yerleşim bölgesi Karahan dediğimiz bir yer. Karahan. Burası bir köy gibi bir yerdir. Kazakistan'da da Karahan'da diye bir şehir var. Yani evet. Burada Karahan, tabii burada R ile N arasında A var ama ortada bir yumuşak G var. Dolayısıyla Kazakça'da da Karaganda diye geçer. Onun için burası da Türkmenler Karagan der. Yani birçokları. Burası da halis muhlis bir Türkmen yerleşim şehridir. Buradaki Türkmenlerin mezhep yapılarında da farklılıklar var ama bu köy halis muhlis Türkmenlerden ibarettir. Üçüncü bir yerleşim bölgesi yine Diyala'ya bağlıdır. Kızlarbat şehridir. Kızlarbat kelimesi aslında kız

0: zıl rabat kelimesinden bozmadır. Şimdi yine tarihe müracaat edelim. Tarih bize neler söylüyor? Kızıl kelimesini biliyoruz. Kimi yerde altın anlamına geliyor, kimi yerde de kırmızı rengini bize çağrıştırıyor. Fakat Rabat kelimesi her ne kadar Arapça kokarsa da öyle değil. Türkler açısından Karahanlılar zamanında, Selçuklular zamanında kervansaray demektir. Yerleşim, konaklama yerleri demektir. Dolayısıyla bu Kızlarbat'ın, yani Kızılrabat dediğimiz şehrin muhtemelen Selçuklular zamanında, Selçuklular biliyorsunuz kervansaraylara çok ehemmiyet vermişler. Muhtemelen burası önemli bir konaklama yeri olarak yapılmış, ehemmiyet verilmiş. Kara koyunları da buraya çok önem verdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla Rabat kelimesi üzerinden gidersek, bu Rabat kelimesinde, yani demek ki Selçuklular zamanında da bu şehre çok aşırı derecede ehemmiyet verilmiş. Mesela Rabat-ı Melik bugün Özbekistan'da bir yer adıdır. Rabat-ı Melik Selçuklular kaynaklarında ticaret merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Bir dördüncü yerleşim bölgesi, bu da kelimesinden zaten Türkçe olduğunu anlayabiliyoruz. O da Karatepe. Karatepe de bir Türkmen yerleşim bölgesidir. Karatepe bir köydür aslında, büyük bir köydür ve çok şeylere maruz kalmıştır. Yani Saddam zamanında Araplaştırmaya maruz kalmış. 2014 yılında DAEŞ, IŞİD oraya girdiğinde burayı hedef almış. Türkmenleri çok yiğittir, çok çalışkandır, çok ataktırlar. Dolayısıyla her zaman hedef oldular bunlar. Bir başka şehrin adı Kazaniye'dir. Şehir demeyelim artık, yerleşim bölgesi diyelim. Kazaniye, kazan kelimesinden geliyor. Kazan kelimesi de tabii bizde tencere anlamına da kullanılır ama Kazan Türkleri de var. Kazan Tatarları dediğimiz bugün Rusya Federasyonu içerisinde müstakil bir cumhuriyettir. Tatarlar ikiye ayrılıyor. Bir Kazan Tatarları, bir de Kırım Tatarları. O bakımdan Kazanlar önemli bir yani ifadedir. Yani bunlar da tabii Kıpçak boyudur büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla Kazaniye de buradan gelmektedir. Bir de son olarak çok ilginç bir köyümüz var. Adı Adana Köyü.
1: Adana
0: Köyü, evet. Demek ki bu da muhtemelen Anadolu tarafından gelen Türklerin buraya yerleştikleri bir şehir olabilir. Yine hep ihtimallerden bahsediyoruz. Çünkü bununla ilgili doğrusu sizinle paylaşabileceğim herhangi bir kaynak yok. Ama isim üzerinden gidersek, durup dururken Adana ile bura arasında kaç yüz kilometre var düşünün. Ona rağmen bu adlandırma, isimlendirme karşımıza çıkabiliyor. O bakımdan işte 7 şehir saydım size. Dikkat ederseniz adları üzerinden de bu şehirlerin Türk olduklarını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Demografik yapıları, kültürel yapıları bundan ibaret. Kısaca geçim kaynakları üzerine de kısa bahsedersek, ticaret birinci derecede yer alıyor. Çünkü İran sınırına yakın bir yerdir. Eski zamanlarda da öyledir. Tarım oldukça önemlidir. Bu bölgenin bir özelliği var Orhan Bey. Narinciye burada çok iyi yetişir. Evet. Çok ilginçtir. Yani narinciye denince biz aklımıza daha çok Akdeniz havzası gelir. Öyle değil. Buralarda da var. Yani belki çok kaliteli ihracat yapılacak bir yapıda değildir. Ama ürünlerin lezzeti oldukça harikadır. En önemli ürünlerinden birisi de nardır. Bu Kızlarbat tarafının narı Irak'ta ünlüdür. Irak Türk dünyasında da nar, Azerbaycan'da da nar çok önemlidir. Hatta meşhur Kerkük türküsü de var işte. Meyvelerden 3 meyve var, yelinir. Biri elma, biri ayva, bir sınar. Elma size, ayva size, nar bize diyor. Yani nar, evet, çok iyi olduğu için kendisine çeviriyor narı. O bakımdan nar da bu bölgede önemli bir üretim şeyidir. Bunlar maalesef İran-Irak harbi sırasında 1980-88 yılları arasında 8 sene manasız bir harp oldu Irak'la İran arasında. Mendeli, Hanekin, Kızlarbat, bu şehirler çok ciddi zararlar gördüler. Hem halk gördü, hem şehir gördü. O bakımdan maalesef mağdur şehirlerdir.
2: İran sınırına yakın olmalara dezavantajları mıydı hocam?
0: Yani ama ticarette de avantajdır. Evet. Evet, ama şeyde dezavantajdır yani. Evet. Siyasi olarak dezavantajdır. Fakat şu anda da biraz hareket.

0: canlıdır. Yine malum Irak'la İran arasında neredeyse sınır yok gibi bir şey. O bakımdan bu şehir bir hayli şey, yani gözde olan şehirlerdendir.
1: Evet. Efendim, güzel bir Kerkük türküsü var sırada. Abdülvahit Kuzecioğlu sizler için seslendiriyor. Komşumuzun toyuna.

aşıkların sazında. Adın dillerde diyar aşıkların sazında.

0: Efendim bu güzel türküden sonra Irak'tan Yakın Türkmeneli programında Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bu güzel türkünün bir hikayesi var mı? Varsa neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Şimdi bu türküyü bilerek seçtik. Aslında buna türkü demek de doğru değil. Bu bir bestedir. Ama türkü tavrında bir beste. Dinleyicilerimizin de fark ettikleri gibi bir Azeri çeşni var bestede. Bunu 50'li yıllarda Abdülvahit Güzecioğlu bestelemiş. Abdülvahit Güzecioğlu'nun güzel besteleri var. Türkmenler içerisinde bu arada iyi bestekarlar da var. Ama bizim klasik Türk müziği anlamında değil, halk müziği anlamında. Abdülvahit Güzecioğlu, Abdurrahman Kızılay, bunlar iyi bestekarlardır. Hatta başka şehirlerden işte Saati Köprülü var, Köprülü'den, Altınköprü'den, Hanekin'de de var. Dolayısıyla bu bestekarlar kendilerine has bir şey, üslup seçiyorlar. Abdülvahit Küzecioğlu bu besteyi bilerek böyle Azerbaycan'la özenme, Azerbaycan'a mesaj gönderme, Azerbaycan'la kaynaşma. Bir bestesi daha var ki herkesin bildiği Çakmağı Çak Çırağı Yandırmamışam. O da
0: Evet.
1: kendi bestesidir ve bestedir yani. Anonim olarak anonimleşmiştir. Hiç kimse de bunun bestekarının Abdülvahit olduğunu bilmez. Bir türkü daha var. Zamanı gelince ona da temas ederiz. Yani bu dediğim gibi basit melodisi işte zannedersem 4 aralıklıdır. Yani melodi çok basittir ama çok güzel halk tarafından sevilen 45'lik bir plağa kaydedilmiş. Çok fazla okunan bir türkü değildir. Sanatçılarımızın bu türküyü okumalarını isterim, severim. Yani sevinirim. O bakımdan bilerek bu türküyü seçtik.

0: Hocam ilerleyen programlarda inşallah sizden de dinlemek isteriz Kerkük
1: Yani tabii 75 yaşında bir adamın ağzından türkü dinlemek ne kadar doğru olur onu bilmem.
0: Çok daha
1: Yani
0: kıymetli olur hocam.
1: memnuniyetle tabii.
0: Efendim Irak Türkmeneli bölgesindeki Bayatlara değineceğiz şimdi. Hocam Irak Türkmeneli bölgesindeki Bayatlar kökleri Oğuz Kağan destanına kadar uzanan Oğuzların 24 boyundan biri olan kadim bir Türkmen boyu. Bölgede mukim Bayatlar hakkında neler biliyoruz hocam?
1: Efendim Bayatlar az önce sizin de buyurduğunuz gibi Oğuz 24 Oğuz boyundan en önemli boylardan birisidir. Sadece Türkiye'de onlarca Bayat köyü vardır. Ankara'dan Ayaş'a kadar bile çıkın iki tane Bayat köyüne rastlarsınız. Bayat kelimesi anlam itibariyle her ne kadar bugünkü Türkçemizde eski, eskimiş anlamında kullanılıyorsa da öyle değil. Yani Bayat biraz kadim, asil, köklü anlamında kullanılır. Bu kelime Irak'taki olan Türkmen boylarına verilmesinin yani önemli sebepleri vardır. Çok büyük bir aşiret, çok büyük bir coğrafyaya yerleşmişler, önemli bir tarih içerisinde yerleşmişler. Çok enteresandır. Sünnisi var, Şiisi var. Bunlar hepsi bir zamanlar Bektaşiydi. Ama zamanla işte Şii mezhebini benimsediler. Dolayısıyla böyle bir mezhep ayrışma oldu. Çok enteresandır. Belki ilk defa dinleyicilerimiz bunu bizden dinleyecekler. Bayatların bir kısmı Arap'tır. Arap olmuşlar veya Araplaşmışlar. Yoksa soyadlar Elbeyati'dir. Ama hiç Türkçe bilmez. Birçokları, Arapların birçokları aslen Türkmen olduklarını, Türk olduklarını kabul eder. Tarihçileri, okumuşları, aydınları bunlara dahildir. Çok büyük şairler yetiştirmişler Arap edebiyatında. Mesela Abdülvehhab el-Beyati çok meşhur bir şairdir. Arap dünyasında tanınan bir Arap dilinin şairidir. Serbest şiir de yazar, kafiyeli de yazar. Vefat etti yakın tarihte. Dolayısıyla Bayatlar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir boydur. Bu bir. İkincisi, Bayatlar şehirlerde yaşadıkları gibi köylerde de yaşamışlar. Hala Bayat aşiretinin bir şeyi vardır, meclisi vardır. Bu meclisin başkanları da şu anda bir sevdiğimiz bir genç arkadaşımız var. Ali Hüseyin adında bir arkadaşımız. Bayatlı. Onu da belki bir gün burada misafir ederiz.
0: İnşallah hocam.
1: Hukuk alanında doktorasını yapmış. Bu yani ayrı bir ehemmiyet vermek lazım Bayat kültürüne. Çünkü Bayatlılara, çünkü bunlar Irak'ın her yerine yayılmışlar. Yani sadece tabii merkezleri Hanekin'dir. Merkezleri o taraflardır yani. Ta Kifri'ye kadar gelir. Çok önemli bir noktaya Orhan Bey bu Bayat'la ilgili temas etmekte yarar görüyorum. Bayat aynı zamanda da bir makamın adıdır.
0: Evet.
1: Müzikte bir makam adıdır.
0: Klasik
1: Beyati.
0: Türk musikisinde Beyati makamı,
1: Evet.
0: değil mi hocam?
1: Şimdi ona da gelelim. O nereden gelmiş? Beyati makamı tabii Anadolu'da Beyati diyoruz ama bu Bayat Bayati'dir ya da Bayattır. Mesela Kerk, Irak Türkleri arasında bu türkü Bayat türküsüdür derler.
0: Evet.
1: Aslında Uşak makamından farkı yoktur. Aynı seyri kapsar. Sadece başlangıç noktası Uşak makamı biraz daha pes nokta seslerden başlarken o SG perdesinden ya da Dügah perdesinden başlar. Daha üstte Do sesinden başlar. Ama seyir olarak tamamen Uşak makamını gösterir. Uşak makamı da Türk müziği içerisinde Türklerin en çok kullandığı, Türklerin en yatkın oldukları makamdır. Dolayısıyla oradaki bayatın buradaki uşağıyla birebir olmasının o önemli şeyi neyi gösteriyor? Türklerin bu makama ehemmiyet vermeleri. Bunu biz Irak'ta yayınlanan Safiyyüddin Ürmevi'nin 1200'lü yılların sonlarında yayınlamış olduğu Kitabül Edvar'da görebiliyoruz. Uşak makamı diyor daha çok Türkler tarafından kullanılır. Çünkü Türklere şecaat, cesaret, kuvvet filan verir bu makam diyor mesela. Dolayısıyla yani Bayat makamı çok önemli bir kavramdır. 4. Murat Bağdat'ı fethettiği zaman dönüşte Kerkük'e uğruyor. Yol üzerinde çünkü. Orada çadır kururken sanatçılar geliyorlar. İşte malum
0: Musiki
1: musiki
0: şinaslar.
1: şinaslar geliyor. Sohbetler ediliyor filan. O zaman sanatçılar şey yapıyorlar yani sanatlarını gösteriyorlar. Bizim 13 tane

0: hoyrat türümüz var, usulüm, çeklimiz var. Yani nasıl bu, mesela muhalif var, işte beşiri var vesaire. Ondan sonra aynı zamanda da bu hoyratların mensubu olduğu makamlar var. Mesela bu bayat makamından çıkmıştır, bu rast makamından çıkmıştır derler. Bayat makamından çıkan çok sayıda hoyratlarımız var. Bunları demek ki o sanatçılar icra etmişler. 4. Murat'ı biliyorsunuz, müzisyendir.
1: Evet.
0: Evet, iyi bir müzisyendir. Dolayısıyla üç tane sanatçıyı alıp İstanbul'a getiriyor.
1: Hocam o sanatçılar peki Bayat Türklerinden mi?
0: Evet, kesinlikle Bayat
1: Evet.
0: Türklerindendir.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Ve bunlar geliyorlar İstanbul'a. İstanbul'da Bayat makamını, ama o kişiler hakkında hiçbir kayıt yok. Yılmaz Öztuna'nın Türk Müziği Ansiklopedisi'nde Bayat maddesinde bu yazar. Bu bilgi yazar. Tabii Mustafa Efendi'nin Gül Yüzlerin Şevkine Gel Nuş Edelim ilk Bayati makamında bir eserdir. Demek ki bakın nereden nereye, yani bir
1: Evet.
0: Bayati makamı ne kadar bir kök, daha doğrusu Türk'ün tarihi içerisindeki olan birlik beraberliği ne kadar önemlidir.
1: Evet.
0: Siyasi birlik olmayabilir ama kültürel birlik
1: Her
0: kaçınılmazdır.
1: daim, her zaman olsun hocam.
0: Olsun, olsun eyvallah.
1: Evet, bu güzel musiki ve müzik bilgisinden sonra yine kısa bir türkü molası vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Mehmet Sezge'den dinliyoruz. Eyvanına vardım.

0: Sevgili dinleyiciler, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındayız. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla söyleşimiz devam ediyor. Hocam, Diyarya bölgesinin dili ve özellikle burada söylenen manilerin özellikleriyle ilgili neler söylersiniz? Burada sözü edilen maniler hoyratlarla aynı ezgilere mi sahip, farklılıkları neler?
1: Şimdi bizim kayıtlarımızda ya da dinlediğimiz kadarıyla Mendeli Hanekin civarlarında hoyrat çok fazla yaygın değil. Türküler daha çok yaygındır. Ancak Kerkük türküleri ve Kerkük hoyratları çok baskın olduğu için her yerde izine rastlarsınız. Yani Tusurmatı'da da rastlarsınız, Altınköprü'de de, Erbil'de de ve Hanekin'de de. Dolayısıyla aşağı yukarı aynı türküler tekrarlanıyor oralarda. Yani tabii oralardan pek derleme yapmamış kimse. Yapamamış mı, yapmamış mı, o da tabii tartışılır. Belki ileriki tarihlerde böyle bir şey olabilir. Fakat bir gerçek var, orada makam çok zengindir. Makam okuma diye bir tabir vardır. Azerbaycanlarda var bu.
0: Evet.
1: Ki bu Abdülkadir Meragi'nin şeyinden geliyor, ekolünden gelenler makam okurlar. Makam okurlar dedikleri gazeldir. Rast makamı, mesela rast makamı okumana diyor. Rast makamında aslında bir rast dizisi üzerinde gazel okumadır. Genelde Fuzuli'den seçmeler yaparlar. Yani şiirlerinde Fuzuli'den, malum Fuzuli de Bayat boyuna mensup bir şairdir. Ve kullandığı Türkçe, yani bugünün tabiriyle ya yani bir Azeri Türkçesi şeyi kokar yani.

0: Hocam son olarak Diyale bölgesinin siyasi durumu ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Evet, yani bu nokta maalesef üzücü şeyler var, belirtiler var. Irak Anayasası'nın 2005 yılında sözüm ona bir halk oylamasıyla geçen şey Irak Anayasası'nda 140. madde diye bir madde var. Bu madde diyor ki Kerkük gibi birçok bölge ihtilaflı bölge olup bu bölgelerde önce normalleştirme yapılır, arkasından sayım yapılır, sonra referandum yapılır diyor. Bu uygulamada

0: 31-12-2007 yılına kadar tamamlanır. Anayasa 2005 yılında çıkıyor. Bu madde demek ki 2007 yılına, ya ikisi 2 yıl sonra kadük olacak. Bu bölgeler içerisinde sadece Kerkük'ün adı telaffuz edilmiş. Telaffuz yani yazılmış. Hanekin yoktur ama dahil edilmiştir. Efendim ne bileyim Kifri yoktur, dahil edilmiştir. Tuz Hurmatı yoktur, dahil edilmiştir. Yani kim dahil etti, nasıl etti? Bunlar hep tartışmalı konulardır. Hanekin, Mendeli maalesef bunlar da bu işte nasibini aldı. Şimdi bu şehirler tartışmalı şehirler kategorisinde olunca tartışmalar, kavgalar, çekişmeler daha çok Kürtlerle Araplar arasında oluyor. Türkmenin böyle bir derdi yok. Türkmen yani siyasi şeye girmez. Varlığını korumaya çalışır. Ailesine muhafazakardır. Ailesine dertlerine bakar. Geçim derdine bakar. Yani Türkmenler ha, siyasi olarak oldu. Yani Diyala'nın Türkmen milletvekilleri de çıktı. Rahmetli Hasan Özmen diye bir arkadaşımız vardı. Vefat etti. O bir dönem şeyden, Hanekin'den veya Diyala'dan milletvekili olarak seçildi. Dolayısıyla orada Türkmenlerin, bir de tabii Türkmenler kendi içlerinde de Sünni Şii de ayrımı olduğu için orada da bir çatlak var. Ama o çatlak çok fazla önemli değil, büyük değil, bir yarağa dönüşmemiştir yani. Fakat bu mücadele Araplarla Kürtler arasında maalesef ayak altında da Türkmenler eziliyor. Yetmedi. Bir de orada Sünni Arap, Şii Arap şey var, çekişmesi var. Sünniler ağırlıktadır. Şiiler azınlıkta. Ama iktidar her zaman Şiilerden yanadır. Şiiler büyük çoğunluk olunca bir de İran sınırına yakındır filan. Haliyle bütün faturası hep Türkmenlere çıkıyor. Bu ortamda yaşamaktansa Hanekinli, Mendelinli, Kızılbartlı bir Türkmen ne yapıyor? Ya en iyisi ben Bağdat'a göçeyim, işimi orada yapayım diyor. Ve maalesef giderek orada Türkmenlerde çok ciddi bir nüfus kaybı var. Oraya tezelden hakikaten şey yapmak lazım yani el atmak lazım. Yoksa Bağdat'ta çok ciddi sayıda insanlar var. Bu arada da Bağdat'ta olanlar eski zamanlarda çok ciddi yerlere geldiler. Yani işlerinde bakan olmadı ama genel müdürler işte ne bileyim müsteşarlar vesaire oldu yani Diyala'dan çıkanlar oldu. Arap dilinin dünya çapında duayenlerinden birisi şeydir, Karatepe'lidir. Karatepe'lidir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Arap kültürüne de çok ciddi
1: Katkılar.
0: katkılar sağlamışlardır. O yönüyle yani bu bölgeyi biz yani Irak ehemmiyet vermiyor, hiçbir şehre ehemmiyet vermiyor. Türkiye'nin de buraya mutlaka el atarak veya Irak Türkmen cephesinde tabii bu işte görev var. Evet, orada temsilcileri var, faaliyetleri de var ama Kürt siyasi gruplarının, Arap siyasi gruplarının faaliyetlerine nazaran çok fazla bir varlık gösterebildiklerini söyleyemeyiz. Kısacası Diyala bölgesinde, bugün konumuz Diyala'dır. Diyala bölgesinde Türk kültürünü korumak, Türkleri korumak, Türk varlığını korumak çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Efendim bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun vizyon, güç ve ihtişamla yeniden tanımlandığı o görkemli dönemden Silvio Berlusconi'nin efsaneleşen takımı AC Milan kulübünden söz edeceğiz. 1986 yılında iflasın eşiğindeyken devralınan bu kulüp, Berlusconi'nin medya gücü ve Arrigo Sacchi'nin taktik zekasıyla dünyanın en etkili futbol makinesine dönüştü. Van Basten, Gullit ve Rijkaard'dan oluşan Hollandalı 3 slaşörün katılımıyla adeta modern futbolun temelleri yeniden atıldı. Milan için artık kazanmak yetmiyor, rakipleri geçerken bunu bir sanat gibi sergilemek gerekiyordu. Sacchi'nin alan savunması ve baskılı oyun anlayışı üst üste kazanılan Avrupa şampiyonluklarıyla tüm dünyayı şaşırttı. Baresi ve Maldini önderliğindeki aşılmaz savunma hattı zamanla Milan'ı küresel bir marka haline getirdi.

0: Çiden sonra bayrağı devralan Fabio Capello ile bu hakimiyet daha da güçlendi ve 58 maçlık yenilmezlik serisiyle Yenilmezler unvanı tarihe geçti. 1994 yılındaki unutulmaz finalde Barcelona'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ettiklerinde Berlusconi'nin hayali tam anlamıyla gerçekleşmişti. Onun döneminde kazanılan 29 kupa aslında bir başkanın, bir kulübün kaderini olumlu ya da olumsuz nasıl değiştirebileceğinin de kanıtı oldu. Milan'da yaşanan bu peri masalı günleri futbolun doğru bir vizyon ve tutkuyla birleştiğinde nasıl dev bir güce dönüşebileceğinin farklı örneklerinden olarak bugün hala hatırlanır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaza kavuşuyor. Türkiye'den adaya gaz temini sağlayacak boru hattı için doğalgaz mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mutabakat zaptı ile deniz altından çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da iki ülke arasındaki mutabakat zaptı töreninde konuştu. Projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arzı güvenliği ve ekonomisine vereceği katkıya dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan gerilimi, çatışmaların yaygınlaşma ihtimali var sözleriyle değerlendirdi. İletişim neticesinde şu anda sessizlik sürecine girildi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişle ilgili anlayış farklılığının hafta sonu çözüme ulaşacağına inanıyorum dedi. Hakan Fidan, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi için geri sayım sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Rusya'da temaslarda bulundu. Görüşmelerde COP31 süreci değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin yılın ilk 5 ayında yıllık %1 arttığını belirtti. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkıldığını belirtti. Üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur aracılığıyla geçtiğimiz yıl 1 milyon 478 bin kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. İşverenlerimize verdiğimiz destek 1 trilyon 223 milyar lirayı aştı dedi. Bakan Işıkhan, Malatya'da gıda tesisi açılışında konuştu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 yıl önceki Srebrenica'da katledilen Boşnak Müslümanları andı. Gazze'de değinerek Srebrenica katliamında canlarını verenlerin de bizim, Gazze'de Siyonist İsrail askerlerinin bombaları altında can verenler de bizim dedi. Soykırımların tekrarlanmaması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşi Sahar Salam'la İstanbul'da bir araya geldi. Emine Erdoğan, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Film 72 ülkeden 674 yapımın yarıştığı Chicago Uluslararası Film Ödülleri'nde en iyi film ödülüne layık görüldü. Haberleri dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Oyun Bahçesi. Cemi çiçeklerin hası, A gülle kırmızı gül, deli gönül eğlencesi, A gülle kırmızı gül. Demi demi şirin demi, gelir geçer dünya gamı. Talip olmak pirindendir, irenk almak gülündendir, Muhammed'in terindendir, A gülle kırmızı gül. Pir Sultan

Abdal'ın güllerinin şehrindeyiz bugün. Gülü alıyorum, yüzüme sürüyorum. Her nasılsa sokağa düşmüş. Kolumu kanadımı kırıyorum. Bir kan oluyor, bir kıyamet, bir çalgı ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene. Cemal Süreya'nın Güllerinin Şehrindeyiz Bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Güllerin şehrindeyiz demiştik ama sadece gül değil bu şehir, lavantaların da şehridir. Kuyucak köyü yazın mor renginin binbir tonuna sahip manzaralar sunar size. Bir kartpostalda ya da bir masalda hissedersiniz kendinizi lavanta tarlalarının içinde. Anadolu'nun kokusunu içinize çekersiniz. Şehrin kalbine çevrilir rotanız daha sonra. Bir ayna gibi parlayan, dağlarla gökyüzü arasında sessizce uzanan bir suya, Eğirdir Gölü'ne. Halk arasında yedi renk gölüdür Eğirdir Gölü. Sabah başka bir renge, öğlen başka bir renge, akşam başka bir renge bürünür. Bir bakmışsınız turkuaz mavisidir, bir bakmışsınız zümrüt yeşilidir. İki ada yükselir gölün ortasında, zamandan kopmuş gibidirler. Suyuyla hayat veren Eğirdir Gölü'nden sonra Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na düşer yolunuz. Muhteşem bir manzara sizi beklemektedir. Göksu çayının eşsiz rengi ve huzur veren sesi eşliğindeki doğa yürüyüşüne doyamazsınız. Orası sadece bir park değil, bir yaşam deneyimidir de aynı zamanda. Başka bir milli park çıkar karşınıza. Kovada Gölü Milli Parkı. Doğanın sizinle konuşan mütevazı sesini duyarsınız. Gök kıyısında yürürken zakkumlar, söğütler eşlik eder size. Bisiklet turlarıyla yüzlerce kuş türü arasında çocukluğunuza geri dönersiniz. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Isparta'dayız bugün. Isparta'nın gül kokan sokaklarında dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

oyunumuz hottuk oyunu. Oyun için her çocuğun kendine ait bir kaydırak taşının olması yeterlidir. Oyun alanına 30 santimetre çapında bir daire çizilir, ortasına portakal büyüklüğünde bir taş yerleştirilir. Daireden 5 adım ileriye atış çizgisi çizilir. Sayışarak çocuklar arasından bir ebe belirlenir. Ebe dairenin yanında beklerken diğer çocuklar atış için çizginin gerisine geçerler. Çocuklar sırasıyla ellerindeki kaydırak taşlarla atışa başlarlar. Atış sırasında daire içerisindeki taşı vurup olabildiğince uzağa gitmesi için uğraşırlar. Daire dışına giden taşı ebe almaya gider, çabucak geri gelir ve taşı daireye bırakır. Taşı atan çocuk kendi taşını alıp yerine dönünceye kadar ebe tarafından yakalanırsa o çocuk yeni ebe olur. Bu şekilde oyun devam eder.

Isparta'nın gül tarlaları pembedir, kırmızıdır. Parklarının ağaçları sarıdır, yeşildir. Gökyüzünün maviliği ise bambaşkadır. Sıradaki oyunumuz gölleri gibi, gökyüzü gibi mavi bir oyun. Maviş oyunu. Çocuklar sayışarak bir ebe belirlerler. Ebe seçiminin ardından oyun alanının sınırları belirlenir ve bütün çocuklar etrafa dağılır. Ebe eline bir top alıp diğer çocukları kovalamaya başlar. Ebenin amacı çocukları topla vurup onları oyun dışı bırakmaktır. Ebenin kendine yaklaştığını hisseden çocuk, mavi dışında bir renk adı söyleyip donar. Ebe donan çocuğa dokunamaz. Ebeye yakalanacak olan çocuk yanlışlıkla mavi derse, tekrar aynı renk adını söylerse bu çocuk ebe olur. Renk ismi söyleyip donan kişi, ebeden kaçan çocuklarından birinin ona dokunmasıyla çözülür ve tekrar kaçmaya başlar. Çocukların hepsi donarsa oyuna sayışmacayla yeni bir ebe seçilir. Ebenin bütün çocukları topla vurmasıyla oyun sona erer. Bu oyunun topsuz oynanan şekli de vardır. Benzersiz şehrimizin taş döşeli yollarının kenarlarında sıralanmış cumbalı evlerinin her birinde bir hikaye gizlidir. O evlerde oynanan başka bir oyun var şimdi sırada, uçak oyunu. Sayışarak ya da gönüllülük esasına göre bir ebe seçilir. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Çocuklar ebeye yakalanmamak için kollarını açarak uçak gibi dururlar. Uçak duruşu yapan çocuğa ebe dokunamaz. Yerinden kıpırdayamayan bu çocuk, ebe tarafından yakalanmamış bir arkadaşının bacakların arasından geçmesiyle tekrar hareketli hale gelir. Ebe çözülen bu çocuğu da yakalamaya çalışır. Ebenin bütün çocukları yakalamasıyla oyun biter. Sadece gülün değil, taze ekmeğin, toprağın, suyun kokusu sinmiş sokaklarının başka bir oyunu var şimdi sırada. Langa oyunu. Öncelikle çocuklar iki takım oluştururlar. Takımlardaki çocuk sayıları eşit olmak zorundadır. Daha önceden bulunan taş hep beraber kararlaştırılan bir yere konur. Takımlardan biri taşı korumakla yükümlüdür. Bu takım rakip takımın taşa dokunmasını engellemeye çalışır. Diğer takımsa taşa dokunmak için uğraşır. Hangi takımın taşı koruyacağı sayışmacayla ya da gönüllülük esasına göre belirlenir. Taşı koruyan takım taşın başına bir korumacı diker. Diğer çocuklar etrafa dağılır. Taşa dokunmaya çalışan takımın çocukları karşı takımın boş bulunduğu anları kollayıp taşa dokunmaya çalışır. Diğer takımsa hem taşı korur hem de karşı takımın çocuklarına dokunarak onları oyun dışı bırakmak ister. Taşı koruyan takımın çocuklarının arasında kalan rakip çocuk da eğlenir. Taşa dokunmayı başaran çocuk "Langa!" diye bağırır. Bu durumda taşı bekleyen korumacı oyun dışı olur. Oyun bir çocuk kalana dek sürer. Kalan çocuğun takımı galip gelmiş olur. Fırın kebabı, sazan dolması, yalvaç gülleci kokan sokaklarının başka bir oyunu, ceviz çıkarmacı oyunu var şimdi de sırada. En az iki erkek çocuk tarafından oynanan oyun, genellikle bahar ve yaz aylarında oynanır. Oyun için her çocukta kozluk denilen ve atış yapmaya yarayan birer tane cevizle ortaya konulacak olan 15 tane ceviz olması gerekir. Oyun sahasının ortasına 20-30 santimetre çapında bir daire çizilir. Dairenin 3-4 metre ilerisine bir atış çizgisi çizilir. Çocuklar bu çizgiye basmadan atışlarını yapmalıdır. Çocuklar dairenin içerisine önceden belirlenmiş eşit sayıda ceviz koyarlar. Oyuna ilk başlayacak çocuğu tayin etmek üzere tüm çocuklar kozluklarını dairenin yanından atış çizgisine doğru atarlar. Kozluğunu çizgiye en yakın atan çocuk ilk atış yapma hakkını kazanmış olur. Oyunun amacı dairenin dışına en çok cevizi çıkarmak ve diğer

cevizlerini bu şekilde almaktır. Atışlar esnasında cevizlerden birini daire dışına çıkarabilen çocuk tekrar atış yapma hakkını kazanır. Çıkaramayan çocuksa atış hakkını sıradaki çocuğa devreder. Oyun tüm cevizlerin bir kişide toplanmasıyla ya da önceden belirlenmiş el sayısı sonunda bitirilir. Isparta'yı benzersiz kılan şeylerden bir tanesi de gölleridir. Eğirdir'in yanı sıra Kovada ve Gölcük gölleri de birer aynadır sanki. Sırada o güzel göllerdeki balıklarla ilgili bir oyunumuz var. Balık ağı oyunu. Çocuklar oyun alanında halka oluşturur. Ebeği belirlemek için sayışmaca yapılır. Oyun alanı bir çizgiyle yarım basketbol sahası büyüklüğünde sınırlandırılır. Ebe ona kadar sayar ve oyun başlar. Bu esnada diğer çocuklar sahanın içerisinde sağa sola kaçışırlar. Ebe saymayı tamamlayınca çocukları yakalayıp ebelemek için çocukları kovalar. Oyun çizgisinin dışına çıkan çocuk ebelenmiş sayılacağından tüm çocuklar sahanın içinde hareket eder. Ebe bir çocuğu tutar ve ona kadar sayar. Bu arada çocuk ebeden tekrar kaçabilirse ebelikten kurtulur, kaçamazsa ebelenmiş olur. Ebelenen çocuklar ebe ile el ele tutuşur ve ellerini bırakmadan diğer kişileri ebelemeye çalışır. Ebelenen çocuk ne kadar çoğalırsa kaçan çocukları yakalama şansı o kadar artar. El ele tutuşan çocuklar yakalayacakları çocuğun etrafını balık ağı gibi sarar ve ağlarına çocukları tek tek düşürür. Onlar birilerini ebelerken ebenin elinden ayrılan çocuk olursa o da ebelikten kurtulur. En sona kalan kişi de ebelenince tüm çocuklar bu kişiyi hep birlikte alkışlar. İlk ebelenen çocuk bir sonraki oyunun yeni ebesi olur. Son oyunumuz da çom oyunu. Oyun alanının ortasına 2-3 karış eninde bir karış derinliğinde bir çukur kazılır. Bu çukura emen, topaysa çom denir. Oyuna başlamak için çocuklar ellerinde değnekleriyle emen başına gelirler. Emenciler yani çukurcular emen başında kalır. Çomcular 15-20 metre kadar çukurdan uzağa giderek yerlerini alırlar. Değneklerini ölçer ve en uzun olan çomu yere koyarak çukura doğru vurur. Bu vuruş sırasında emenciler yani çukurcular çomu karşılayarak vurmayı ve geri göndermeyi amaçlar. Çomun emene girmesi sayıdır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Isparta'yı tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, altınlama anlamına gelen tesip, kadim bir süsleme sanatı. Yüzyıllardır kitap sayfalarını, hat yazılarını ve minyatürleri ışıl ışıl bezeyen bu gelenek, yüzyıllara inat hala yaşamaya devam ediyor. Modern tesip sanatçıları geçmişin inceliklerini bugünün estetik

0: yolculuğunu, sanatını sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Tesip'le ilk karşılaşmanız nasıl oldu? Sizi bu sanata çeken neydi? Bu sanata yönelmenizin ardında nasıl bir hikaye var? Bunu dinlemek isteriz sizden.
1: Evet, Tesip'le çok erken yaşlarda tanışamadım maalesef. Başladığımda 32 yaşındaydım ama tanışmam daha geri bir dönemdeydi. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geleneksel sanatların icra edildiğine ve öğretildiğine dair bir gazete küpürü geçti elime. Bu gazetelerin sanat sayfaları vardır. Hı hı. O sanat sayfalarında bunu okuduğumda dedim ki Allah'ım, bu herhalde benim yapmak isteyeceğim bir şey. Resimleri de vardı ama İstanbul'dayız, çocuklarım küçük, Topkapı Sarayı karşıda, biz Anadolu yakasındayız. Dolayısıyla nasıl yapacağım diye böyle içime bir şey, ne derler, onun bir isteği
0: doğdu.
1: Yani öyle bir istek ki ben bunu mutlaka yapmalıyım diyorum. Ben resim yapmayı da severdim önceden. Hatta ilk okuldayken defter kenarlarını süslerdik.
0: Evet.
1: Onlar çok hoşuma giderdi. Böyle kitap süsleme sanatı böyle bir bende böyle içimde bir sevinç doğurdu öyle duyunca. Nasıl yaparım, nasıl öğrenirim, böyle bir düşünmeye başlıyorum. Bir fırsat bulsam da ben bu sanatı öğrensem. Ama mümkün değil tabii, İstanbul'a ben bu isteğimi gerçekleştiremedim. Biz birkaç yıl sonra Ankara'ya geldik ama bu sırada da çocuklarım büyüdü tabii ki. Okula gidiyorlar ve kendime kalan zamanım var. Herkese sormaya başladım. Yani tesip veya hat. Hat sanatını da çok seviyorum çünkü ben Hüsnü Hat'ta. Ne bulursam onu öğrenmek istiyorum ama Ankara'da yok, bulamıyorum. Ya hiç kimse bilmiyor.
0: Kurslar bu kadar yaygın,
1: yaygın değil. Ya tesip sanatının varlığından kimsenin haberi yok. Hattı biraz biliyor insanlar, Kur'an-ı Kerim yazısı olarak biraz biliyorlar ama tesip sanatını kimse bilmiyor. Eşim o dönemde özel bir radyonun yöneticisiydi. Oraya gelen program yapan muhabir kızlarımıza soruyorum. Yani ben bu sanatı öğrenmek istiyorum, bu konuda bir bilginiz var mı diye. Kızlarımızdan biri dedi ki Milli Kütüphane'de bu sanat öğretiliyor. Tabii hiç unutmuyorum. Çok önemli benim için çünkü tesibe başlama dönemim. Mayıs ayının sonlarıydı. Milli Kütüphane'yi duyunca ben koşarak gittim Milli Kütüphane'ye. Tesip öğretilen sınıfı buldum. Dedim ki hocam, ben işte hoca ve öğrencileri var, ben tesip öğrenmek istiyorum. Hoca bana tamam kızım ama sen geç kaldın dedi. O zaman o kadar çok korktum ki herhalde dedim artık kapatıyorlar, ben bu sanatı öğrenemeyeceğim yine. Eylül'de gelmen gerekiyor, Eylül'de başlayacağız, yaz tatiline giriyoruz dedi. Tabii o yaz benim için en uzun yazdı. Çekiyorum, Eylül ayı gelmiyor.
0: Tabii. Bekleyince zaten hiç gelmez.
1: Evet. En sonunda Eylül ayında hemen koşarak yine gittim Milli Kütüphane'ye. 95 yılının Eylül ayıydı, hiç unutmuyorum. Başladım ve o başlayışla bir daha hiç bırakmadan ama. Yaz tatillerinde dahi tesip çalışarak devam ettim. Bu 30 yılı böyle tamamladım. 97 yılına kadar Milli Kütüphane'de dersler aldım. Daha sonra Kubbealtı Akademisi'nin Ankara'ya bir sergisi geldi. Hat, tesip, minyatür sergisi. Ben o sergide ben yine aynı şekilde çakıldım kaldım tabiri caizse. Böyle şey yapamıyorum, sergi salonundan ayrılamıyorum. O kadar güzel ki eserler. Gözüme alamıyorum. Ben bunlar gibi yapmak istiyorum diyorum kendime ama nasıl yapacağım düşünüyorum. Çiçek Derman Hoca sergiyi getiren kişilerden biriydi. İşte Çiçek Derman Hoca'yı yakalamak peşindeyim. Yani onunla konuşayım ki ben nasıl öğreneceğim, bana bir yol göstersin. Gerekiyorsa İstanbul'a gideyim bu sanatı öğreneyim diye. Yine radyoya bir program için çağırdılar Çiçek Hoca'yı. Bana da haber verdiler. Fatma Hanım, Çiçek Hoca gelecek, görüşmek istiyordunuz diye, sağ olsunlar. Ben tabii bütün eserlerimi yüklendim, gittim. Çünkü Milli Kütüphane'de de ders alırken bana işte senin elin güzel, güzel fırça tutuyorsun, güzel
0: boyun. Yeteneğiniz var bu konuda.
1: Var diyorlardı. Ben tabii acemilik ve ile haddini bilmezlikle tabii bu biraz. Bütün eserlerimi yüklendim. Bütün eserlerimi yüklendim. Çiçek Hoca'ya gittim. Çiçek Hoca beni beğensin, öğrenci olarak kabul etsin istiyorum tabii ki. Çiçek Hoca o dönemde Marmara Üniversitesi'nde de ders veriyordu.

0: İşte hocanın programının bitmesini bekledim. Yanına gittim. Hocam böyle böyle ben tesip öğrencisiyim. Ama hani sizden de ders alıp yaptığınız eserler gibi eserler üretmek istiyorum. Beni öğrenciliğe kabul eder misiniz? Hoca işte eserlerimi de çıkardım gösterdim yetenekli olduğumu görsün hoca diye. Fakat hoca baktı baktı dedi ki çok emek vermişsin dedi. Hocam dedim yani işte biliyorum yeterli değilim yeni ben öğrenciyim bu konuda. Sizden ders almak istiyorum. Kabul ederseniz İstanbul'a gelebilirim. Ne zaman derseniz Kubbe Altı Akademisi'ne de gelebilirim. Marmara Üniversitesi'ne de. Yeter ki siz beni kabul edin öğrenciliğe. Çok zor dedi. Yani Ankara'dan gelen öğrenciler var. Çok zorlanıyorlar. Sürekliliği sağlayamıyorlar. Ama dedi benim bir öğrencim var. Ankara'da atölye açacak. İstersen onunla irtibata geçebilirsin dedi. Ben tabii Çiçek Hoca'nın öğrencisi olamadığım için çok üzüldüm. Ama en azından öğrencisinden ders alacağım diye. Muhsin Akbaş benim hocam. Ondan bahsetmiştim Çiçek Hoca'm. Muhsin Akbaş'la nasıl tanışabilirim yollarını aramaya başladım tabii bundan sonra. Yine sağ olsun program yapan kızlarımızdan biri Muhsin Hoca'yla beni tanıştırdı. Hocam ben dedi atölye açacağım. Ankara'nın ilk özel atölyesini açtı hocam. 97 yılının Mart ayında, 31 Mart'ında. Ben 97 yılının 31 Mart'ında atölyedeydim. Hocam atölyeyi açtığında. 2007 yılında Nisan ayında atölyeyi kapattığında hala hocamla tesip çalışıyordum. 10 yıl zarfında evet. Geleneksel sanatlar zaten bir hocanın dizinin dibine oturarak öğrenilir. Hı hı. Yani hem hocadan o sanatın adabını öğrenirsiniz hem de elini izlersiniz.
1: Usta-çırak ilişkisi çok önemli değil mi?
0: Usta-çırak ilişkisi bizim sanatlarımızda olmazsa olmazdır. Ustasız sanat zayidir derler ya evet. Eskiler gerçekten öyledir. Yani bir üniversitede bitirmiş olsanız bir hocanın dizinin dibine oturup o geleneksel usulde o sanatı icra etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ben bu 10 yıl zarfında hocamdan çok şeyler öğrendim. Bugün ona çok duacıyım, Allah razı olsun. Bir 5 yıl devam ettikten sonra halk eğitim merkezlerinden hocamdan öğretmen olarak ders anlatmasını istemişler. Hocam dedi ki Fatmacığım sen yapar mısın orada gösterir misin? Hı hı. Dedim hocam ben nasıl yaparım yani yapamam kendimde o cesareti bulamıyorum. Yani bir 5 yıl eğitim aldım ama hatta daha uzun geçmişiyle beraber 6-7 yıl eğitim aldım ama yaparsın dedi ben sana yapamayacağın yerde destek olurum. Sağ olsun hocamın desteğiyle başladım. Hı hı. 2001 yılında
1: Muhsin
0: hocamın desteğiyle başladım derslere. 6 yıl kadar bu belmek kurslarında ders verdikten sonra özel ders vermeye başladım. Bugün yine hala kendi atölyemde özel derslerle devam ediyorum.
1: Evet. Peki kendi üslubunuzu nasıl tanımlarsınız? Yani Fatma Korkmaz tesibi denince akla ne gelmeli sizce? Fatma Korkmaz'ın eserine bakan biri ne hisseder desek ne dersiniz?
0: Yani insan icra ederken kendisini çok aslında ben şunu yapıyorum diye şey yapamıyor, nitelendiremiyor. Ama etraftan aldığım
1: yorumlardan
0: şunu çıkarıyorum ki hocam siz çok dengelisiniz. Benim terazi burcu olmamdan kaynaklanan da bir vasfım herhalde. Ya yani her şeyi çok dengeli kullanıyorsunuz. Hı hı. Diyorlar ki tesip zaten denge üzerine kuruludur. Biraz önce de anlattım hı hı. Hatla olan dengesini. Desende de öyledir. Motifler dengeli yerleşmek durumundadır. Kompozisyondaki paftalarımız dengeli olmak durumundadır. Bana yapılan yorumlar hep öyle. Renk kullanımında çok dengelisiniz. Desen kompozisyonda çok dengelisiniz. İnsan ilişkilerinde de ben dengeli olmayı
1: yani kişiliğiniz de aslında sanatınız çok benziyor değil mi?
0: Evet yani belki kişiliğim sanatımı etkiledi, sanatım kişiliğimi etkiledi. Evet. Bu karşılıklı bir etkileşim tabii ama böyle yorumlar alıyorum.
1: Evet. Peki eserlerinizde geleneksel kalıpları nasıl yeniden yorumluyorsunuz? Esma'nın peşi sıra eserinin ortaya çıkış hikayesi nedir acaba?
0: Evet, biz öğrencilerimizle bir sergi yapmaya karar verdiğimizde Esma sergisi yapalım diye konuştuk. Hı hı. Ama Allah'ın lafızlarını biz ismi celalleri nasıl süsleriz? Nasıl süslemeliyiz ki o anlatımı, sonsuzluğu ifade edebilmeliyiz? Allah'ın sonsuzluğunu, evvelinin ve ahirinin olmadığını nasıl ifade edebiliriz diye düşündük.

0: Sonra kesim sanatında biz Haliç tarzı dediğimiz bir desenimiz vardır. Geometrik desenler de kesim sanatında kullanılır. Bu geometrik desenler sonsuza kadar ilerletilebilir. Hı hı. Simetriyle de biz simetri olarak kullandığımız dörtte bir yarım simetriyle yaptığımız desenler vardır. Çin'de de çok kullanılır bunlar. Bunları da biz sonsuza kadar yürütebiliriz bu desenleri. Ve Haliç işini de yine aynı şekilde. Haliç işi de iki sarmalın iç içe sarılarak çizilmesiyle oluşturulan bir desen tarzıdır. Biz dedik Allah'ın sonsuzluğunu bu desenlerle anlatabiliriz. Geometrik desenlerle, Haliç işiyle ve simetriyle anlatabiliriz diye yola çıktık. Ve o Haliç işlerini kullanarak, geometrik desenleri kullanarak çok güzel eserler ortaya çıktı. Yine yorumlarda çok güzel yorumlar aldık sergi, hı hı, sonrasında. Esma'nın peşinde sergimizin hikayesi böyle oldu.
1: Umarız biz de sergilerinizden birini görebiliriz.
0: İnşallah.
1: Eserlerinizde altının yanı sıra renk geçişleri ve ince tahrir kullanımı da dikkat çekiyor. Bu tercihlerinizin ardında nasıl bir estetik anlayış var acaba?
0: Ya biraz önce anlattığım gibi özen çok önemli. Hı hı. Yani kesipte incelik çok önemlidir. Ama bugünümüzde tabii ki biraz daha iri çalışıyoruz ama renklerle insanlar ruhunu ifade ederler, biliyorsunuz. Resimde de böyledir. Renkleri kullanırken biz işte bir ululuğu, bir gökyüzünü anlatmak istiyorsak mavileri tercih ederiz. Hı hı. Veya işte bir ışık hüzmesi, bir nur anlatmak istiyorsak altını tercih ederiz. Bu hep konuya göre değişen şeyler. Ama koyu renklerle açık renklerin nötr olarak kullanımı tercih edilir kesipte. O tür renkleri de kullanıyoruz.
1: Modern çağda tesip yapmak, sabır isteyen geleneksel bir sanatı sürdürmek demek. Bu zorluklar içinde sizi motive eden şey ne oluyor?
0: Evet, bu kadar hızlı yaşanan bir çağda gerçekten tesip yapmak çok zor. Biz gençlerle daha çok bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü sabırla bir işin başında 2-3 saat oturamıyorlar. Öğrenmek açısından da bu böyle.
1: Çağımızın en büyük hastalığı,
0: en
1: değil
0: büyük,
1: mi?
0: En büyük sıkıntısı. Ne kadar çok tekrar ederseniz bir şeyi o kadar iyi icra edersiniz. Hı hı. Yani motif, mesela motifleri öğrenirken yaprakları öğreterek başlıyoruz. Bu yaprağı belki 10 kere 20 kere çizmesi lazım ki o bir olgunluğa erişsin. Yani o yaprağı öğrenmesi için. Motiflerde de bu aynı şekilde geçerli. Mesela bir kompozisyon yaparken kendi desenlerinizi oluşturun, getirin diyorum öğrenciye. Fakat sabırla onun başında oturup deseni tamamlama sabrını gösteremiyorlar. Bizler, hocamız bizden de desen istediği zaman 3-4 tane desen üretip bir çalışma için, bir eser için desen üretip götürüp hocamızın önüne koyuyorduk ki bunlardan hangisi uygunsa onu biz daha olgun hale getirelim, onun üzerinde çalışalım diye. Şimdi öğrencilerimize bakıyorum, bir deseni bile tamamlayamadan geliyorlar. Maalesef bu şeyleri yaşıyoruz, sıkıntıları yaşıyoruz. Ama öğrenmeye başladıkça, onun zevkini almaya başladıkça bu süre çoğalmaya, artmaya başlıyor. Yani bende de artık bu 30 yılın birikimiyle, hı hı, artık bir eserin başına başladığımda yani kolum veya boynum ağrıncaya kadar başından kalkmak istemiyorum çalışmaya başladığımda. Ki yoğunlaşma da böyle oluyor. Yani o eser üzerine her halinizle yoğunlaşmadan üretemiyorsunuz. Hı hı. Zaten öncesindeki araştırmalarla beraber böyle bir yoğunlaşma gerekiyor.
1: Biraz da sanat atölyenizden bahsedelim istiyoruz. Onun hikayesini bizlerle paylaşır mısınız acaba?
0: Dediğim gibi ben Belbek'te ders vererek başladım kesip derslerine. Daha sonra kendi atölyemde yapmayı tercih ettim. Çünkü sanat bir yere bağlı olarak üretilmiyor. Yani zamanınızı kendinize göre ayarlamanız gerekir. Öğrencilerinizi seçmeniz gerekiyor. Resmi bir yerde bunu yapamıyorsunuz tabii ki. Özel bir atölyede hem öğrencilerinizi seçiyorsunuz hem zamanınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla atölye açma isteği öyle bir ihtiyaçla oluştu.
1: Öğrenci seçmeden bahsettiniz. Şimdi dikkatimi şu çekti. Herkes sizin atölyenizde ders alamıyor mu acaba?
0: Yani

0: öğrencinin yürüyüşünden bile anlıyorsunuz. Yani o gerçekten bu sanatı yapmaya kabiliyetli mi, istekli mi, değil mi? Geçici bir hevesle mi geliyor? Yoksa bu benim bir sanatım, bir kültürümün bir parçası olarak ben bunu öğrenmek istiyorum diyerek mi geliyor? Bunları ayırt edebiliyorsunuz tabii ki. Zaten öğrenci, tabii ki öğrenci öğrenmek istiyorsa bunu reddetmiyoruz ama zaman içinde eğer istidadı yoksa veya psikolojisi bunu öğrenmeye uygun değilse, işte siz bunu artık, yani bu sanatı yapmaya uygun değilsin diyebiliyoruz öğrenciye. Yani sen tasavvufta da öyledir ya, işte bir tarikatta ya da bir şeyhin dizinin dibine oturunca şeyh öğrenciye der ki, senin burada şeyin yok, istidadın, alabileceğin bir yok. Şey yani yok. Sen şu şeyhe git, şu hocaya git, ondan alacaksın. Çünkü onun, o kişinin tabiatına orası daha uygundur. Bizde de öyledir. Yani hocayla ünsiyet de önemli olduğu gibi öğrenciyle ünsiyet de önemli. Öğrenciyle bir ünsiyet kuramadıysanız o işten verim alamıyorsunuz. Dolayısıyla öğrenciye de diyoruz ki, ya bu sanatta belki sen değilsin ama hat sanatında daha başarılı olabileceksin. Veya ebru sanatı senin için daha uygundur. O kişinin tabiatına daha uygundur diye yönlendirebiliyoruz. Yani özel atölyenin bize verdiği avantajlardan biri bu. Böyle çalışmayı tercih ediyorum.
1: Dünyanın farklı ülkelerinde de etkinliklere katılan bir sanatçısınız. Biraz da bu deneyimlerden söz edelim istiyoruz. New York ve Philadelphia'da tesip sanatınızla yer almak nasıl bir deneyimdi? Bunu dinlemek isteriz sizden. Yurt dışındaki izleyicilerle çalışmak sizde neyi değiştirdi desek ne dersiniz?
0: Yurt dışında gerçekten emeğe çok güzel değer veriliyor. El işi, el emeği çok değerli yurt dışında. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da bu çok değerli. Sergilere gelenler bunun elle yapıldığına inanamıyorlar. Yani siz bunu elle mi yaptınız gerçekten diye bize soranlar oluyordu. Ve bu tabii bir sanat eseri ortaya çıkmışsa hayranlıkla böyle dakikalarca bir çalışmanın, bir eserin karşısında kaldıklarını biliyorum. Dakikalarca incelediklerini.
1: Sanata ne kadar değer veriyorlar?
0: Çok, çok. Yani işte ülkemizde sergiler yapılınca böyle bir ucundan girip hızla bir ucundan çıkan insanlar da görüyoruz biz maalesef.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Eseri sergilemek için koyuyoruz. Esere bakmıyor, çerçevesine bakıyor insanlar. Ama orada emek gerçekten o kadar değerli ki saatlerce onu inceliyor, dakikalarca bakıyor. Bunu siz mi yaptınız diye inanamıyor. Yani ve tabii o eser hakkında bilgiler almak istiyor. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Hem kültürümüzü sana anlatmış oluyoruz, hem nasıl yapıldığını anlatıyoruz onlara. Bir tarihin süzgecinden gelerek tarihi bir sanat olduğunu anladıklarında çok da daha değer veriyorlar. Avrupa'da da kitap sanatları var tabii ki. Ama bizim kitap sanatlarımız çok daha teferruatlı. Bir de daha soyut motifler, desenler kullandığımız için daha da çok ilgi çekiyor.
1: Ve tarihi kökleri çok çok gerilere
0: çok
1: dayandığı
0: gerilere.
1: Için.
0: Çünkü
1: evet.
0: Avrupa'daki el yazması kitaplarda daha çok naturalist motifler kullanılmış. Bizdeki o soyut desenler, o geçmeler, Rumi motifi mesela, çıkış kaynağının ne olduğunu bilmiyoruz. Hayvansal kökenli olduğu söyleniyor ama bugünkü araştırmalarda bitkisel, nebati, rumiler dediğimiz rumiler de çıkıyor. O kadar soyut ki bunun nereden kaynaklanarak çizildiğini dahi anlayamıyoruz. Bu motifler çok ilgilerini çekiyor tabii ki.
1: Evet, Halep, Şam bölgesinde eserleriniz sergilendiğinde oradaki klasik İslam sanatları ortamı sizin çalışmalarınızı nasıl yansıdı peki?
0: 2004 yılında biz sergi açtık Halep ve Şam'da. O zaman tabii Suriye'de savaş yoktu. Ve insanların ilgisi çok güzeldi. Onlar tesip sanatını çok bilmiyorlar. Hat sanatı tabii ki İslam yazısı olduğu için çok biliniyor. Ebru bilinmiyor. Minyatür çok az. Mesela Şam'da Emevi Camii'nde minyatürü andıran süslemeler vardı. Öyle biliyorlar ama bizim klasik anlamda tesip sanatını bilmiyorlar ve çok ilgiliye karşılandı. Onlar da nasıl icra edildiğini öğrenmek istediler. Güzeldi oradaki sergilerimizde.
1: Evet. Nijerya gibi farklı kültürlerdeki bir ülkede de tesip eserleriniz yer aldı. Oradaki izleyicilerin tepkileri neler oldu acaba?
0: Nijerya'ya ben gitmemiştim maalesef.

0: gidemedim ama hocam götürdü bizim eserlerimizi oraya. Hı hı. Hocamın anlattığı kadarıyla evet çok güzel, orada da güzel karşılandığını biliyorum. Halk arasında çok bilinmiyor tabii ki. Orada bu sanatlar hiç yok hemen hemen. Ama yeni bir sanatla tanışmış olmanın sevincini hocam görmüştü o zaman, anlatmıştı bize.
1: Önümüzdeki dönemde sizi heyecanlandıran yeni bir proje, eser ya da fikir var mı? Biraz
0: evet,
1: önümüzdeki dönemdeki projelerinizden bahsedelim.
0: Yeni bir sergi çalışmasına başladık. Her sergi bir heyecanla başlıyor tabii ki ama uzun bir çalışma zamanı istiyor. Bir sergilik eser üretebilmek için bizim 40-50 esere ihtiyacımız var bir sergi açabilmek için. Bu da bizim en az 2 yılımızı alacak demektir. İnşallah 2 yıl sonra sizleri sergimize davet ettiğimizde
1: çok isteriz.
0: Eserlerimizi, konumuzu şimdi açıklamayayım.
1: Sürpriz olsun bize.
0: Evet. Ama 2 yıl sonra bekliyorum inşallah sizleri de sergimize.
1: İnşallah gelmeyi çok isteriz.
0: Hep bütün dinleyicilerimizle birlikte bekliyoruz.
1: Evet, davetliler onlar da. Peki tesip sanatı 2023 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Bu kayıt sizce ne anlama geliyor?
0: Yani daha güzel korunacağını düşünüyorum sanatlarımızın ve genç nesillerin de ilgisinin artacağını düşünüyorum böyle bir mirası kabul edildiği için. Ki günümüzde çok fazla sanatımızın gerçekten öğrenmek isteyen öğrencileri var. Ben biraz önce anlattım, 30 yıl önce başladığımda tesip sanatını Ankara'da bilen bile yoktu. Yani çoğu kişi ne diyorsun diye böyle yüzüme bakıyorlardı. Günümüzde artık tabii iletişim de çok hızlı, bilgiler çok hızlı yayılıyor. Gençlerimiz de dolayısıyla geleneksel sanatlarımızı çok iyi öğrenip öğrenme talebinde bulunabiliyorlar.
1: Evet. Peki Sayın Korkmaz, yeni kuşak sanatçılara ya da öğrencilerinize en çok ne söylersiniz?
0: Tarihlerini öğrensinler ve tarihi süzgecinden geçen sanatlarımızı da öğrenmelerini çok isterim. Çünkü bunu gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Çok şükür gençlerimizin daha çok ilgisini çekecek ama ne kadar öğrenirlerse, ne kadar icra edebilirlerse bu bizim için bir kazanım. Gelecek nesillere aktarılması adına ve bu sanatlarımıza, geleneksel sanatlarımızın hepsine bunu ben tabii söylüyorum. Bu gelenekli sanatlar olarak da biz bunu isimlendirebiliyoruz. Hat, tesip, minyatür, ebru, bunların hepsi kitap süsleme sanatları, ciltçiliği de bunun içine katabiliriz. Bunların hangisi mizaçlarına daha uygunsa mutlaka onlardan birini öğrenmelerini tavsiye ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Fatma Korkmaz'ın yolculuğu klasik ve moderni birleştiren, sabır ve estetiğin ışığında ilerleyen bir hikaye. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nuyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış töreninde konuştu. Yılın ilk yarısında borsaya jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamalar damgasını vurdu. Küresel savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine ilgi arttı. Türk savunma sanayinin lokomotif şirketlerinden Aselsan'sı performansıyla tüm küresel rakiplerini geride bıraktı. Ocak-Haziran döneminde yatırımcısına yaklaşık %49 getiri sağladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi. Müslüm Sarı, CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz ifadelerini kullandı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. 31 yıl önce Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Bosna Hersek'te bulunan Putaçari şehitliğindeki tören başladı. Anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılıyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist İspanya oldu. Son Avrupa şampiyonu Matadorlar Belçika'yı 2-1 yendi. Bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan giren Merino galibiyet golüne imza attı. İspanyollar final yolunda Fransa ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda diğer yarı finalistler ise bu gece belli olacak. Zorlu mücadele Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç saat 00'da başlayacak. Sabaha karşı 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. İstanbul 28, İzmir 34, Çanakkale ve Konya 31, Kahramanmaraş 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum ve Trabzon 27 derece. Haberleri dinlediniz.

0: haftada çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Biz tarladan sofraya gıda güvenliğini konuşacağız. Çünkü az sonra sesini bize duyuracak olan çok kıymetli Doçent Doktor Cem Erdoğan hocamız TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi'ne bu konuyu çok güzel bir makale eşliğinde yazdı, işledi. Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü'nün müdür yardımcısı kıymetli hocam. Bizleri kırmadı. Bu hafta TRT mikrofonlarında kendisi var. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Estağfurullah, o şeref bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum.
0: Çok sağ olunuz. Efendim ben makalenizi okudum. Elinize, emeğinize sağlık. Naçizane süremiz el verdiğince efendim bu makaleden tabii ki ağırlıklı olarak yola çıkarak gıda güvenliği ile ilgili temel konu başlıklarını yine sizlerin önceliklendirmenize göre düzenleyeceğiniz bir sırayla önemli unsurları çok değerli dinleyenlerimize aktarmaya gayret göstereceğiz efendim naçizane. Şimdi tabii gıda güvenliği denilince tabii gündeme onlar düşüyor. Hep çoğu kişinin aklına ki bizlerin de öyle ilk olarak pestisitler geliyor. Ama siz makalenizde diyorsunuz ki gıda güvenliğini yalnızca hani o son nihai ürün üzerinde yapılan hani ilaç, tarım ilacı kalıntısı sonuçlarına indirgemek doğru değil. Asıl mesele başka diyorsunuz. İşte ben de uygun görürseniz tam o noktadan başlamak istiyorum. Asıl mesele nedir gıda güvenliği dediğimizde efendim?
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Ben esasında bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Özellikle TÜBİTAK Bilim Teknik'te yayınımın çıkmasının içerisinde 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği gününü de barındıran bir aya denk gelmesi beni oldukça memnun etti. Hatta ben bu son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi tartışmalarından önce yazımda bundan da bahsetmiştim. Çünkü bu konu çok önemli. Yapılan araştırmalar ülkemizde yaklaşık %70'in üzerinde büyük bir tüketici kısmının son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkları bilmediğini gösteriyor ve bunun sonucu olarak da güvenle tüketilmesi mümkün olan gıdalar gereksiz yere çöpe gidebiliyor. Bu da bir gıda israfına dönüşebiliyor. Çünkü bunun üretiminde kullanılan su, toprak, enerji, gübre ve çiftçimizin emeği maalesef boşa gidiyor. İzninizle çok özür dileyerek bir noktayı daha altını çizmem gerekiyor.
0: Estağfurullah efendim,
1: Özellikle
0: buyurun.
1: son yaşanılan jeopolitik gelişmeler biliyorsunuz. Tarım ve gıda konusunu günümüzde yalnızca üretim miktarı ya da ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirebileceğimiz bir alan olmaktan çıkarmıştır. Yani küresel ölçekte yaşanan bu jeopolitik kırılımlar, iklim değişikliği, enerji krizleri, su stresi, lojistikte yaşanan aksaklıklar, tarım alanlarının azalması ve genç neslin tarımdan uzaklaşması, tarım ve gıdayı doğrudan bir milli güvenlik boyutuna taşıdığını düşünüyorum. Bu nedenle tarım politikalarının artık klasik üretim perspektifinden daha çok daha geniş bir çerçevede ele alınması lazım. Yine benim kendi düşüncem gelecekte ülkelerin askeri kapasitesi kadar tarım ve gıda kapasitesi gücünün de masada söz sahibi olabilmek için öne çıkacağını düşünüyorum.
0: İşte o yüzden diyorsunuz ki efendim mesele sadece pestisit değil.
1: Evet, o yüzden yani bu tabii ki gıda güvenliğinin içerisinde önemli bir konu ama sadece pestisite indirgemek gıda güvenliğini bayağı bir düşürmemiz yani önemini göz ardı etmemiz oluyor. Çünkü sizin de açılışta belirttiğiniz gibi gıdanın güvenliği tencerede değil tarlada başlıyor. Bir kere bunun farkına varmamız gerekiyor. Nihai ürüne gelmeden önce de pek çok şeyle karşılaşabiliyoruz. Artık küresel gıda ve tarım sistemleri değişim içerisinde. Örneğin eğer gıda güvenli, örneğin gelir düzeyi düşük ülkelerde güvenli olmayan gıdaya erişemedikleri takdirde 110 milyar dolarlık bir verimlilik ve sağlık harcaması kaybı meydana geliyor. Bakın çok büyük bir rakam. Yani önlenebilir bazı hastalıkları önleyemediğimiz için, gıda güvenliğini sağlayamadığımız için 110 milyar dolarlık bir verimlilik aynı zamanda sağlık harcaması kaybı meydana geliyor.
0: Ya.
1: Bu nedenle gıda güvenliği deyince sadece pestisitlere sizin de söylediğiniz gibi indirgemememiz lazım. Asıl mesele üretimin başından itibaren biz bunu nasıl yapıyoruz?
0: Şimdi
1: Nasıl
0: kıymetli
1: ürettik?
0: hocam, tam oradan ben de gireyim isterseniz aşama aşama gidelim. Ama makalenizde

0: de var. Ben bütün dinleyenlerimize tavsiye de ediyorum. Az sonra hocamın biraz daha detaylandıracağı gibi bir gıdanın nasıl üretildiğinden, nasıl taşındığına kadar, işte depolanması, satışı, evdeki koşulları pek çok boyutu var. Ama kıymetli hocam biliyorsunuz programımızın adı Toprağın Sözü. Ana hedef kitlemiz tabii ki çiftçilerimiz, üreticilerimiz ama takdir edersiniz TRT olarak genel bir kitleye de hitap ediyoruz. Bu nedenle ben şu tarla aşamasından başlamak istiyorum. Az önce siz de söylediniz. Yani üretimden başlar bu iş dediniz. Ve tahmin ederim ki yanlışsam beni düzeltin. Üretim aşamasında yapılan bir hata da diğer süreçlerde kolay kolay da telafi edilemiyor. Şimdi ne biliyoruz biz? İşte iyi tarım uygulamaları çok program yaptık. İşte tehlike analizleri, kritik kontrol noktaları, hasip sistemleri. Pek çok sistem var. Uzatmayayım, detayları size bırakayım. Ta buralardan almalıyız değil mi efendim gıda güvenliğini?
1: Evet, yerden göğe kadar haklısınız. Gıda güvenliği ancak bu şekilde sağlanabilir. Üretimde farkında olarak veya olmayarak yaptığımız hatalar sonucunda düzeltilemeyen boyutlara ulaşıyor. Şimdi mesela şunu vurgulamak isterim. Toprak işlemenin, topraktaki makro ve mikro besin değerlerinin bizim yetiştireceğimiz bitki türüne göre ayarlanması gerekiyor. Bunun için bir toprak analizinin yapılması lazım. Ve ben hangi bitkiyi yetiştirmek istiyorsam bugün o bitkiye yönelik bana bitki besleme programı veriliyor. Dolayısıyla bitkilerim sağlıklı ve kuvvetli olursa zaten benim ilaç kullanmama da gerek kalmayabilir. Buradan biz ilk başta sağlam tohum, sertifikalı tohum, pide, fidan kullanacağız. Toprağımızın bir kere işlemesini ve bitki besin maddesi değerlerini optimum düzeyde yerine getireceğiz. Ondan sonra da bitkilerimizi yetiştirmeye başlayacağız. Ama bu sırada suyu da verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Gübre analizi yaparak, şimdi biliyorsunuz yeni nesil tarım teknolojileri sayesinde artık yaprak öz suyunu kontrol edebiliyoruz. Yaprak öz suyunu kontrol ettiğimizde eğer sadece potasyumumu eksikse benim bitkimde, ben toprağa sadece potasyum vererek arazideki yükümü de düşürmüş oluyorum. Ve böylece yani o kadar büyük bir iş yapabiliyoruz ki hem girdi maliyeti azalıyor, hem doğru besini veriyoruz, hem de bizim çevre üzerindeki karbon ayak izimizi azaltmış oluyoruz. Bunlar son derece kıymetli. Mesela günümüzde genelde yaklaşık 2 milyar insanın gıda güvencesinden yoksun olduğu belirtiliyor. 673 milyon insanın da ki bu küresel nüfusun yaklaşık %8,2'si açlık çekiyor. Bunun yanında dünya nüfusunun %40'ı yani 3 milyar insan şu anda sağlıklı bir diyeti yok. Ve her yıl yaklaşık 600 milyon insan dünya genelinde sağlıksız gıda tüketimi nedeniyle rahatsızlanıyor. Ve bunların büyük bir bölümü hayatını kaybediyor, 500 milyon civarı. Ve bu
0: Anladım ki
1: rakamlar
0: bunlar da
1: gıda...
0: hani kaydedilebilir, kayıt altına girmiş bir nüfustan bahsediyoruz ve şu da bir gerçek, tamam oransal olarak belki düşüktür ama sonuçta ulaşılamayan ya da ulaşılsa bile istatistiklere giremeyen ciddi de bir dünya nüfusu var. Bunlar sadece tespit edilenler. Şimdi kıymetli hocam makalenizde de var. Bence tam da yeri. Şimdi biz gıda güvencesiyle gıda güvenliğini de biraz birbirine karıştırıyoruz galiba. Şimdi biz gıda güvencesinden başladık ama siz tabii ki hani altını doğru bir şekilde çizerek biraz da bize aslında gıda güvenliğinin de bir problem olduğu yolunda da aslında mesajlar verdiniz. Dolayısıyla eğer uygun görürseniz tamam tarlayı öğrendik orada şimdi bir miktar bırakalım. Biraz gıda güvencesiyle güvenliğinin farkını alayım sizden sonra tekrar döneyim ben arzu ederseniz gıda güvenliğine yani sağlıklı gıdaya ne dersiniz?
1: Elbette esasında bence de önemli bir noktaya yine parmak bastınız. Çünkü bu kavram, bu iki kavram birbiriyle sıkça karıştırılıyor ve birbirinin yerine kullanılıyor. Şimdi gıda güvenliğe, gıda güvencesi gıdanın kısaca bulunabilirliği, erişebilirliği diyebiliriz. Hatta bunun besin değerinin arzu edilen düzeyde olmasını da işin içine katabiliriz. Ama gıda güvenliği kısmına geçtiğimiz zaman gıdaların artık biz insanların veya bunu kullanan, bunu yiyen hayvanların sağlığı açısından risk oluşturmaması durumunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla biz zaten bu bir sağlıklı bir yaşam için herkesin yeterli ve güvenli sağlıklı gıdaya ve temiz su kaynaklarına ulaşım kişisel bir haktır. Buradan bu noktadan itibaren gıda güvenliğiyle gıda güvencesini bu şekilde ayırmamız gerekiyor.
0: Peki kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz bu ayrımı da net bir şekilde ortaya koyduğunuz için. Şimdi tarlayı tabii hani bizim programımızın süresi içerisinde, çünkü çok farklı konulara vurgu yapacağımız için anlattınız. Şimdi tarladan çıktı ürün çok muazzam bir zincirin içine giriyor ta bizim mutfağımıza gelene kadar. Bu zincirdeki halkalarda sizin önemli gördüğünüz gıda güvenliği riskleri ve bu risklerin en aza indirilmesinin de şöyle yine satır başları halinde kısa kısa yollarını da öğrenebilir miyiz efendim sizden?
1: Elbette gıdalar üretimden tüketime kadar geçen süre içerisinde tabii ki pek çok riskle karşı karşıya kalabiliyor. Biz bunları üç grupta inceleyebiliriz. Fiziksel riskler, kimyasal riskler ve biyolojik riskler. Gıda kaynaklı hastalıkların büyük bölümü ise biyolojik risklerden kaynaklanmaktadır. Örneğin Salmonella bakterisinden oluşan hastalıklar ki bu dünya genelinde yaklaşık olarak 250 çeşit gıda kaynaklı hastalık tespit edilmiş. Bunun yanı sıra gıda içerisinde tabii ki fiziksel riskler de bulunabiliyor. Kimyasal riskler de meydana gelebiliyor. Çünkü az önce sizin de belirttiğiniz gibi üretim aşamasında yaptığımız veya farkında olmadan yaptığımız hatalar nedeniyle buna sebep olabiliyoruz. Ama en çok dikkat edilmesi gereken risklerin büyük bir kısmı biyolojik risklerden kaynaklanmaktadır.
0: Kıymetli hocam, tabii ki bu zincirin her sektörünü ayrı ayrı da tabii konuşmamız gerekir. Yine vaktiniz olursa lütfederseniz bunları da detaylandırırız. Ama ben konuyu biraz hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde gıda güvenliği konusuna getirmek istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi tabii bizim yasal düzenlemelerimiz temeli zaten çok eskilere dayanıyor. Ta Cumhuriyet'in ilk yıllarına bunu biliyoruz. Ve son dönemde de özellikle gerek Avrupa Birliği'ne uyum gerekse tabii ki çok çeşitli gerekliliklerden dolayı hani sağlam diyebileceğimiz bir mevzuatımız var. Ama siz de takdir edersiniz ki bir konuda mevzuatınızın sağlam olması o konuda bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Uygulaması da önemli. Bu nedenle çok ana başlıklarda Türkiye'de gıda güvenliği dediğimizde sağlanabiliyor mu diye sorduğumuzda neler söylersiniz efendim?
1: Evet, şimdi tabii ülkemizde gıda güvenliği sizin de söylediğiniz gibi eskilere dayanıyor. 1930 yılında Hıfzıssıha kanunuyla gıda güvenliğinin ülkemizde ne kadar önemli olduğu ortaya konmuş ve o günden bugüne kadar da değişik düzenlemelerle gıda güvenliği her zaman için ön planda tutulmuştur. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki gibi esasında bizde de tarladan veya çiftlikten çatala sofraya prensibi uygulanmaktadır. Bu nedenle de ülkemizde yaklaşık olarak 7200 civarında gıda denetçisi, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktadır ve yılda 1,3 milyonun üzerinde bir gıda denetimi gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar tabii ki önemli bir kapasitemiz olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık tabii ki Avrupa Birliği'nde de benzer bir sistem kabul edilmektedir. Orada da aynı şekilde işlemektedir sistem. Tabii bizim ülkemizde bir de sadece her şeyi şu şekilde bırakmamız doğru olmuyor. Nasılsa burada bir gıda güvenliği ile ilgili analiz yapılıyor ama önemli olan önleme temelli bir yaklaşımdır gıda güvenliğinde. Bunun için de biz tüketicilerin de dikkat etmesi gereken, yapmamız gereken noktalar bulunuyor. Biz galiba bunları göz ardı ediyoruz ya da günlük koşuşturmaca içerisinde bunları atlıyoruz. Bu durumda tüketicilerden kaynaklanan veya dikkatimizden kaçan noktalar da yine gıda güvenliğini etkileyen noktalar.
0: Şimdi kıymetli hocam, önleme temelli yaklaşım dediniz. Bu benim çok hoşuma gitti. Hafızam beni yanıltmıyorsa makalenizde de vardı böyle bir başlık. Yani bu önleme temelli yaklaşım bizim evde uygulayabileceğimiz işte yok pişirmesi, işte soğuk muhafazası, temiz öyle şeyler mi, ne anlamalıyız efendim? Biraz daha hani tüketicilerimize mesaj verme niyeti içerisinde olursak eğer.
1: Haklısınız. Esasında biz bunu evde yapabiliriz, önleyebiliriz. Gıdalar bozulduktan sonra yapılabilecek hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Bu nedenle önleme temelli yaklaşım çok önemli. Mesela temizlik aşaması, gıdanın pişirme pişirdikten sonra soğutmamız, ayırma gibi temelli yaklaşımlar var. Temizlik gıda

0: gıdayla temas eden tüm yüzeylerin, çalışanların, alet ekipmanın bulunduğu ortamın tamamıyla hijyenini kapsamaktadır. Mesela çok basit bir örnek, eğer elimizi COVID'de söylendiği gibi 20 saniye süreyle çok dikkatli bir şekilde yıkarsak, gıda kaynaklı hastalıklardan olan ishal, diyareyi %50'ye kadar önleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra et ürünlerinde mesela bir iç sıcaklıklara pişmesi için bir iç sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Bu iç sıcaklık et ürünlerinde en az 63 santigrat derece olarak belirtiliyor. Kümes hayvanları ve kıymada ise 74 santigrat derecelik bir iç sıcaklık sağlanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta bu. Ürünü pişirirken iç sıcaklığını da düşünmemiz gerekiyor. Soğutma işlemi ise mikroorganizmaların çoğalmasını sınırlandırmak için uygulanır. Genellikle mikroorganizmalar ortamda 5 santigrat derece ile 60 santigrat derece aralığında faaliyette bulunurlar ve çok hızlı çoğalırlar. Dikkat ederseniz biz gıdalarımızı evimizde, buzdolabımızda artı 4 santigrat derecede saklıyoruz. Eğer dondurulacak bir ürünse de bunu eksi 18 santigrat derecede muhafaza ediyoruz. Biz işte bu noktaları kaçırdığımız zaman, örneğin pişirilen bir ürünü hemen hemen genel bir kanıdır, 2 saat içerisinde soğuk zincirle buluşması gerekir. Yine baktığımız zaman çiğ ve pişmiş gıdaların dolabımız içerisinde ayrı ayrı tutulmaları gerekiyor ve her gıda işletmesinde veya evimizde kullandığımız ekipmanlar, tüm çalışma alanları ve zemin dezenfekte edilmeli, hijyeni sağlanmalıdır. Eldiven kullanmalıyız. Eldiveni kullanımına özen göstermeliyiz. Gıda ile temas eden her yeri de temizlememiz gerekiyor. Taze ürünlerin hazırlanmasında da doğru yıkama yöntemlerini seçelim. Bol su altında, gerekiyorsa da bir fırçalamayla bunları yıkayalım. Ama şuna dikkat edelim lütfen. Bir dezenfektan solüsyon kullanmayalım. Aynı zamanda da biliyorsunuz çiğ et ve kümes hayvanlarının yıkanması önerilmez. Bunun da nedeni patojenlerin yayılmasına neden olabildiği için.
1: Anladım kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yine bana göre konuşulması gereken bir başlık da belki ta işin tanımından da başlayarak çapraz bulaşma efendim. Şimdi az önce söylediklerinizin bir bölümü, naçizane ben bu konuda daha önce de sizler gibi çok değerli hocalarımla birkaç program yaptığım için iyi kötü hafızamda kalmış. Bir bölümü sanki az önce anlattıklarınızın bu çapraz bulaşmanın içerisinde ama ben yine de ayrı bir başlıkta bunun en azından şöyle 3-4 maddeyle değerlendirmenizi rica edeceğim efendim. İlk önce nedir? Sonra hangi riskleri beraberinde getirir ve nasıl önlenir?
0: Evet, şimdi çapraz bulaşma söylediğiniz gibi çiğ ve tüketime hazır gıdalar arasında zaman zaman yaşanabilen, bizim özellikle de mutfaktaki hazırlık bölgesinde ya da marketten alıp mutfağımıza getirirken bunları yan yana koyduğumuzda birbirlerine bulaştırmamızı esasında kastedebiliriz, kısaca halkımızın da anlayacağı şekilde. Örneğin market poşetlerinde çiğ etleri, taze sebze ve meyveleri kümes hayvanlarına ve yumurta ürünlerini esasında ayrı ayrı yerleştirmemiz gerekiyor. Ama biz bunları bazen aceleden göz ardı edip hepsini aynı poşet içerisine koyabiliyoruz. Yine çiğ ve yemeğe hazır yiyecekler var. Bunları hazırlarken de daima ayrı kesme tahtalarını ve bıçakları kullanmamız gerekiyor. Yine yiyeceklerle temas eden yüzeyler var mutfaklarımızda biliyorsunuz, tezgahlarımız var. Çiğ gıda hazırlamak için kullanılan aletleri ve malzemeleri üzerinde başka bir işlem yapmamamız lazım. Ham maddeleri depolama sırasında çapraz bulaşmayı önlemek için de hava geçirmez sığ kaplar içerisinde saklamamız bizim için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra taşıma ve depolamada soğuk zincire oluşturulması son derece kıymetlidir. Çünkü soğuk zincirin bozulması mikroorganizmaların hızla yayılmasına yol açmaktadır.
1: Sayın hocam, yine makalenizin bir bölümünde özellikle bu konuda dezavantajlı olan bazı tüketici gruplarını da saymışsınız. Tabii ki de işte yaşlılarımız ya da çocuklarımız gibi. Bu dezavantajlı grupların tahmin ederim ki

0: ya da onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin çok daha fazla dikkatli olması gerekir. Ne dersiniz efendim?
1: Çok haklısınız. Şimdi genellikle bu durum göz ardı ediliyor. Örneğin hamile kadınlar, sizin de belirttiğiniz gibi yaşlılar, hastalar ve özellikle de 5 yaşın altındaki çocukların bağışıklık sistemi zayıf bireylerden meydana gelmektedir. Bu nedenle bu tip daha savunmasız halde bulundukları için bulaşıcı hastalıklara ve gıda güvenliği zincirinin kırıldığı, gıdanın riskli olduğu durumlarda daha riskli bireylerden oluşmaktadır. En sık görülen hatalar çiğ gıdalar ile pişmiş gıdaların temas etmesidir. Örneğin çiğ et veya tavuk ürünlerinde bulunan mikroorganizmalar pişmiş gıdalara bulaşabilir. Bu da çok ciddi bir sağlık riskidir. Biliyorsunuz tavuk özellikle soğuk zincir dışına çıktığında oldukça kısa sürede mikroorganizma gelişimi söz konusu olmaktadır. Bir diğer yanlış bilinen hata ise yıkama yöntemlerinde gerçekleşiyor. Çünkü şöyle bir algı oluşuyor. Deniyor ki ben yıkama suyumda zaten sirke kullanıyorum, karbonat kullanıyorum. Bu nedenle de tüm riskleri ortadan kaldırıyorum. Böyle değil tabii ki. Bu sebze ve meyveleri bol su altında oldukça iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor.
0: Şimdi her yerde görüyoruz. Sosyal medyada şu anda en fazla, tabii ki marketlerde, pazarlarda, yani gıda satılan yerlerde. Organik diyor ama bir organik üretim logosu yok. Doğal diyor, köy ürünü diyor, doğaya özdeş diyor, ekolojik, aman Allah'ım neler diyor. Şimdi bu sıkça kullanılan ifadeler, tabii ki etiket tebliğinde hani bunların nasıl kullanılması gerektiği santim santim en ince detayına kadar yazmış. Ama bunları kullanmaya hakkı olanlar bile sanki tüketicilere hani bu gıda güvenlidir algısını vermeye de çalışıyor. Ama işte sorun da tam burada aslında odaklanıyor. Bu ifadelerin en azından bir bölümü o gıdanın güvenli olduğu anlamına gelir mi efendim?
1: Önemli bir noktaya değindiniz. Burada da maalesef ki bir karışıklık söz konusu. Doğallık algısı bazen böyle yanlış bir güven hissi oluşturuyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi bunları artık çok sık rastlıyoruz. Doğaldır, ekolojiktir, organiktir, köy ürünüdür şeklinde. Ama bu gıdanın güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Burada mesela organik tarımın, organik ifadesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü organik ifadesinin kullanılabilmesi için bir ürünün bildiğiniz üzere sertifikalı bir üretim kapsamında üretilmiş olması gerekir. Aynı zamanda yetkili bir sertifika kuruluşu tarafından organik ürün sertifikasına sahip olması gerekir. Sertifikası olmayan ürünlere bizim sadece yazıyla organik yazmamız bu ürünü güvenli ürün manasına taşımamaktadır. Yani bilimsel olarak tek başına bu ifadelerin kullanılması maalesef ki tüketicilerde ve hepimizde yanlış bir algıya sebep olmakla birlikte güven hissi oluşturmaktadır. Buna özellikle dikkat edilmesi gerekir. Çünkü organik tarım yani sertifikalı yapılan, üretimin her aşaması kontrollü yapılan bir tarımdır. Değerli bir üretimdir. Bu nedenle de aynı kapsam içerisinde değerlendirilmesi de maalesef ki yanlış olduğu kanaatindeyim. Hani doğal köy ürünü, ekolojik gibi kavramlar içerisinde karışık olarak bunların ifade edilmesi tüketicide farklı bir algı oluşturmaktadır.
0: Peki. Kıymetli hocam, çok böyle birer cümleyle formüle etmeye çalışacağım. Bir, biz tüketiciler olarak etiket okumayı biliyor muyuz? Eğer bilmiyorsak bunu nasıl geliştirebiliriz? Bu geliştirme yollarından bir tanesi de tabii ki de eğitimdir. Hani bizim de programlarımızın amaçlarının ana hatları bunlar zaten. Doğru etiket okuma konusunda tüketicilerimize en azından bir hani radyo programı sistematiği içerisinde tavsiyeleriniz neler olur efendim?
1: En önemli noktalardan yine birine parmak bastınız. Gıda güvenliğinin tüketici için bence en önemli savunma hattıdır. Etiket kontrolü sırasında bizim yani etiket okuma alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. İlk başta mesela baktığımızda son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihini görüyoruz. Ama bu ikisi kesinlikle aynı değildir. Son tüketim tarihi özellikle et, süt, balık gibi çok çabuk bozulan gıdalar için kullanılır.

0: tarih geçtiğinde ürün artık güvenli değildir. İsterse görünümü, isterse kokusu normal de olsa bu ürün tüketilmemelidir kesinlikle. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise daha çok kuru gıdalar, bakliyat, makarna, bisküvi gibi ürünlerde yer alır. Bu tarihi ürünün en iyi kalitede olduğu süreyi ifade eder. Tarih geçse bile ürün bozulmamış olabilir. Tat, koku ve besin değeri ise değişebilir. Bu nedenle yaklaşım son derece basit olmalı. Son tüketim tarihi geçen ürünler kesinlikle tüketilmemelidir. Bir başka nokta, son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi aynı anda aynı ambalaj üzerinde bulunmazlar. Sadece bir tanesi ambalaj üzerinde bulunabilir. O da ambalaja ürünün özelliğine göre yapılmaktadır. Zorunlu etiket bilgilerinin aldığı bu kısımlarda genellikle ambalajlı ve etiketli gıdaları tercih etmeliyiz. Ambalajsız gıdalar ile şayet aldığımız ürünün ambalajı yırtılmışsa biz bu ürünleri satın almamalıyız. Her gıdanın biliyorsunuz kendine özgü muhafaza koşulları var. Bunlar sıcaklık olabilir, ışık olabilir. Bu koşullar altında satışa sunulup sunulmadığını kontrol edelim. Örneğin gittiğimiz marketlerde buzdolabı ve derin dondurucular eğer çalışmıyorsa orada soğuk zincir altında bulunması gereken ürünlerde risk vardır. Bu durumda bakanlık diyor ki alo 174 gıda hattına bilgi veriniz diyor. Gıda etiketinde özel muhafaza koşulları veya kullanım koşulları belirtilmişse bunları sağlamaya ve kullanma talimatlarına uymamız gerekiyor. Kaynağı bilinmeyen çiğ sütü almayalım. Çiğ sütte kaynatılmadan tüketilmemelidir. Ayrıca çiğ sütte yapılan salamura işleminden geçmemiş ya da olgunlaştırılmamış peynirleri de almakta imtina edelim. Yumurta alıyoruz. Kırık olabilir, çatlak olabilir. Bu kirli olabilir. Bu yumurtaları satın almamalıyız. Tahıl, kuru bakliyat gibi sert kabuklu yemişlerde özellikle böyle kırık taneli böcek yeniği varsa bu ürünleri satın almayalım. Hayvansal gıdaların etiketinde Tarım Bakanlığı'nın oval şekilde bir işletme onay numarası bulunur. Tanımlama işareti bulunur. Bunlara dikkat etmeye çalışalım. İşletme kayıt numarası bulunur. Bu gıdaları tercih edelim. Yine etlerin kendine has koku, renk, görünümü olmasına, mühürlü olmasına dikkat edelim. Etleri güvenilir yerlerden satın almaya çalışalım. Mümkünse parça etten kıyma çektirelim. Bütün tavuk kullanmaya çalışalım. Balık satın alırken esasında biliriz kendine has bir kokusu vardır. Pulları parlaktır, gözleri berraktır, solungaçları kırmızı renktedir. Bunları almaya özen gösterelim. Çiğ ve pişmiş gıdaların temasını önlemeye özen gösterelim. Bu arada özellikle bebek mamalarında son kullanma tarihlerine aşırı şekilde riayet edelim. Son kullanma tarihi geçenlere kesinlikle almayalım. Bir de soğuk zincirin korunup korunmadığına bakmamız lazım. Ama burada tüketicimiz diyor ki soğuk zincirin korunup korunmadığını gözlemlemek çok zor diyor. Esasında soğuk zincirde özellikle et, süt ve balık gibi ürünlerin üretimden tüketime kadar uygun sıcaklıkta ya 4 santigrat derece ya ise 18 santigrat derecede tutulmasıdır. Burada soğutucu dolaplarının kapağı sık açılıp kapanması, bazen bu kapakların açık kalması markette, ürünlerin soğutucu dışında bekletilmesi. Örneğin tüketicimiz ürünü alıyor ama market içerisinde dolaşmaya devam ediyor. Bu sırada ürün şeyden çıkmış oluyor ve eve gelene kadar da başka işlerini halletmek istediği zaman soğuk zincirin dışarısında ürün oldukça fazla vakit geçirmiş oluyor. Bu yüzden aldığımız ürünleri bu taşıma çantalarımız var. Taşıma çantalarımıza koyalım ve en son bu soğuk zincirdeki ürünleri alıp kasaya gitmeye özen gösterelim. Ve bu ürünleri de bir an önce evdeki bizim soğuk zincirimizin içerisine ulaştırmayı hedefleyelim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli vaktinizi. Bu hafta TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programının çok değerli dinleyicilerine ayırdığınız için efendim. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle Toprağın Sözü programını bu haftada noktalıyoruz efendim. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bir sonraki hafta yine çok değerli bir

0: konuğumuzla kulaklarınızda olmak niyetiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalınız.
1: Toprağın Sözü.

1789-1799 yılları arasında meydana gelen ve 10 yıl boyunca Fransa'da çok büyük siyasi karışıklıklar yaşanmasına, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Fransız İhtilali, şüphesiz dünya tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 14 Temmuz 1789'da halkın ve burjuvazi olarak anılan orta sınıfın mutlak krallığa karşı ayaklanarak başlattığı Fransız devriminin doğurduğu sonuçlar da evrensel niteliktedir. Tarihe ismini kanlı devrim olarak da yazdıran bu büyük devrimde halk ayaklanmasının şiddeti, dönemin Fransa kralı 16. Louis ve eşi Marie Antoinette'in idam edilmesine kadar varmıştır. İhtilalin ana sebebi olarak Fransa kralı 16. Louis'nin yeni vergiler toplamak için 5 Mayıs 1789'da parlamentoyu toplaması ve bu toplantıda halkın temsilcilerinin bir takım haklar talep etmesi üzerine başlayan tartışmalar ve bu tartışmaların sonucu olarak da Parislilerin 14 Temmuz 1789'da Bastille hapishanesini basıp mahkumları serbest bırakmaları gösterilir. Ama asıl temel sebepler değişime direnen siyasal yapıyla değişen toplumsal ve ekonomik dengeler arasındaki çatışmalardır. Paris merkezi söz konusu halk ayaklanmalarının ardından bir taraftan krallıkla ilgili kurumlar ve feodal haklar ortadan kaldırılırken, bir taraftan da yıllarca sürecek bir kaos ve anarşi dönemi yaşanır. İhtilalin getirdiği uygulamalara karşı çıkan, kendi dini düşüncelerinden vazgeçmeyen milyonlarca Fransız, Cumhuriyet düşmanı olarak görülür ve öldürülür. Fransa'daki katliamlar sırasında canlarını ve mallarını ihtilal ordularının saldırısından korumak isteyen yüz binlerce Fransız, İngiltere, Avusturya, Rusya, Amerika ve Prusya'ya sığınır. Ancak hala milyonlarca insanın canı ve malı tehlikededir. Bu dönemde Viyana'da bulunan Osmanlı elçisine yardımlarını talep eden bir mektup gelir. Katliamdan kurtulmak isteyen Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki topraklarının herhangi bir bölgesine, Mora Yarımadası'na veya Girit'e yerleşmek için izin istemektedirler. Osmanlı padişahı kendilerini kabul edecek olursa, derhal Tuna üzerinden ve Venedik Körfezi'nden geçerek büyük bir katliamdan kurtulacaklardır. Karşılığında da Osmanlı İmparatorluğu'na birçok alanda hizmet etmeye söz verirler. Fransız ihtilalinin yarattığı kaos ve katliamlardan kaçan, Cumhuriyet rejimi karşıtı ya da monarşi yanlısı, giyotin ve toplu katliamların hedefi olan binlerce Fransız asil ve kral taraftarları Osmanlı Devleti'ne sığınır. Devrimden sonra yönetimin başına geçen direktuvar rejiminin de ömrü çok uzun sürmez, Fransız ordusunda görevli ve devrimde de önemli görevler alan Napolyon tarafından bu yönetim 1799'da bir darbeyle çökertilir ve Napolyon Bonaparte yönetimi ele geçirir. 1804 yılında ise kendini imparator ilan ederek mutlak iktidarını kurar. Krallık, ihtilal ve arkasından gelen Napolyon döneminin çalkantılı yılları içerisine doğmuş, büyümüş ve yolu bir şekilde Osmanlı'yla kesişmiş Türk yurdunun bir başka misafirinden bahsedeceğiz bugün sizlere. Fransız edebiyatında romantizm akımının en önemli öncülerinden biri olarak kabul edilen bir şair, yazar ve devlet adamı, Türk dostu Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine 21 Ekim 1790'da krala çok sadık, Katolik bir aristokrat ailenin çocuğu olarak Paris'in güneydoğusunda yer alan Mâcon'da dünyaya gelir. Babası, Fransız devriminin terör dönemi olarak bilinen en şiddetli evresinde hapsedilmiş ancak şans eseri giyotinden kurtulmayı başarmıştır. Alphonse de Lamartine, Lyon ve Fransa'da yasaklanmış olmalarına rağmen Cizvitler tarafından işletilen Belle'deki kolejde eğitim görür. Gençlik yıllarında orduya girmek veya diplomatik bir görev almak ister fakat krallığa çok sadık olan anne ve babası Fransa'yı gaspçı olarak gördükleri Napolyon yönettiği için onun devlete hizmet etmesine izin vermez. Bu nedenle 1814'te Bourbon monarşisi yeniden kurulana kadar boşta kalır.

ve avare bir aristokrat hayatı yaşar. 1811-1812'deki İtalya seyahati sırasında Napoli'de Antonella adlı bir işçi kızla yaşadığı aşk onu derinden etkiler. 1815'te ölen Antonella birçok şiirine de ilham kaynağı olur. 1814'te Napolyon Elp adasına sürgüne gidip Bourbon hanedanı Fransa tahtına oturunca Kral 13. Louis'nin muhafız birliğine girer. Fakat kısa bir süre sonra Napolyon sürgünden kaçarak Paris'e döner ve 100 gün olarak adlandırılan dönemde imparatorluğunu yeniden kurmaya çalışır. Bunun üzerine Lamartine İsviçre'ye göç eder. Napolyon'un Waterloo Muharebesi'nde yenilmesi ve Bourbonların tekrar Fransız tahtını ele geçirmesinden sonra ülkesine döner ve askerlik mesleğini bırakarak edebiyata yönelir. 1816'da sağlık sorunları nedeniyle kaplıca tedavisi için gittiği Aix-les-Bains'de Bourget Gölü kıyısında amansız bir hastalığa yakalanmış olan Julie Char'la tanışır ve ona tutkuyla bağlanır. Julie'nin Aralık 1817'deki ölümünün ardından onun anısına ünlü Göl şiirini yazar. Ebedi gecesinde bu dönüşsüz seferin hep başka sahillere doğru sürüklenen biz, zaman atlı denize bir gün bir lahza için demirleyemez miyiz? Ey göl, henüz aradan bir sene geçti ancak seyrine doyamadığı o canım su yanında bir gün onu üstünde gördüğüm şu taşa bak, oturdum tek başıma. ...1820 yılında Lamartine, Churchill ailesiyle kan bağı bulunan genç bir İngiliz kadın olan Maria Anne Birch'le evlenir ve aynı yıl Napoli'deki Fransız Büyükelçiliğine sekreter olarak atanarak diplomatik kolorduya katılır. Bu evlilikten 1822'de kızları Julie dünyaya gelir. Bu dönemde olağanüstü bir başarı elde eden Poetik Meditasyonlar adını verdiği şiir derlemesi kitabını yayınlar ve sonraki yıllarda başarısını pekiştiren kitaplar art arda gelir. Bunların en bilinenleri Sokrat'ın Ölümü ve Şairce Dini Ahenkler'dir. Bu başarısı onun 1829'da Paris'teki Fransız Akademisi'ne seçilmesini sağlar. 1830'da Temmuz devriminin ardından Louis-Philippe anayasal monark olarak tahta çıktığında Lamartine siyasete girmek için diplomatik kariyerini bırakır. İlk girdiği seçimleri kaybedince 1832'de karısı ve kızını yanına alarak özel bir gemiyle Lübnan, Suriye, Filistin ve İstanbul'u kapsayan uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında kızı Julie'yi kaybeden şair, 1833'te milletvekili seçildiği haberinin gelmesi üzerine seyahatini sonlandırarak Anadolu üzerinden Fransa'ya dönmeye karar verir. İstanbul'u ziyareti sırasında Padişah II. Mahmut tarafından nezaketle karşılanan Lamartine, refakat etmek üzere Namık Paşa ve Halil Rıfat Paşa görevlendirilir. Doğuya kutsal topraklara yaptığı bu yolculuklardan din anlayışı, duygu ve düşünceleri bakımından büyük bir değişim geçirerek döner. Tamamı Osmanlı sınırları içinde geçen bu yolculuğunu anlattığı Voyage en Orient, Doğuya Yolculuk kitabını da bu dönemde kaleme alır ve kitap 1835 yılında 4 cilt halinde yayınlanır. Şarkılar tabiat güzelliğini bizden daha derin duyarlar. Ağaca, akarsuya, pınara bu kadar içten sevgiyi, hayranlığı başka hiçbir yerde görmedim. Buradaki insanların ruhlarıyla toprağın, denizin ve gökyüzünün güzellikleri arasında derin bir yakınlık, bir anlaşma sezilir. Lamartine 1851'e kadar devam eden siyasi hayatında liberal, insani ve barışçı bir politika izler. Güçlü bir hatip olarak parlamentoda çok defa şart meselesi üzerine yaptığı konuşmalarda, Batı'nın Doğu'yu özellikle Osmanlıları iyi tanıyamamış olmaktan kaynaklanan yanlış hükümler verdiğini, böylece parlamentonun bütün dünyayı yanılttığını sık sık dile getirir. 1848 Şubat devriminde sosyalistlerin kızıl bayraklı gösterilerine karşı üç renkli Fransız bayrağını savunması, Lamartine o yıl kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini sağlar. İçinde yer aldığı geçici hükümet, soyluluk ummanlarını, politik suçlardan idam cezasını ve Fransız

Fransa kolonilerinde köleliği kaldırır. Şubat devrimini anlattığı iki ciltlik kitabı 1848 devriminin tarihi ve köleliğin kaldırılmasından iki yıl sonra 1850'de kaleme aldığı ve Haiti'deki köle devrimini konu alan Toussaint L'Ouverture adlı oyunu edebiyat alanında ses getiren eserlerinden olmuştur. 2 Aralık 1848'deki hükümet darbesiyle bu görevinden uzaklaştırılan Lamartine, bu hayal kırıklığıyla 24 Nisan 1849'da Sultan Abdülmecit ve Sadrazam Reşit Paşa'ya birer mektup yazarak Türklere olan sevgisini ve derin dostluğunu dile getirir. İşte bu defa kendim dahi meskûr Osmanlılar nezdine hicret eylemek emel ve arzusunda oluyorum. Ömrümün nısfını kırlarda geçirmiş olduğum cihetle her türlü ziraatin usul ve icrasını bildiğinden, tarafı eşrefi Hazreti Şeyh'in şahiden, uhde-i bende ganeme bir arazi terk ve ihsan buyrulup orada kendi nezaret ve idarem altında olarak bir çiftlik ihdas etmek isterim. Ve arazi mezkure dahi la akal 100 nefer çiftçiye mütehammil olmalıdır ve böyle çiftlik için en ziyade arzu ettiği mevki ise İzmit tarafında ve Marmara'ya karip ve yahut İzmir civarında bir yer olup, çünkü ol halde esnai ştada zevcen ders adetin eğlencelerinden mahrum olmaz. Mektupta da belirttiği üzere bu topraklarda tarım yapmak isteyen Lamartine, Aydın yakınlarında bir arazinin verilmesi uygun görülür ve devlet tarafından satın alınan çiftlikler 25 yıl süreyle kendisine verilir. 21 Haziran-6 Ağustos 1850 tarihleri arasında ikinci defa eşi ve dostlarıyla Osmanlı'ya gelen Lamartine, Ihlamur Kasrı'nda Sultan Abdülmecit tarafından da kabul edilir. İstanbul'da bulunduğu dönemde en çok Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden etkilenir, Tarabya, Beylerbeyi ve Üsküdar sahillerinde güneşin batışını izlemekten büyük keyif alır, Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeki duaya bakarak o meşhur "Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul'a bak" sözünü söyler. Haliç'in sakin sularında özellikle gün batımında yaptığı sandal gezintilerini dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir görsel şölen olarak tanımlar. Lamartine sadece toprağı ekip biçmek istemiyor, Fransa'dan uzmanlar, modern makineler ve yeni tarım teknikleri getirerek burayı Avrupa standartlarında örnek bir model çiftlik haline getirmeyi planlıyordu. Aynı zamanda bölge halkıyla iç içe yaşayacağı huzurlu bir köy hayatının hayalini kuruyordu. Ancak 38 bin dönümlük bu devasa araziyi işlemek, binalar kurmak ve işçiler tutmak için çok büyük bir başlangıç sermayesi gerekiyordu. Toplam bir ay süreyle İstanbul ve İzmir'i kapsayan gezinin ardından kendisine kiralanan toprakları işletebilmek ve para bulmak amacıyla Fransa'ya dönüyordu. Lamartine zaten iflasın eşiğinde olduğu için bu yatırımı yapacak parayı maalesef bulamıyor, çiftliği işletemeyeceğini anlayınca da derin bir üzüntüyle projeden tamamen vazgeçmek zorunda kalıyor ve Türkiye'ye yerleşme hayali suya düşüyordu. Osmanlı Devleti çiftlik projesi hayata geçemeyince çok sevdiği bu şairi kaderine terk etmiyordu. Çiftlik geri alınıyor ancak Lamartine'in Fransa'daki sefaletini hafifletmek için Osmanlı hazinesinden kendisine düzenli ve yüklü bir maaş bağlanıyordu. Lamartine de bu büyük cömertliğe karşı minnetini göstermek için hayatının son yıllarında en önemli eserlerinden biri olan 8 ciltlik Osmanlı Tarihi kitabını kaleme alıyor ve bu da onun Türk dostu olarak anılmasında önemli rol oynuyordu. 1851'den sonra hayatını yoksulluk içinde geçiren Lamartine 61 yaşındaydı ve borç içindeydi. 20 yıl boyunca iflasa karşı umutsuzca ve boşuna mücadele etti, art arda kitaplar yayımladı. İkinci Napolyon hükümeti tarafından kendisine 25 bin frank maaş bağlanan Lamartine, 1863'te uzun ve acı veren bir hastalıktan sonra eşini kaybetti. 1867'de geçirdiği bir krizden sonra da kısmen bilincini kaybetti. 28 Şubat 1869 tarihinde Paris'te yaşamını yitirdi. Öldüğünde çağdaşları tarafından neredeyse tamamen unutulmuştu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün izledikten sonra içimizi neşeyle dolduran o rengarenk dünyadan Frank Tashlin'in 1955 yapımı efsane filmi Ressamlar ve Modeller adlı filmden söz edeceğiz. Film, hayal gücünün sınırlarını zorlayıp bizi çizgi roman sayfalarının arasına absürt bir labirente sokuyor. Başrolde saf ve çocuksu Öjen rolüyle o bitmek bilmeyen enerjisini her saniye hissettiren Jerry Lewis var. Öjen'in işi uykusunda sayıklayarak tuhaf hikayeler anlatmak. Arkadaşı Rick, bu sayıklamaları bir çizgi romana dönüştürüp başarıyı yakalamaya çalışırken, işin içine gerçek casuslar ve gizli formüller de giriyor. Bu komik macerada yanlarına hırslı yayıncılar ve modellerden oluşan bir de ekip toplanıyor. Tabii Öjen'in sakarlıkları ve durdurulamaz hayal dünyası da eklenince, her an, her şey tatlı bir kaosa dönüşebiliyor. Film bize saf bir neşenin hayatı nasıl renklendirebileceğini de gösteriyor. Jerry Lewis bu filmde o kadar içten oynuyor ki, o dev komedinin içinde bile karakterin masum tarafını asla kaçırmıyoruz. Yönetmen Frank Tashlin ise parlak renkler ve Jerry'nin o elastik yüz hareketleriyle bizi filmde adeta bir Luna Park'a sokuyor. Ressamlar ve Modeller filmi, çizgi roman çılgınlığına getirdiği eleştiriyle bugün bile taze kalan bir başyapıt. Jerry'nin bir çizgi roman kahramanı gibi duvardan duvara çarpıp yine de ayağa kalktığı o sahnelerse, sinema tarihinin en zekice kurgulanmış absürt komedi anlarından biri olarak hala yaşıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün öyküleriyle edebiyatımızda sarsılmaz bir yer edinen Sevin Burak'ın oyun yazarlığına değineceğiz. Sevin Burak, tiyatro yazarlığında öykülerinde olduğu gibi alışılmış anlatıp kalıplarını zorlayan çizgi izler. Oyunlarında klasik olay örgüsü geri planda kalır, parçalı yapı, kesintili diyaloglar ve iç içe geçen sesler belirleyici olur. Bu özellikler sahne metinlerini geleneksel dramatik yapıdan uzaklaştırır ve onlara deneysel bir nitelik kazandırır. Sevin Burak, tiyatroyu yalnızca öykü anlatma alanı olarak görmez. Dili parçalayarak

0: yeni anlam imkanları üretir. Sahibinin Sesi oyunu yazarın 1982'de yayımlanan ve 1985'te sahnelenen en bilinen oyunudur. Bu metin kimlik, aidiyet ve yabancılaşma temalarını işler. Everest My Lord, İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyunları ise Burak'ın ölümünden sonra yayımlanır ve Sevin Burak Tiyatrosu'nun deneysel yönünü belirginleştirir. Yazarın oyunlarında anlam doğrusal ilerlemez, sahneler arasında kopuşlar vardır. Bu durum seyirciyi metni yeniden kurmaya zorlar. Burak'ın tiyatrosu sahne dilini dönüştürür ve kalıpları kırmasıyla özellikle deneyici yönetmenlerin radarına girer. Metinleri farklı dönemlerde yeniden sahnelenir ve tartışılır. Bu nedenle çağdaş tiyatroda özgün bir konuma yerleşir. Eleştirmenler onun metinlerinde dilin ritmine ve suskunlukların gücüne dikkat çeker. Karakterler çoğu zaman parçalanmış benlikler olarak görünür ve kesin kimlikler sunmaz. Bu yaklaşım sahnede belirsizlik ve gerilim üretir. Yazar dramatik yapı yerine izlenimsel bir akış kurar ve seyir deneyimini dönüştürür. Böylece metinler yalnızca okunmaz, aynı zamanda sahnede yeniden düşünülür. Sevin Burak oyunları bugün de araştırmalara konu olur ve yeni yorumlarla yaşar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Bugün Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu.
2: Türkiye'nin güvenliğini

0: kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
1: Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi.
0: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Erdoğan, güvenlik sistemlerindeki değişime dikkat çekti.
0: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar,

0: dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yaptık dedi, görüşmelerin barışa katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.
0: Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa'ya yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. Kaan uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 jet motoru alımında da bir sorun çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bakan Fidan, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
2: Biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
2: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
1: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
2: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
1: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
2: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var. Görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçiş

0: yapımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
1: Destekler artıyor, üretim hızlanıyor. Yenilenebilir enerjide yeni projelerle yatırım kapasiteleri genişliyor. 2026 YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. 21 yarışmayla 2400 megawattlık yeni kapasite yatırımcılara sunulacak. Bunun 900 megawattını güneş, 1500 megawattını rüzgar projeleri oluşturacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. Açıklamayı Bakan Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkent Ray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
2: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
1: Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu 7 sanık hakkında dava açıldı. Hazırlanacak tensip zaptının ardından yargılamanın başlaması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan kanunla uzman erbaş, sözleşmeli er, subay ve askeri öğrencileri ilgilendiren birçok başlıkta değişikliğe gidildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Uzman erbaşlar için de yeni bir sicil sistemi oluşturuldu. Sicil tam notu 100 puan olacak. 60 ve üzeri puan alanların sicili olumlu kabul edilecek. Sicil notu sözleşme uzatma ve kariyer süreçlerinde etkili olacak. Kanunla sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. En az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erler, belirlenen şartları taşımaları halinde infaz ve koruma memuru, bekçi, zabıta memuru, itfaiye eri ve çeşitli kamu kadrolarına atanabilecek. Ticaret Bakanlığı yerli üretimi korumak amacıyla ilave gümrük vergileri ve gözetim uygulamalarında kapsamlı güncellemeye gitti. 10 ürün grubunda kapsam revize edildi. 8 ürün grubunda ise gözetim kıymeti belirlendi. Böylece gözetim tebliğ sayısı 192'ye yükseldi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Dışişleri Bakanlığı ikili ilişkiler

İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin, Türkiye'nin yeni Danimarka Büyükelçisi oldu. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve cansız bedenine günler sonra ulaşılan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Davada soruşturma dosyasına rapor tanzim eden kılavuz kaptan tanık olarak dinlendi. Kılavuz kaptan, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin takip etmesi gereken güvenli rotadan çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, "Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır" ifadelerini kullandı. Hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz diyen Emine Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diledi. 31 yıl önce Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Srebrenica soykırımının 31. yılında kimlik tespiti yapılan ve ailesince onay verilen 10 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş da katılıyor. Böylece Potoçari'ye defnedilen kişi sayısı 6.775'e ulaşacak. Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde %80'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO-Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi verdi. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Bugün Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist İspanya oldu. Son Avrupa şampiyonu Matadorlar Belçika'yı 2-1 yendi. Bir önceki maçta olduğu gibi oyuna sonradan giren Merino galibiyet golüne imza attı. İspanyollar final yolunda Fransa ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda diğer yarı finalistler ise bu gece belli olacak. Zorlu mücadelede Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak, maç saat 24'te başlayacak. Sabaha karşı 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantıda mevcut başkan Doğan'ın görevine devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. Saat 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Wimbledon'da gözler kadınlar finaline çevrildi. Linda Noskova ile Karolina Muchova 18'de kariyerlerinin en büyük başarısına ulaşmak için korta çıkacak. İki Çek tenisçiyi karşı karşıya getirecek mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Antalya 30, İstanbul 28, İzmir 34, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta ve Konya 31, Adana, Kahramanmaraş ve Sivas 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum, Kars ve Trabzon 27 derece. Yol durumu.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometreleri arasında devam eden üst yapı çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12-13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Resim ve Kadın programında yeni bir bölüm ve yeni bir eserle karşınızdayız. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi sevgili hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner ile birlikte galerimizin çok sesli bir köşesine gideceğiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün sizlerle birlikte Türk resim sanatının önemli sanatçılarından birini Osman Hamdi Bey'i konuşacağız. Osman Hamdi Bey'in bir eserini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak öncesinde sevgili hocama sormak istiyorum. Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey'in ailesini, çevresini konuşmak isterim.
2: Evet, teşekkürler Muzaffer. Aslında Osman Hamdi Bey kim değildir demek lazım. O kadar çok şey ki Osman Hamdi Bey. Tabii ki biz burada bir eseri üzerinden tanıtacağız ama önce Osman Hamdi Bey'in çoklu kişiliğinden söz etmemiz lazım. Aslında Osman Hamdi Bey İstanbul'da dünyaya geliyor ve Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu. Yani aslında sarayla bağlantılı bir ailede doğan bir bireydir.

0: İlk eğitimini Beşiktaş'ta tamamlıyor. Ardından Mektebi Marifi Adliye'ye gidecek. Ve ondan sonra tabii bir yandan resim yapmaya da başlıyor ama bu adliyedeki eğitiminden sonra yolu sanki hukukta çizilecekmiş gibi olacak ve hukuk eğitimi almak üzere Paris'e gönderilecek. Paris'e gönderildiği zaman tabii ki bir yandan hukuk eğitimi alacak ama bir yandan Paris, 19. yüzyıl Paris'i, oradaki sanatçılar, bohem hayatını falan düşündüğümüzde sanat adına çok önemli bir yer Paris. Ve Osman Hamdi Bey o dünyada bir yandan da sanatla alakasını çok net bir şekilde kurmaya başlayacak. Ve aslında hukuk eğitiminden vazgeçecek. Yani hukukçu olmayacak, bunu düşünmeyecek bile. Ve o dönemde Güzel Sanatlar Okulu ne var? Ecole des Beaux-Arts var. Ecole des Beaux-Arts'a girmek çok kolay değil ama Osman Hamdi Bey'in orada biz Blanche ve Jerome'un atölyelerine devam ettiğini görüyoruz. İkisi de akademik klasik üslupta sanatçılardır ve pek çok sanatçının, yerli yabancı pek çok sanatçının yetişmesinde de önemli isimlerdir. Kayıtlı değildir ama atölyelerine devam ettiklerini biz biliyoruz. Dolayısıyla artık resim alanında ilgisi, merakı yoğun bir şekilde devam edecektir.
1: Evet. Baktığımız zaman Paris döneminin sanatçı için çok önemli olduğunu anlıyoruz. Ama burada sizinle zaten biz ressam kimliğini konuşacağız. Ancak biraz öncesinde devlet adamlığı kimliğini konuşmak isterim. Çünkü Osman Hamdi Bey'in devlet adamlığı kimliği Osmanlı tarihinde de çok önemli şeylere sebebiyet veriyor. Osman Hamdi'nin devlet adamlığını nasıl tanımlayabiliriz?
0: Evet, şimdi Paris'ten döndükten sonra zaten babası sadrazam bir bağı var. Osman Hamdi başka meraklarını da keşfedecek. Osman Hamdi aslında sonda söyleyeceğimi belki başta burada da söyleyeyim, sonra tekrar ederim. Devletin kendisi. Çünkü Osman Hamdi'ye baktığımız zaman bir yandan resme meraklı, resimle ilgileniyor tabii ki. Ama bir yandan da kendisi Güzel Sanatlar Okulu'nu kuracak. Sanayi Nefise Mektebi'ni kuracak. 2. Abdülhamit döneminin sonları, 1880'lerin sonlarında. Bundan başka özellikle eski eserlere merakı var ki resimlerinde bunu zaten görüyoruz ama eski eserler merakı sadece bir merak olmanın ötesinde toplamaya da yol açacak onda. Dolayısıyla bir eski eserler nizamnamesi yazacak. Devam ettirecek. Neden? Çünkü o döneme kadar bu topraklarda kazı yapan, araştırma yapan yabancı araştırmacılar buldukları her şeyi götürme eğilimindeler. Ama Osman Hamdi buna bir dur diyecek. Eski eserler nizamnamesini yazması bu anlamda arkeoloji tarihi ve eski eser nizamnameleri açısından çok büyük bir öncelik. Onun dışında ne yapacak? Kazılara gidecek. Yani bugün bizim sınırlarımızda olmayan ama o gün sınırlarımızda olan Irak gibi pek çok yerlerdeki kazılara gidecek. Hatta pek çok fotoğrafını da görüyoruz biz sütun başlıkları, büyük anıtların kazı yaparkenki görüntülerini biz bugün sağ olsun fotoğraflardan takip edebiliyoruz. Onun dışında ne yapacak? Biraz evvel söylediğim gibi bakın resim, Sanayi Nefise Mektebi çünkü o tarihlerde çok oryantalist sanatçılar İstanbul'a geliyorlar. Gime bunlardan biri. Gime ve karısı ya bir atölyeleri var ama sonra da bir Güzel Sanatlar Okulu açmak isteyecekler. Hatta buna o kadar hazırlanacaklar, saraya da sunacaklar ama birden 2. Abdülhamit yönetim birden bir okul açılacaksa bunu Osmanlı açmalı diyecekler ve Osman Hamdi'yi görevlendirecekler. Osman Hamdi Sanayi Nefise Mektebi'ni kurarken aslında önceliklerini ön plana çıkaracak. Çünkü aynı tarihlerde Şekerahmet Paşa gibi, Süleyman Seyit gibi pek çok sanatçı da eserler veriyor. Ama Osman Hamdi Bey bunların hiçbirini istemeyecek. Çünkü onun önceliği figür. Figür bilen, figür etüt eden, etüt etme geleneğinden yetişen sanatçıları hoca olarak düşünecek. Dolayısıyla da Sanayi Nefise'yi bu şekilde kuracak. Dolayısıyla baktığınız zaman çoklu düşünüyor. Eski eserleri düşünüyor, nizamnameyi düşünüyor, kazılara gidiyor, Sanayi Nefise kimler hoca olacak? Hepsini birden düşünen bir devlet adamı. Aslında ben burada şey diyorum yani Osman Hamdi sanki devletin kendisi gibi.
1: Evet, çok yönlü bir kişiyle aslında karşı karşıyayız. Diğer taraftan arkeolojik kazılarıyla Osmanlı arkeolojisini, Türk arkeolojisini farklı bir noktaya taşıyan ve bunu temellendiren bir isim. Aynı şekilde bahsettiğiniz gibi eski eserler nizamnamesi aslında çok çok önemli bizler için. Çünkü bir yerde kaçırılmış

0: Lan, yurt dışına götürülen birçok eserin önünü kesiyor, engelliyor aslında. Bu eserlerin Osmanlı'da kalmasını sağlıyor. Ki en önemlisi sizin de bahsettiğiniz gibi Sanayi Nefise Mektebi. Sizinle aslında biraz da sanatçının ressam kimliğini konuşmak isterim. Osmanlı resim sanatı içerisinde çok önemli bir yerde Osman Hamdi Bey. Ressam kimliği nasıldır?
1: Evet, Osman Hamdi Bey tabii ki çok önemli ama bir yandan da biliyorsun ki pek çok hala daha bazı müzayedelerde eserlerini almak için uğraşıyor. Dolayısıyla Sanayi Nefise Mektebi'nden kurucu olarak yetişen ya da kuran bir kişi olarak bir yandan da resim yapıyor. Ve bu resimlerinde baktığımız zaman Osman Hamdi Bey'in resimleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde aslında bütün resimlerinde bir mekan ve zaman kurgusunu görüyoruz. Aslında eski eserler merakı dolayısıyla bir müze de kurdu. Yani arkeoloji müzesini kurdu. Olan eserlerin zaten Osmanlı İmparatorluğu'na getirilmiş eserlerin sergilenmesi, sergileme mantığını da bir müzede yerleştiren kişilerden biri. Bu eski eserleri toparlıyor, anlatıyor, aktarıyor, öğretmek de çok önemli. Eserlerindeki zaman ve mekana baktığımız zaman işte bu mekan düzenlemesi Osman Hamdi'nin resimlerinin temel konusu. Çünkü onun resimlerinde tek bir mekan yoktur ya da bir mekanı alır diyelim ki Bursa Yeşil Camii ama Yeşil Camii'nin ortasına bir kandil yerleştirir Selçuklu, bir halı yerleştirir Osmanlı ya da Selçuklu, giysiler Osmanlı, müzik aletleri belki daha öncesinden olan müzik aletleri, çiniler Osmanlı'nın çeşitli dönemlerinden gelir. Dolayısıyla mekan kurgusu dediğimiz şey bu. Bir de zamansal. Tabii ki buradaki hiçbir nesnenin aynı zamanda olmadığı için ama o dönemde yerleştirdiği figürlerle kendi döneminde aktarmak istediği için zaman ve mekan kurgusu olan resimlerdir onun resimleri.
0: Evet, aslında baktığımız zaman farklı temaları bir kurgu içerisinde bir araya getiriyor ve bu kurgular bir anda Osman Hamdi'nin bir imzası haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok önemli çünkü o bahsettiğiniz şeyi çok değerli buluyorum. Sanat tarihindeki farklı noktaların bir anda bir tabloda karşımıza çıkması ki bugün sizinle iki müzisyen kız tablosunda da bunları göreceğiz. Ama onun öncesinde sanatçının seçtiği temaları kısaca bir konuşmak isterim. Hangi türde eserler, hangi temalarda eserler üretiyor?
1: Aslında bir kere şunu söyleyelim. Figür çok önemli. Osman Hamdi'nin resimlerinde hep figürlü resimler. Evet, manzaraları da var ama çok az bunlar. Figürlü resimleri çok önemli. Zaten burada şunu da baştan söyleyelim. Figürü, bu kadar yoğun figürü Türk resmine getiren kişilerin başında geliyor Osman Hamdi. Ve bu figürlü resimlere baktığımızda biraz evvel de söz ettiğim gibi bir zaviyeli caminin içinde olabilir. Bir cami kapısı önünde figürleri gösterebilir. Dolayısıyla Osmanlı temalı, Osmanlı mirasını önceleyen, Osmanlı belleğini ön plana çıkaran resimlerdir onun resimleri. Bir yandan da unutmayalım ki özellikle kadın teması Osman Hamdi Bey'in resimlerinde çok ön plana çıkar. Aslında 19. yüzyıl kadınlara verilen haklar, bir yandan kadınların eğitimi, kadınların gündelik hayatta var olması gibi kavramların yavaş yavaş konuşulduğu bir dönemdir. Ve bunlar Osman Hamdi Bey'in resimleri de görünür hale gelir. Onun dışında portreler çok önemlidir. Yakın çevresinin portrelerini yapar. Parisyen, Fransız karısı, kızı, kendisi, devletin ileri gelenleri de olabilir. Dolayısıyla bu şekilde temaları çok yoğun olarak görebiliyoruz.
0: Evet, özellikle kadın temalı resimleri gerçekten çok önemli. O sizin de bahsettiğiniz gibi cami önündeki kadınlar veya mimozalı kadın, sarı elbiseler
1: Evet.
0: içerisindeki defalarca yapılmış kadın tasvirleri. Bugün de sizinle birlikte iki müzisyen kız resmini konuşacağız. Ben öncesinde kısaca bir koleksiyonu hakkında bilgi vermek isterim. Belki dinleyicilerimiz bu eseri görmek ister veyahut internette araştırmak isterler. Bugün sizlere bahsedeceğimiz İki Müzisyen Kız isimli eser Pera Müzesi'nde sergilenmektedir. 1880 tarihli olan eserimiz Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonunda kayıtlıdır.

0: Duval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılmıştır. Bu kısa tünye bilgisinden sonra iki müzisyen kız resmini nasıl tanımlamalıyız değerli hocam?
1: Şimdi resme baktığımız zaman tabii ki önce iki müzisyen genç kadını görüyoruz. Ama onun dışında onu bir kenara ayırırsak bir caminin içindeyiz. Bursa'da bir caminin içindeyiz ve Bursa camilerine baktığımız zaman zaviyeli camiler denilen tipte camilerdir. Orada eyvanın önündedir. Eyvanın yerlerinde halılar serilidir. Halılardan bizi gözümüzü ahşap pencere levhalarına götürür. Bu pencere ahşap işçiliği, sedef kalkmalı ahşap işçiliği, halılar. Bu pencerenin yanındaki çinilere baktığımızda o koyu yeşil, mavimsi yeşil çokgen çiniler yine Bursa ile özdeşleştirdiğimiz çinilerdir. Bir yandan da ahşap işçilik, bir yandan alçı şebekeler, bir yandan halı, bir yandan seramik panolarla bayağı Osmanlı tarihinin, Osmanlı mirasının görünür hale geldiği resimlerdir bunlar. Onun dışında hemen yeniden kadınlara bakacak olursak tabii ki Osman Hamdi Bey'in kadın resimleri önemlidir. Çünkü kadının görünür hale gelmesinde önemli bir isim olduğunu söylemiştik. Burada daha geleneksel kıyafetler içinde elinde tambur ya da defle iki genç kadını görmekteyiz. Ama bunlar gerçekten bir işle meşguldürler, müzik yapmaktadırlar. Müzikle ilgilenmek de önemlidir. Çünkü biz biliyoruz ki Tanzimat döneminden itibaren Tanzimat aydınlarının özellikle eğitim görecek kızları için bir dil öğrenecekler, müzik aleti çalacaklar gibi bazı olmazsa olmazları vardır. Evet, bunlar tabii ki o dönemden ya da Tanzimat aydınının kızları gibi görünmese de müzik aletinin kadınlarla ilişkilendirilip kadınların bir müzik aleti çalması ve bunları dinleyen, burada biz dinleyen kişiyi görmüyoruz. Belki biz dışarıdaki üçüncü kişilere yapıyorlar bunları ama sadece işiyle ilgilenen, konsantre olmuş iki genç kadını gösteriyor. Ve özellikle tabii ki bu biraz evvel senin söylediğin sarı giysili kadın, onun resimlerinde çok sıklıkla karşımıza çıkar. Buradaki sarı giysiler o sarı giysi değildir ama sarı giysi, frize başlığı ya da eşarbı ya da diz çökmüş kadının yanındaki gene frize yeşilimsi elbisesiyle bir renk uyumu yakalaması, bütün merkezin içinde direkt ışığı alan figürler olarak görünmesi bu resmin en önemli özelliklerinden biridir. Birazcık Osman Hamdi'nin resimlerinde bizim her zaman gördüğümüz şey sanki böyle donmuş gibi. Çünkü zaman ve mekan kurgusu diyoruz ya, bu resimlerin hiçbiri spontane değil. Osman Hamdi'nin kurgusuyla görünür hale geliyorlar. Mekanı seviyor. Mekanın içinde çok hoşuna giden bazı malzemeleri kullanıyor. Halı gibi, ahşap pencere
0: Kapakları.
1: kapakları gibi, arkadaki çiniler gibi. Dolayısıyla hepsini bir araya getirip bunun önüne de bu genç kadınları yerleştirerek bir zaman ve mekan kurgusu yaptığı için spontane değil. Dolayısıyla bir zamanı durdurduğu, zamanı dondurduğu resimler gibi.
0: Evet, aslında bir yerde Bursa'daki yapıların Osman Hamdi'nin eserlerinde önemli bir yere sahip olduğunu

0: bahsettiğiniz gibi çiniler veyahut işte alçı düzenlemeler, ahşap düzenlemeler bizlere Bursa'nın mimari mirasından detaylar sunuyor. Aslında burada belki de en tartışmalı konulardan birisi de karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz bu sanat tarihinde sizin de aslında karşı durduğunuz ama söylemesek de anlatmasak da eksik kalacak bir nokta. Osman Hamdi gerçekten oryantalist midir? Bunu birazcık açıklar mısınız?
1: Yani ben kendi adıma, sen de biliyorsun, buna
0: Evet.
1: karşıyım.
0: Evet.
1: Yani şu açıdan karşıyım. Çünkü oryantalizme hep biz olumsuz anlam yükleyerek
0: Hı.
1: kullanıyoruz. Dolayısıyla Osman Hamdi o olumsuz anlamlarla kesinlikle bir oryantalist değil. Ama kendi kültürüne, kendi mirasına, kendi belleğine sahip çıkan, doğuya sahip çıkan doğulu bir sanatçı olarak doğulu mekan ve malzemelerle kurgu yapan bir sanatçıdır bana göre. Ama ben buna oryantalist demiyorum. Tabii eğer oryantalizmi doğu konulu resimler için kullanıyorsak tabii ki doğu konulu. Yani burası tamamıyla Bursa'dan, Osmanlı'nın eski başkentlerinden birinden, çok önemli camilerin içinden bir resimdir. Ama yeni ne yapmıştır? İki kadına, iki genç kadına müzik aleti çaldırarak resmin görünür olmasını, resmin merkezinde kadınların bir iş yaparken görünür olmasını sağlamıştır.
0: Aslında Osman Hamdi Bey için Doğu Batı sentezi demek daha doğru olur.
1: Kesinlikle.
0: Ve baktığımız zaman aslında sizin dediğiniz şey burada çok önemli. Osman Hamdi Bey hocası Jerome gibi Doğu'yu hayali unsurlarla göstermemiştir. Doğu'yu olduğu gibi kendi yaşadığı dünyayı yansıtmaya çalışmış ama onun içine bir kurgu katmıştır. Kurguladığı ama çok da hayali bir dünyanın içine sokmadığı bir Doğu Batı sentezi bu. Ki ben de sizinle aynı görüşteyim. Osman Hamdi Bey için o Avrupalı sanatçıların

0: Bu da devletle çalışıyor. Dolayısıyla kadınları görünür hale getirmek Osmanlı Hamdi için çok önemli ve kadınları edilgen değil, etken olarak gösteriyor. Çalışırken, müzik aleti çalarken göstermeyi tercih ediyor ve hiçbir şekilde bir çıplaklık yok. Belki burada tabii ki resmin önünde hemen terlikler var, çarık gibi çıplak ayak kadınları görebiliyoruz. Hani Osman Hamdi'nin çıplaklığı ancak bu kadar. Yani oradan bir eteğin altından görülen çıplak ayak gibi gösterebiliyor. Ama onun dışında hocalarına, Jerome'a, Boulanger'in resimlerine baktığınızda ciddi olarak doğulu mekanların içinde ciddi çıplak resimleri görüyoruz. Burada hiçbir şekilde Osman Hamdi'nin hiçbir eserinde nü görmüyoruz. Dolayısıyla kadını var olan, kadını çalışırken burada müzik aletiyle gösteriyor. Etken bir görünümde göstermek onun için çok önemli. Zaten iki eşi de Fransız. Onların portrelerini de çok modern, batılı formda yapıyor. Ama burada kendi kültüründeki kadınları göstermek onun için çok önemli.
1: Evet. Aslında iki müzisyen kız resmindeki o figüratif tanımlamayı biz biraz da diğer resimlerinde nasıl görebiliriz? Yani siz az önce belirttiğiniz gibi Osman Hamdi figüre çok önem veren bir sanatçı. Kimlerin portrelerini yapmıştır? Nasıl figürle nasıl bir ilişkisi vardır?
0: Gerçekten karısının, kızının portrelerini yapmıştır. İşte o en tanınmış resimlerden biri belki Mimozalı Kadındır. Bunlar çok önemlidir. Ama onun dışında kadınları gündelik hayatın içinde gösterir. Erkekle aynı seviyede gösterir. Şimdi iki müzisyen kızla yanlarında bir erkek yok. İzleyen kişi olarak belki bir erkek düşünebiliriz ama gerçekten mekan içinde bir erkekle bir kadını yan yana veriyorsa onları aynı seviyede, aynı önemde gösterir. Ve gene orada da kültürel miras, tarihi mirasın içinde nasıl varsa, gündelik hayatın içinde nasıl varsa o şekilde gösterir. Bazen sokakta, dış mekanda da gösterebilir, cami avlusunda gösterebilir, Arzu Alcı'nın önünde gösterebilir. Ama burada da biraz evvel söylediğim gibi hep kadınlar görünmez değildir. Her zaman kadınları gündelik hayatın içinde, o dönemin modası içinde, o dönemin modasında neler giyiyorlar, yaşmakları nasıldır, peçeleri nasıldır, bunların hepsini takip ederek gösterir. Bu anlamda da güncel hayatın habercisi gibidir. Bu kadar zaman ve mekan kurgusu yapsa da dışarıdaki resimlerde gündelik hayatta nasıl giyiniyorlarsa o şekilde gösterir.

0: kıyafetler açısından, daha doğrusu iki müzisyen kız resmindeki Bursa detayları, Bursa yapılarının detaylarını sanatçının arkeolojiye, eski eserlere ilgisi olarak da yorumlayabilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani bu eserlere baktığımız zaman bu sedef kalkmalı ahşap kapaklar ya da halılar, bunları biz bugün bir kısmını, çok benzerlerini, belki de aynılarını Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebiliyoruz. O zaman da müzelere aktardığı bazı işler var. Kandiller gibi, rahle gibi. Onları resimlerde kullanıyor. Burada da mesela özellikle şeyler, müzik aletlerine baktığımız zaman yine ut ve işte def diyelim, Osmanlı müziğinin zenginliğini göstermesi açısından birebir belge niteliğindedir. Müzik tarihçileri kullanılan çalgıları, müzik aletlerini buralardan beslenerek de yazıyorlar ve dengeliyorlar bunları. Osman Hamdi'nin resimleri çok ayrıntıcı. Tek tek her şeyi ayrı ayrı çalışıp ayrı bir tarih içinde yazabilirsiniz. Halı tarihi, ahşap tarihi, ondan sonra işte o çinilere baktığınız zaman ya da müzik aletleri ya da kıyafetlere baktığınız zaman bütün hepsini gelenek içinde ayrı ayrı yerlere konuşlandırabiliyoruz. Dolayısıyla hem belgeseldir, hem belgecidir, hem de bir resimsel özellikleri hiçbir şekilde bir kenara atmaz. Çünkü bir ressamdır.
0: Evet. Bu müzik aletlerinden bahsetmişken aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde, geç döneminde kız çocuklarına özellikle evlerde keman ve piyano derslerinin verildiği bilgisi var. Burada aslında müzik aletlerini çalan iki kadın dönemin kız çocuklarının birer temsili diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz bence. Çünkü bak, özellikle def çalan daha yere oturmuş ve ut çalanı dinler gibi, sanki öğrenir gibi gösteriliyor. Dolayısıyla hem müzik adına bir eğitim, hem eğitimi gösteriyor, hem de özellikle öğretmen öğrenci, abla kardeş, anne kız, her neyse, bütün bunları göstermesi açısından da, yani bir bağ kuran iki figürü de göstermesi açısından çok değerli.
0: Aslında bir resmin içinde biz bir sürü farklı detaylar görebiliyoruz. Hem dönemin resim anlayışını, hem dönemin sosyal hayatını, bir yandan da mimari mirasını. Programımızın sonlarına yaklaştık. Son sözlerinizi duymak isterim Osman Hamdi ile alakalı. Nasıl toparlayabiliriz biz bu değerli sanatçıyı?
1: Yani Osman Hamdi Bey resimlerinden bağımsız da düşüneceğimiz bir karakter. Çünkü bir yandan arkeolog, bir yandan müzeci, bir yandan eğitimci, bir yandan devlette çalışan Sultan Abdülhamit ile bağı olan bir devlet adamı. Sanki bir Rönesans entelektüel bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Batı'nın disiplinini, Jerome ve Blanche'dan ve Bozar'dan aldığı Batı disiplinini, yaşadığı Doğu, yaşadığı Osmanlı'nın ruhunu, eski eserlerini kullanarak resimler oluşturan çok önemli bir sanatçıdır.
0: Kesinlikle öyle. Çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bugün sizlerle birlikte Osman Hamdi Bey'in sanat tarihindeki önemli eserlerinden birini, İki Müzisyen Kız isimli eserini değerli hocam, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte konuştuk. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim hocam.
1: Rica ederim.
0: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaslan ve teknik masada Serpil Korkmaz. Hayatınızın her anında sanatın o huzurlu ritmini duymanız dileğiyle. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sanatla, müzikle ve turkuazın huzuruyla hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla Türkiye'den anma mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında, Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı

rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor, 24 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. Kendilerine banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtıp 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Tunceli merkezli 6 ilde siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Su altı ve havadan yapılan çalışmalarda 80 personel görev alıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. İspanyol yargısı küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesini incelemek için harekete geçti. Soykırımcı İsrail Genelkurmay Başkanı ve üst düzey bir askeri yetkili hakkında filodaki kişilerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

0: Melodili dakikalar sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. Soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 29 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı

Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Eskişehir'in Miyalı Çıçık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayınlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. İran dini lideri Müşteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
0: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde

kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yılın, haberleri sunuyoruz. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhan

Necmettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün'ün mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 7 kişinin firari olduğunu açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye teslim edilmediğine vurgu yaptı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkın Bak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin," dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamene ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te alma programı düzenlenecek. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. İran dini lideri Müşteba Hamenei yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan, şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenica'da yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Bu soykırımı asla unutturmayacaklarını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek programda şehitler anılacak. Milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele ve mecliste sergilenen direniş bir kez daha hatırlanacak. Program Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Ardından 15 Temmuz şehitler anıtıyla ana bina Şeref Holü'ndeki anıt taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz'u konu alan dijital gösterimle sergi açılışı yapılacak. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
2: Mükemmel bir organizasyon, bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili

0: Ankara'daki NATO liderler zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara zirvesinin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
1: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
0: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
1: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var, görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bahçeli Evler Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısı birinci oturumunda 15 Temmuz şehitlerinin anılmaması tartışmaya neden oldu. Oturuma başkanlık yapan CHP'li Belediye Meclis Birinci Başkan Vekili Nazife Aktaş, Temmuz ayında yaşanan başbağlar ve Madımak katliamlarını şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum dedi. Oturumun devamında söz alan bir meclis üyesi 15 Temmuz hain darbe girişimi ve şehitlerinin de Başkan Vekili Aktaş tarafından anılması gerektiğini belirtti. CHP'li Aktaş ise içimden geldiği zaman söylerim 15 Temmuz'la ilgili bir görüş bildirmek zorunda değilim diye yanıt verince tartışmalar başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı oturuma dair açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen Nazife Aktaş ve meclis üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resmen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarını ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
2: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkın Bak gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkın Bak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi. Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimine dikkate almalarını önerdi. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımındaki yükünü hafifletecek düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle 7 gün 24 saat hizmet verebilecek çocuk bakım evlerinin açılmasının önü açıldı. Düzenleme doktor, hemşire, polis, asker ve vardiyalı çalışan diğer kamu personelinin çalışma saatleri dikkate alınarak hazırlandı. Bakım evleri esnek çalışma düzenine uygun hizmet verebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikte çocuk bakım evi açılmasına ilişkin şartlar da kolaylaştırıldı. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakım evi açmakla yükümlü olacak. Bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. Yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle bakım evlerinin fiziki standartları da güncellendi. Deprem güvenliği kriterleri esas alınırken çocukların yaş grupları ve personel planlaması gelişimsel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yeni yönetmelikte 0-6 yaş çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz dedi. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı açıklamayı En Sosyal hesabından yaptı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242 milyon lira idari para cezası uygulandı. 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında sıfır tolerans ilkemizde gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim kırmızı çizgimizdir dedi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinli'yi daha katletti. 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.221'e yükseldi. Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha da derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da devam ediyor. İşgalci İsrailler Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskınlar düzenledi. Biri çocuk 4 Filistinli'yi yaraladı. ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, ABD ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj yayınladı. babasının intikamının alınacağının

sözünü vererek intikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenlediğini açıkladı. Aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Ukrayna'da gece boyu Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinli'yi daha katletti. İran dini lideri Müçteba Hamane yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Spor. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Filenin sultanları maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milli kadın voleybol takımı Çin'de düzenlenecek VNL finallerine katılmayı garantiledi. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından son yarı finalistler bu gece belli olacak. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Saat 4'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, siyah beyazlı ekipte bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli oyuncu şampiyon olmak istediklerini de ifade etti. Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Lokuan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon kadınlar finalinde iki Çek sporcu Linda Noskova ile Karolina Muchova kariyerlerinin en büyük başarısına ulaşmak için korta çıktı. Saat 18'de başlayan mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor. Wimbledon erkekler finali ise yarın Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. Saat 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Edirne 17, İstanbul ve Konya 20, İzmir ve Trabzon 22, Denizli, Aydın ve Kilis 23, Antalya, Adana ve Gaziantep 25, Hatay ve Diyarbakır 24, Adıyaman 28, Şanlıurfa 29, Erzurum ve Yozgat 13, Kars ve Sivas 12 derece. Yol durumu. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya Ereğli yönüne servis yolundan Niğde Pozantı istikameti 1 nolu şeritten sağlanıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Siz sevgili dinleyicilerimizin esenliği için sizlerle bilimsel gelişmeler ışığında sağlıkla ilgili her şeyi konuştuğumuz Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Mehmet Ayçiçeği ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber bu haftada. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir konuk doktorumuz var. Hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Profesör Doktor Bülent Değertekin, kendisi iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı ve aynı zamanda Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı. Programımıza hoş geldiniz Sayın Değertekin.
2: Hoş bulduk.
0: Sayın

0: Dinleyenlerimiz, bugün programımızda modern çağın en sinsi, en sessiz ilerleyen sağlık sorunlarından birini masaya yatırıyoruz. O da karaciğer yağlanması. Ben çok zayıfım, bende olmaz diyenler, yorgunluğu sadece uykusuzluğa bağlayanlar, biraz göbeğim var, bir şey olmaz diyenler bize kulak versin. Çünkü bugün bu sessiz tehlikeyi, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini uzman konuğumuzla konuşacağız. Ama her hafta olduğu gibi öncelikle haftanın son bilimsel gelişmelerini öğrenmek için İbrahim hocama dönüyorum ve soruyorum, hocam nelerdir?
1: Ben de Bülent hocama kendimle ilgili bir soru soracağım. Gördüğün gibi çok obez değilim, yani normaldim, ama 5-6 yıl önce bu kilodayken karaciğer yağlanması çıkmıştı. Onu da soracağız Bülent hocama. Şimdi araştırmalara geçecek olursak, ilk iki tane araştırmada aslında eğer evinizde bir şeyler varsa onu çöpe atmanızı isteyeceğiz. Nedir bunlar? Bir tanesi NAD takviyesi. NHD Plus veya NAD Plus diye de geçiyor. Son zamanlarda işte uzun ömrü sağlıyor. Hücrelerin enerjisini, evet, hücrelerine de enerjiyi sağlayan bir molekül. Ve bu molekülle ilgili damardan veya takviye olarak birçok insan bunu kullanıyor. Son bir araştırmada normalde yaşlandıkça azalan bir molekül diye duyurulmuştu. O yüzden bu NAD'ı artırmamız lazım, takviye olarak veya damardan alınması gerekir diye de herkeste de işte uzun ömürlüğü sağlıyor diye bunlardan alıyordu, ama çöpe atmaları lazım. Niye? 20 yaşındaki kan değerlerine bakılmış ve çok geniş bir araştırma bu. 20 yaşındaki bir kişiyle 60 yaşındaki, 70 yaşındaki bir kişinin NAD Plus vücuttaki, daha çok hücre içinde bu görevi yapıyor, oranı aynı. Yani değişmiyor. Genelde işte bu longevity veya uzun ömürle ilgili yaşlandıkça azalan şeyleri sonradan takviye ettiğimizde gençleşiyoruz diye bir perspektif var. Ve NAD Plus da bunlardan bir tanesiydi. Bunun öyle olmadığı anlaşıldı. Beslenme ve sporla, egzersizle de artışı yok bunun. Sporcuları almışlar. Hiç spor yapmayanlarla ilgili de NAD düzeylerine bakmışlar. Onlarda da bir farklılık yok. Yani beslenme veya egzersiz yapayım, onlarla da artışı yok. O yüzden çöpe atıyoruz. Eğer evinizde NAD Plus takviyesi varsa veya damardan, maalesef bazen doktor arkadaş da işte glutatyon NAD takviyesi falan veriyorlar. Zaten bu NAD Plus'ı verdiğinizde kanda çözünürlüğü hızlı ve hemen gidiyor, yani o öylece kalmıyor. Glutatyon gibi aynı. Bir diğeri de balık yağı takviyeleri. Balık yağı takviyeleriyle ilgili daha önce bir araştırma paylaşmıştık biz burada. Kalp hastalıklarında yararı yok, hatta zararı olabilir diye geçtiğimiz 5-6 ay önce bir araştırma vardı balık yağı takviyeleriyle ilgili. Bu araştırmada da Alzheimer'la ilgili, Alzheimer'ı kötüleştirebileceğine dair bir araştırma yapılıyor. Yani onları da hiç, zaten takviyeleri o kadar bilinçsiz alıyorlar ki, birazdan karaciğer yağlanması veya karaciğere zararları ile ilgili Bülent hocama da sorarız. Onlar da zaten balık yağı falan çok da güzel geliyor, sarı sarı kapsüllerle falan. Onları da çöpe atmaları lazım. Benim hemşirem şey demişti, hocam keşke 2 gün önce söyleseydiniz demişti. Kolajen takviyesi almış. Hocam dedi, kolajen takviyesi işe yarar mı dedi. Kızım dedim, yani midedeyken bile parçalanır, bağırsaklara bile geçmez. Hocam keşke 2 gün söyleseydiniz, almazdık dedi yani. Öyle bir şey. Bir de dua ile ilgili bir araştırma. Günde yapılan sadece 5 dakikalık dua, 5 dakikalık dua, inancınız ne olursa olsun ağrıyı ve kaygıyı azalttığına dair. Ben zaten danışanlara da söylüyorum, hastalarıma. Diyorum ki kortizol seviyeleri genelde yüksek. Yani şu andaki insanların temel sorunlarından bir tanesi o. İnancınıza göre diyorum, namaz kılabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, ne yaparsanız yapın, ama hayatınızı, günlük hayatınızda bir 10-15 dakikalık kendinize vakit ayırıp bir durdurun. Yani bir kendinizi bir dinleyecek bir şey yapın diyorum. Bu da aynısını söylüyor. Bu Maryland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. Duanın beyin fonksiyonlarını desteklediği ve nasıl değiştirdiğini gösteren önemli bir çalışma olarak da kayda geçmiş oldu.
0: Çok da
1: Bu
0: güzel oldu. İyi ki paylaştınız
1: şey de
0: hocam.
1: söyleyelim, dinleyicilerimize dua ederken bizi de
0: Evet,
1: unutmasınlar.
0: bizim için de dua etsinler. Evet hocam, çok seviyoruz şu açılışı. Daha önce de konuşmuştuk. Karaciğer yağlanmasını konuşacağız. İngilizce live yaşamak, liver'da yaşatan liver ama karaciğer demek. Karaciğer bu kadar önemli bir organ mı diye
1: Bu
0: hemen
1: kadar
0: soracağız.
1: hocam, karaciğer yağlanmasını Bülent hocam da bakıyordur sosyal medyada falan, öyle saçma sapan şeyler var ki, ve karaciğer

0: Diğer yağlanma sorunu Türkiye'de yüzde kaç hocam? %60-70
1: Şimdi
0: falan var
1: şöyle,
0: mıdır?
1: yüzde hocam bunun çalışmasını biz yaptık. %48
0: 48.
1: toplumda ve 2013 yılından beridir de kesitsel aldık, artıyor maalesef. 38, 44, 48 düzeyinde genel popülasyonda. İleri yaşta yani böyle 60 yaşın üzerinde %70'lere varıyor karaciğer yağlanması. Yani çok çok ciddi bir sorun yani. Çocuklarda bile %10, çocuk
0: Ya
1: popülasyonunda
0: hocam
1: bile %10.
0: yağlansın karaciğerimiz ne olacak?
1: İşte öyle olmuyor maalesef. Şimdi karaciğer

0: Tabii çok önemli bir organ. Yani vücudun bütün biyokimyasal fonksiyonlarının yapıldığı yer. İlaçları buradan yakıyoruz. Yağ metabolizması burada, karbonhidrat metabolizması burada, şeker metabolizması burada. Yani her şey burada dolaşıyor. Yani dolayısıyla karaciğer vücudun bir nevi biyokimya fabrikası. Yani her şeyin sentezi ve yıkımının yapıldığı yer esasında. Yağlanma ne yapıyor? Karaciğerin içinde yağ birikmesi olmaya başlayınca bizim hepatosit dediğimiz o karaciğerin gerçek hücrelerini yavaş yavaş yok etmeye başlıyor. Hepatositler böyle pıtır pıtır pıtır patlıyor yani tam anlamıyla. Ve ona bağlı olarak da bir süre sonra yavaş yavaş yavaş yavaş onlar azaldıkça %100'den başlayıp gittikçe düşüyor. Bir süre sonra onun yerini fibrotik doku dediğimiz işe yaramaz bir doku alıyor. Ona da bir siroz diyoruz zaten yani. İşte işin sinsi tarafı o zaten. Yani yağlıyken farkında olmadan minik minik karaciğerde zedelenme içeriden devam ediyor ve bir gün ansızın hasta karşımıza siroz da geliyor. Esas sinsi tarafı o.
1: Sayın Değertekin, bizi şok ettiniz. %48 ile başlayarak gerçekten çok yüksek bir oran. O zaman hemen soralım, sebep nedir?
0: Temel sebep kilo. Türkiye çok obez bir popülasyonuz biz. Yani biz birkaç rakam vereceğim yani inanamayacaksınız. Biz dünya obezitede 2 numaradayız. Yani Amerika'dan sonra en obez popülasyona sahibiz biz yani. Avrupa birincisiyiz. Kadın obezitesinde birinciyiz. Bu obezite yani vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olanlardan bahsediyorum. Bir de yani kilolular var ki vücut kitle indeksi 25-30 arası var yani. Onu da eklediğiniz zaman Türkiye'de yaklaşık toplumun %60'ının kilo problemi var yani. Ya kilolu ya da obez yani. Vücudunda yağ biriktiği zaman nerede birikiyor? Belde, göbekte birikiyor. Tabii iç organlarda da birikiyor. Yani hani iç organlarda da en ciddi etkiyi karaciğer de yapıyor bu. Yani dolayısıyla belinizde biraz yağ varsa bilin ki karaciğeriniz de yağlıdır.
2: Amerika'ya da geçeriz herhalde hocam. Çünkü Amerika'da son 2 yılda 1-2 puanlık bir düşüş var. Bu yeni zayıflama ilaçlarıyla birlikte 1-2 puanlık düşüş ilk kez tarihinde Amerika'da bir düşüş var. Muhtemelen biz de hala aynı oranda gidiyoruz. Yakında Amerika'ya geçeriz gibi geliyor.
0: Çok doğru. Bu iğneler, bu zayıflama iğneleri hakikaten olayı değiştirdi. Amerika'da çünkü çok yaygın kullanılıyor hakikaten yani. Ve obezite rakamları düşmeye başladı. Yeme alışkanlıkları değişmeye başladı. Mesela bazı böyle çok glisemik indeksi yüksek gıda satan kafeler kapanmaya başladı. Yeme alışkanlığının değişmesine bağlı. Obezite rakamları da inmeye başladı. Ve dolayısıyla çünkü şunu çok iyi görüyorlar onlar. Zayıflatırsa bir 10 yıl içinde harcayacağı para ve maliyet de çok düşeceği için siroz, kanser vesaire gelişimini ve kalp hastalığı gelişimini engellediği için dolayısıyla teşvik de ediyorlar kullanımına. Mutlaka kilo giyilmesi gereken bir organ.
2: 3-4 ay önce hocam gıda endüstrisi İsviçre'de bir yerde toplantı yapıyor. Böyle büyük büyük gıda endüstrisi. Onlar diyor ki bu yeni zayıflama ilaçları çıkınca tabii ki özellikle şekerli gıdalar çünkü iştahı azaltıyor ya. O tüketimler düşüyor yani marketten satışı azalıyor. Yeni bir çözüm bulmamız lazım diyorlar. Mesela yakında yeni zayıflama ilaçları kullananlara yönelik besinler çıkacak. Muhtemelen Amerika'da bazı marketlerde satılmaya başlamıştır. Yani biraz daha protein ağırlıklı, yeni kendini bir düzen yapıp o artışı çünkü marketten satışlar azalıyor. Mesela Amerika'da bazı büyük büyük firmaların zarara doğru gidiyorlar. Yani kardan zarara doğru gidiyorlar. Onları düzeltmek için bununla ilgili 3-4 ay önce bir İsviçre'de bir toplantı yaptıklarını duymuştum.
0: Çok doğru. Aynen öyle. Çok çok değiştiriyor çünkü. Hakikaten o çünkü temel neden kilo. Yani hani yağlanmanın nedeni gibi konuşmak
2: Hocam
0: gerekirse esas
2: başlangıçta
0: neden kilo.
2: söylemiştim ben. Ben 5-6 yıl önce veya 10 yıl da olabilir şeker tüketimim vardı o zamanlar. Yani çayı şekerli içiyordum. Ondan sonra kestim mesela. Gittim Gazi Tıp'a orada bir hocama dedim ki işte bak dedim. Normal aynı kilodayım yine. Yani kilolu bir insan değilim. Body mass indeksim 23-24 falandır. Bende karaciğer yağlanması çıktı. Yani karaciğer yağlanması her zaman kilolu insanlarda olmuyor herhalde.
0: Şimdi şöyle, evet, yani karaciğer yağlanmasının %8-10 kadarı Türkiye'de yapılan çalışmalar verileri de böyle. Zayıf insanlarda da yağlanma oluyor. Bunu biliyoruz yani. Bunların endojen, o yağ senteziyle ilgili kişisel bir yatkınlıkları oluyor. Bir de bazıları hakikaten beslenme burada çok önemli oluyor. Mesela fruktozu çok tüketenlerde karaciğer çok yağlanıyor. Yani özellikle böyle geliyor işte sizin gibi zayıf böyle fit hastalarım. Yağlanma var. Yani soruyorsun, ben meyveyi çok severim diyor. Yani her akşam işte bilmem kaç kilo mandalina, portakal yerim, üzüm yerim diyor. Fruktoz karaciğeri çok yağlandırıyor. Fruktoz da temelde 2-3 yerde bulunuyor. Yani biri meyvede esas, içi gazlı içeceklerde, o şeylerde ve paketli gıdalarda. Yani paketli gıdalarda gerçek şeker çok az kullanılıyor artık. O yüzden oradan gelen fruktoz karaciğeri çok yağlandırıyor. Ve hasta mesela şeyi azalttığı zaman, bu tip diyetine dikkat ettiği zaman hemen azalmaya başlıyor. Yani düşmeye başlıyor.

0: O yüzden zayıflar da yani öyle güvende hissetmesinler kendilerini. Özellikle ultrason esas tabii tanı yöntemlerini birazdan konuşuruz. Yani yağlanma gözüktüğü zaman ona yönelik mutlaka diyet alışkanlıklarını ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirmeleri lazım.
1: Ben yine bir şey daha söyleyeyim. Normalde karaciğer yağlanması diyoruz ama yağ alımı mı daha fazla karaciğer yağlanması yapar, şeker alımı mı? Yani aslında şeker yağlanması gibi bir şey olmuyor mu? Daha fazla şeker tüketimi veya işte fruktoz dediğiniz şeker tüketimi olmuyor mu?
0: Şimdi hocam iki yoldan yürüyor bunun mekanizması. Biri hakikaten şekerden yürüyor, fruktozdan yürüyor. Diğeri genel yağdan yürüyor. Yani ama burada yağ alımı fazlalığı karaciğer yağlanması yapar gibi düşünmeyin. Vücudun genel yağ artımı olması lazım. Yani belde yağ olması lazım, karında yağ olması lazım. Yani esas sorun oradan kaynaklanıyor. Çünkü hani çok yağlı yedin karaciğerin yağlanır değil. Sen kiloluysan karaciğerin yağlanır. Esas vermek istediğimiz mesaj o. Yani yenilenden ziyade vücuttaki yağ miktarı bizim için çok daha önemli.
1: Yani normalde işte glukoz şekeri aldığımızda yani iki yolu var. Yani bir kasa gidip enerji olarak harcanacak ya da karaciğere gidip yağ haline dönüşecek, değil mi?
0: Evet, meyve şekeri olarak söylediğimiz
1: Hı.
0: orada esas sorun var. Ama tabii çok fazla tüketimine bağlı karaciğer yağlanmasını tetikliyor bunların. Hepsi bir arada yürüyorlar yani. Ama ana neden kilo. Kilo. Vücuttaki yağ miktarının fazlalığı. Esas neden o organ yağlanmasına neden oluyor. Pankreas da yağlanıyor. Yani pankreas da yağlanma gösteriyor. Kas dokusu da yağlanıyor. Karın içindeki diğer organlar da yağlanıyor. Ve tabii ki karaciğer de yağlanıyor yani.
2: Sayın Değertekin, peki genetik yatkınlık önemli midir?
0: Meslekte ilerledikçe yani bunu görüyorsun yani. Yani annen de baban da birinde varsa sende de çıkıyor yani. Yani dolayısıyla genetik burada da önemli yani ama birebir bir ilişki yok. Yani böyle PNL-PA3 dediğimiz bir işte gen mutasyonu var. Mesela o gruplarda kesinlikle çok fazla gözüküyor yani. Onu biliyoruz. Mesela İspanyollarda çok gözüküyor. İspaniklerde çok gözüküyor. Net bir gen yok bununla ilgili suçlanabilecek ama genetik yatkınlığın varsa eninde sonunda seni de buluyor yani. O yüzden yani ailede varsa bir şekilde geliyor. Her şey bir tarafa. Şimdi bunu ayırt etmek de çok kolaydı. Çünkü yeme alışkanlıklarını annen baban sana öğretiyor. Yani hani aferin oğlum ne kadar akıllısın deyip dondurmayı verdiğin zaman çocuk gidiyor yani. Çünkü sen de öyle yaşamışsın yani. Sen de dondurmayı yiyorsun öyle durumda.
1: Ama
0: İş bozuluyor
1: şimdi bizim mesela bizim yaş grupları
0: yani.
1: hocam siz de ilkokul sınıfınızı düşünün. Ben de ilkokul sınıfımı düşüneyim. 50 kişiydik. 2 kişi 3 kişi falandı obez olan. Şu anda 50 kişilik bir sınıfta yani çocuklarda mesela hocamın başta söylediği istatistikler çocuklarda artışta da birinciyiz. Yani obezite artışında da birinciyiz. Yani o kadar hızla artıyor. Tamam genetik biraz önemli ama temel olarak bu beslenme alışkanlıklarının veya yaşam tarzının temel bir şeyi var, değil mi?
0: Ya bir numara beslenme. Yani hakikaten beslenmenin kötülüğü. Yani o çok sağlıklı gıdadan uzak kalma. Yani eskiden evde pişerdi her şey biliyorsunuz yani. Yani dışarıdan özellikle paketli gıdalar. Yani bu yağlanmanın ana nedenlerinden biri çocuklardan geliyor. İkinci ve en önemli şey hareket yok. Yani çocuklar çok az spor yapıyorlar. Yani çok az hareket ediyorlar. Biz sokaktaydık hocam ya bilirsin yani. Yani
1: Evet.
0: habire sokaktaydık. Yani böyle zil çalsın da bahçeye çıkalım top oynayalımdık yani. Yani o kadar yüksek düzeyde hareket ediyorduk ki yani. Şimdi öyle değil ki yani. Yani ittire ittire ittire ittire. Benim yani kızı dışarı çıkartana kadar patlıyorum yani. Hadi hadi hadi hadi yani. Yani o hakikaten etkiliyor. Yani hareket azlığı ve kötü beslenme buradaki ana şey. Ve işte o yani junk food dediğimiz yani o gıda grubu çocukları çok vuruyor. Yani ev yemekleriyle beslenseler çok sorun değil ama yani dışarıdan çok kötü gıda alıyorlar çocuklar.
1: Hocam bizim programın iki tane mottosu var söylediklerinizle ilgili. Birincisi diyoruz

0: Tamam ya, o diyet, bu diyet, bu diyet, bu diyet. Yani hani her sene de biri popüler oluyor, bilirsiniz. Allah şu diyet diye bir gidiyor herkes. Ama bunlar bilimsel bir altyapısı yok. Yani bilimsel olarak gösterilmiş, yaşamı uzatan, kardiyovasküler sağlığa iyi gelen, bağırsak florasını ideal hale getiren, yani tek diyet Akdeniz tipi diyet. Yani Akdeniz tipi diyeti hakikaten uygulanması gereken bir diyet. Ben hastalarıma hep söylüyorum. Yani Akdeniz tipi diyetini sonuna kadar uygulayabilirsin. Yani her tür detayına kadar girebilirsin yani. Çünkü gösterilmiş tek şey bu. Yani faydası olan diyet bu. Diğerlerin hakikaten yok. Ve sürdürülebilir de değil. Yani mesela bazen bazı diyetler böyle popüler oluyor. Olmuyor. Yani en iyi diyet sürdürülebilir diyette. Ben de hastalarıma hep böyle söylerim. Çünkü yapamıyor. Bir süre yapıyorsun. Sonra tekrar bırakıyorsun onu.
1: Yok ketojenik yok diye, yok alkalik beslenme falan, öyle saçma sapan şeyler çıkıyor ki. Hocam hastalıklarda da mesela her hasta normal diyelim, sadece gastroenteroloji değil. Yani her türlü hasta nasıl besleneyim diye sorar. Benim şu ana kadar gördüğüm neredeyse tüm hastalıklarda beslenmede Akdeniz'i, yani birkaç metabolik hastalık hariç,
0: Çok doğru.
1: onun dışındaki tüm hastalıklar kanser misiniz? Akdeniz tarzı beslenin. Birçok hastalıklarda temel olarak zaten araştırmalar da onu gösteriyor. Akdeniz tarzı beslendiğinizde iş bitiyor. Yani muhtemelen araştırıyorlar. Başka işte ketojenik diyeti nasıl ön plana, alkali beslenme diye bir saçmalık çıkardılar bu memlekette yani.
0: Ya hocam yani hakikaten yani ya buradan mesaj verelim yani öyle bir şey yok yani. Yani vücudun pH dengesini bozamazsın. Ya mümkün değil yani yapamazsın bunu. Yani vücudun kompansasyon mekanizmaları vardır. Yani olmaz. Yani bu saçma sapan şeyler. Alkali diye neye iyi gelir? Hani miden daha asidin fazlaysa alkali gönderirsin. Hani biraz nötre gelir, mide yanman azalır. Yani bundan daha başka bir şey bekleyemezsin o tip diyetlerden. Bilimsel olarak yaşamı uzattığı gösterilen tek diyet Akdeniz tipi diyetidir. Nokta. Yani bunun da hepsi bu. Yani ya ve bunun yanında tabii egzersiz de. Yani o çok çok önemli.
2: Hocam süremiz kısıtlı. Tanı yöntemlerini soralım o zaman hemen.
0: Tamam.
2: Oradan tedaviye geçelim dilerseniz.
0: Şimdi tanı yöntemlerinde temel tarama yöntemimiz esasında ultrason. Yani karın ultrasonu yapıldığı zaman karaciğere bakıyoruz. Orada ekojenitenin işte parlaklığının değişimine göre yağlanmanın derecesine bakıyoruz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem karaciğer fonksiyonları. Yani hastanın ALT, AST dediğimiz karaciğerin hasarlanmasını gösteren testlerine mutlaka bakmak lazım. İkinci yöntem bu. Bu ikisiyle beraber yağlanmayı tespit ettikten sonra esasında eskiden biz karaciğer biyopsisiyle olayı anlıyorduk. Yağlanma ne kadar, hasarlanma ne kadar, fibrozis nasıl, acaba çok mu zedelenmiş anlıyorduk. Ama artık günümüzde yepyeni bir yöntem var. Fibroscan dediğimiz bir test yöntemi var. Bu ultrason bazlı bir şey. Yani aynen ultrason gibi probu dayıyorsunuz, işte karaciğerin üzerine koyuyorsunuz. Biyopsiyle tamamen aynı sonucu veriyor. Yani artık biyopsi dünyada bitti. Karaciğer yağlanması, biz hiç kimseye biyopsi yapmıyoruz. Fibroscanle dayıyoruz ve oradan 2 dakika, 3 dakika içinde hastanın yağlanma düzeyini, yağlanma yüzdesini ve daha da önemlisi hasarlanma düzeyini. Yani mesela fibrozis dediğimiz o sert doku mesela 4 düzeyindeyse bu siroz demektir. Hasta 1 mi, 2 mi, 3 mü, 0 mıyı anında anlayabiliyoruz. Fibrosken çok iyi bir test. Yani günümüzde artık fibrosken bizim yağlanmada kullandığımız her şeyimiz oldu. Çünkü ona göre tedavileri planlıyoruz ya da hastanın gözünü korkutuyoruz. Yani şey olarak hani işte diyoruz ki bak hani 3'e gelmişsin, senin bir an evvel kilo vermen lazım ya da hani iyisin ya da şöyle diye. İşte alkol kullanma gibi vesairelerde uyarılarda bulunuyoruz. Diyetine önem veriyoruz. Yani özetle ultrason esas tanıma, karaciğer fonksiyon testleri 2, fibrosken 3. Yani biyopsinin artık çok fazla yeri yok. Yani biyopsi çok fazla uygulamıyoruz karaciğer
1: Alkol ile ilgili de şunu da söyleyelim. Yine yeni araştırmalar
0: biyopsisine.
1: diyor ki azı bir gramı bile, bir yudumu bile zararlı diyor. Yani az alkol işte faydalıdır falan gibi saçmalıklar vardı. Geçen sene de bir araştırma vardı. Yine yeni yapılan bir araştırma var. Azı çoğu yok. Alkol zararlı arkadaş. Yani onu bir net olarak koyalım. Buna her türlü alkol işte bilmem ne falan dahil olmak üzere zararlı.
0: Bu çok doğru. Şimdi biz yani genelde böyle diyorduk. İşte günde kadınlar için 20 gram, erkekler için 30 gram gibi bir şey koyuyorduk ama bu hakikaten değişti. Yani bizim işte genel camiada da çok yurt dışıyla da beraber konuştuğumuz için biliyoruz. Yani günümüzde artık alkole şöyle bakılıyor. Yani sigaranın azına yararlıdır diyor musun? Demiyorsun. Yani iki sigara da zararlıdır, bir paket sigara da zararlıdır. Dolayısıyla az alkol de zararlıdır, çok alkol de zararlıdır. Yani ve alkol karaciğer yağlanması yapar. Yani dolayısıyla hakikaten yeni görüş bu. Yani bu son 1-2 yıl içinde artık yani yavaş yani bu hakikaten zararlıdır görüşü otoriteler tarafından çok ön plana çıkartılıyor.
2: Peki diyabet ve insülin direnci ile ilişkisi var mıdır?
0: Şimdi şöyle, şimdi bu da çok önemli bir sorun. Şimdi bu karaciğer yağlanması ile ilgili dinleyen

0: Yerlere vereceğim çok önemli bir mesaj olacak burada. Şimdi karaciğer yağlanmasıyla gelen kişinin biz karaciğerini tabii önemsiyoruz. Çünkü karaciğer yağlanması siroza götürüyor hastayı. Yani karaciğer yetmezliğine giriyor ve siroza gidiyor. Yani günümüzde sirozun en sık nedeni karaciğer yağlanması. Yani insanlar biraz yağlanma yani böyle çok önemli değilmiş gibi düşünüyorlar ama Türkiye'de hepatit B1, yağlanma 2 ve yakalıyor. Mesela Amerika'da yağlanma 1. Yani dolayısıyla siroz bu hastalığın en önemli komplikasyonlarından biri. Bu kenarda dursun. Ama dinleyenlere en büyük mesajım şu olsun. Bu tip hastaların ileri dönemde ölümleri karaciğerle ilişkili hastalıklardan olmuyor. Bu hastalar diyabetten, hipertansiyondan, kalp hastalığından, kalp krizlerinden, böbrek hastalıklarından ölüyorlar. Çünkü bu hastanın karaciğer yağlanması var ama bunların %50'sinde diyabet var, %70'inde hiperlipidemi var, kolesterolleri yüksek bu hastaların. Yani dolayısıyla bu tip hastaların özellikle fokuslanması gereken yer diyabet tedavileri, insülin dirençleri, şekerlerin ayarlanması, kolesterollerin ayarlanması gerekiyor bu hastaların. Çünkü ben de yaptığım konuşmalarda hekim arkadaşlarıma da her zaman bunu diyorum. Sadece karaciğer yağlanmasına bakmayın. Bu hastalar karaciğer yağlanmasından vefat etmeyecekler. Bu hastalar daha çok kardiyak nedenlerden vefat edecekler. O yüzden mutlaka diyabet insülin direncini, hipertansiyonunu ve kolesterol düzeylerini bu hastanın ayarlamak lazım. Hatta belirgin düşürmek lazım bu hastalarda. Çünkü bunların hepsi onlara eşlik ediyor. Yani dolayısıyla bu son derece önemli bir sorun. Oraya fokuslanmak şart.
1: Konuşmayı çok sevdiğimiz bir konu daha var. Kahve. Hemen soralım mı hocam o zaman kahveyle ilişkisini?
2: Kahve ilişkisini sonra da karaciğer yağlanmasını önleyen internete girseniz 100.000 tane farklı şey çıkar. O kadar farklı şeyler çıkar ki onu da soralım. Kahveden başlayalım.
0: Şimdi kahve iyi. Ya bunu tartışmasız. Yani başlangıçta ilk bu iş çıktığı zaman ben biraz güvenmedim açıkçası. Yani kahve lobisi falan diye de kafamdan geçmiyor da değildi. Şimdi yalanıyor. Ama arkasından inanılmaz çalışmalar geldi. Yani hakikaten artık, yani bu konuda ben de bir çalışma yaptık biz grup olarak. Kahve çok net. Karaciğerde inflamasyonu yani iltihap gelişimini, fibrozisini, karaciğer kanserini engelliyor. Çok net. Yani artık
2: Hangi
0: böyle
2: kahve hocam?
0: 2-3 yani şey değil yani böyle 2-3 yayın işi değil bu artık. Textbook bilgisi oldu bu. Yani bilimsel veri çok net. Biz kahve içmeyi öneriyoruz. 2 kap minimum yani içmeyi öneriyoruz burada. Türk kahvesi süper. Hiçbir sorun yok. İlginç bir şekilde espresso bazlılar iyi. Yani decaflerde çok bir etki yok. İlginç bir şekilde bunun nedenini çok iyi bilmiyoruz. Ama yani ne kadar kahve içerseniz o kadar iyi. Bizim bu New England Journal of Medicine'da çok büyük bir yayın çıktı. Mesela 2 bardak kahve içenlerle işte ne bileyim 5 bardak kahve içenler arasında 4-5 yıl yaşam farkı var.
1: Ne
0: Yani
1: kadar güzel haberler hocam değil mi?
0: hakikaten yani o, ve iyi dergi yani hakikaten çok büyük çalışma. Yani kahve karaciğer dışında da genel yaşamı faydası olduğu düşünüyor. Çünkü içinde 130'a yakın madde var kahvede. 100 küsürü antioksidan, anti apoptotik, karaciğeri koruyucu ve iyi
2: Hocam
0: etkisi
2: ben
0: var.
2: lif içeriğini duyduğumda şaşırmıştım. Lif içeriği çok
0: Evet.
2: fazlaymış. Yine İngiltere'de bir grup var. Bu kahveyle ilgili falan araştırmalar falan yapıyorlar. Onlar lif içeriğini açıkladığında ya dedim öyle bir şey olamaz yani. Lif içeriği de lifli gıda yani bağırsakları da çok olduğu için öyle yapar. Ama ben biraz daha filtre kahveciyim hocam.
0: Hiç sorun değil hocam. Yani eğer çarpıntı yapmıyorsa, midenize dokunmuyorsa, reflüye neden olmuyorsa kahve rahat, gönül rahatlığıyla içebilirsiniz yani. Şimdi buradaki bir numaralı tedavi esasında kilo vermek. Yani hasta kilosunu vermek zorunda. Yani
2: Hocam önce
0: karaciğer
2: şunu sorayım.
0: yağlanmasının tedavisi bu.
2: Karaciğer yağlanması ile ilgili bir ilaç var mı?
0: Oraya geleceğim. Şimdi önce bu ana tedavi kilo vermek. Yani çünkü %10, 6 ayda %10 kadar kilosunu versin fibrozis skoru düşüyor hocam. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani karaciğerdeki hasar kayboluyor. Yani hasarlanma düzeyi F3'teyken F2'ye düşüyor. Yani %10 kilo. Ya hiçbir şey değil esasında. Yani karaciğer çok çabuk kendini tamir ediyor. Yani ana şey kilo vermek. İkinci çok önemli bir şey egzersiz. Yani hareket etmek inanılmaz önemli karaciğer yağlanmasında. Yani yapılan çalışmalar göstermiş ki aynı şeyi ye, aynı kiloda kal, hareket et yağlanman azalıyor. Sırf hareketle yağlanman azalıyor. Hareketten kastettiğimiz de öyle yani atomu parçalamasına gerek yok yani hastanın. Yani her gün 30 dakika kadar yürüyüş öneriyoruz. Son derece yeterli. Haftada 2 de intense egzersiz dediğimiz. Yani böyle biraz hareketli, tempolu, nabız basıncını böyle dinlenmeye göre 1,5 kat yükseltecek hareketler. Yani ben özellikle hastalarıma şöyle diyorum. Yürürken yanındakiyle konuşamayacağın düzeyde nefesin daralsın diyorum. Yani hani böyle olursun da yanındakiyle konuşamazsınız. O tarz bir egzersiz. Yani kilo vermek ve egzersiz esas iki için. Üçüncüsü fruktozdan uzak durmak, paketli gıdalardan uzak durmak. Bu esas şeyleri geliyor. Kahveyi de öneriyoruz. İlaç var mı? İlaç var. Yani artık yeni bir ilaç çıktı. Yani şeyde Amerika'da geçen yıl FDA onayını aldı. Türkiye'ye de gelecek. Bunu karaciğerdeki fibrozisi geriletiyor, hasarlanmayı geriletiyor. Böyle biraz ileri aşamadaki yağlanmalarda kullanıyoruz o ilacı. Etkili gözüküyor. Ama kilo vermek varken yani ilaca gerek yok esasında. Yani kilo ver, hareket et yani. Zayıflama iğneleri burada çok iyi. Yani çünkü kilo vermeye çok büyük bir katkıları oluyor. Yani kullanıyoruz da. Yani çünkü kilo versin de nasıl verirse versindeyiz yani aslında. Çünkü kurtulması lazım o genel yağdan. Bunu zayıflama iğneleriyle sağlıyorsun. Zayıflama iğneleriyle yani. Hatta çok ileri düzeydeki çok obezlerde ameliyat bile önerebiliyoruz. Yani çünkü karaciğeri korumamız gerekiyor. Yani hastalarda.
1: Hocam son bir sorum olacak. İbrahim hocam da hep sinirleniyor. Bitkisel ürünler takviyeleri soralım değil mi hocam?
2: Zencefil, zerdeçal falan gibi bir sürü kür var. Onlar karaciğere faydalı mı, zararlı mı?
0: Hocam çok net söyleyeyim. Yani gösterilmiş bilimsel bir şey yok. Çok çok net. Yani bu tartışmasız. Yani hani öyle hani var diyen yanlış yani. Yani böyle çok 10 hastada, 15 hastada yapılan böyle düşük kaliteli çalışmalar varsa var. Gösterilmiş bilimsel bir şey yok. Yani ama bunu dememle birlikte mesela enginar kullanan hastalarda mesela enzimlerin bir tık azaldığını görüyoruz. Aletlerin azaldığını görüyoruz. Ama mesela bunlarla ilgili de çalışmalar var. Yani biyopsi kontrolü çalışmalar yapmışlar. Hiçbir fark yok yani. Ne yağlanma azalıyor ne fibrozis düşüyor. Sadece ALT'yi biraz düzeltiyor. Onun dışında mesela milk thistle vardır mesela. Onunla da ilgili biyopsi çalışmalar var. Yani özetle bitkisel şeylerin bu konuda gösterilmiş bilimsel bir faydası çok dürüstçe söyleyeyim yok.
1: Pancar
0: Yani
1: derler hep merak
0: har
1: ediyorum
0: har
1: ben
0: hiç
1: de.
0: kesinlikle yok. Kilo verecek, egzersiz yapacak. Tek tek tek şey bu. Yani egzersiz ve kilo vermek yani.
2: Pancar yere kilo veriyorsa olur. Yani pancar
0: Tabii.
2: mesela nitrik oks seviyesini artırır, o kırmızı pancardan bahsediyorsak eğer. Endotelden, damar endotelinden nitrik oks seviyesini artırıyor. Biraz daha erkeklerde özellikle biraz daha damar genişliği sağlayıp yapıyorsa yapsın. Yani egzersizini yaparsa zaten onun faydasını da görür.
0: Tabii.
2: Ama benim özellikle karaciğer yetmezliği, akut karaciğer yetmezliğiyle gelen böyle hastalar oluyor mu? Bitkisel ekstraları kullanıp.
0: Hocam bu çok büyük bir kanayan yara şu anda. Yani çünkü insanlar bitkisel ürünlere çok meraklılar ve bu konuda da maalesef ya inanılmaz bir sosyal medya yükü var herkesin üstünde. Yani şunu kullan, şu sorunun çözülsün gibi böyle inanılmaz bir tık almak için, meşhur olmak için, adını duyurmak için saçma sapan tedaviler ortalıkta pazarlanıyor diyeyim yani. Bu çok büyük bir endüstri. Çünkü yani ilaçlar artık eskisi kadar pahalı değil. İlaçlar ucuz. Yani ama bitkisel ürünler çok pahalı. Dolayısıyla sektör burası çalışsın istiyor, dürüst konuşmak gerekirse. Bitkisel ürünleri çok önermiyoruz. Yani özellikle ben çok karaciğer yetmezliği görüyoruz. Karaciğer nakline giden hastalar görüyoruz. Yani bunları tabii herkes görmüyor. Yani ama tabii bize geliyor bu hastalar. Karaciğeri zedelenen hastalarda görüyoruz. O yüzden yani bitkisel ürünlerden uzak durmalarını çok öneriyorum. İlaç kötü bir şey değildir. Yani böyle ilaç kötüdür diye bir kampanya var. Değil. Yani ilaç olmak kolay değil. Ben hastalarıma da her zaman söylüyorum. Yani ilaç olabilmek için çok aşamaları geçmen gerekiyor. Yani o aşamalar zaten her şey belli oluyor. Ama bitkisel ürünler hiçbir şey yani.
2: Hocam zaten söylediğiniz mesela ücretsiz akdeniz tavuğu beslenme egzersiz.
0: Bitti.
2: Bunlar bedava. Yani sadece yemek yiyip yerken düzgün yemek yiyeceksin. Bir de hareket edeceksin. Ücretsiz. İlaç şeyi de değil. Yani takviyelere falan evindeki takviyeler falan varsa vallahi gidip çöpe atsınlar. Zararlı. Demir hariç işte demir eksikliğinde kullanılan demir. Onun dışında belki de bir B12 falan
0: D
2: varsa veya
0: vitamini.
2: evet daha D vitamini
0: D
2: doktorun
0: vitamini.
2: söylediği bir şey varsa aslında onun dışında internetten atılan zaten onlar Sağlık Bakanlığı değil Tarım Bakanlığı tarafından kontrol ediyor. İçeriğiyle ilgili tüm dünyada ne olduğu da belli değil. O yüzden çöp aslında.
1: Son olarak sormak istiyorum Sayın Değer Tekin'e, kimler düzenli olarak kontrol yaptırsın? Son sözlerinizi de alalım.
0: Şimdi şöyle kilosu olan hastalar tabii ki diyabeti olanlar özellikle. Yani diyabet çünkü karaciğerde hasarlanmayı da hızlandırıyor. Yani diyabetiniz varsa karaciğer hasarlıdır. Yani diyabeti olan, hipertansiyonu olan, hiperlipidemisi olan, kalp hastalığı olan hastalar mutlaka karaciğerlerine baktırmalılar. Kilolu olan hastalar vücut kitle endekslerini hesaplasınlar. Yani kilolu olan hastalar da mutlaka baktırsınlar. En azından bir kere bir ne düzeyde olduklarını görmekte fayda var.
1: Sayın dinleyenlerimiz, yine zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız bir bölümümüzün sonuna geldik. Umarız karaciğer yağlanması konusunda ufacık da olsa bir farkındalık oluşturmayı başarabilmişizdir. Konuk doktorumuz Profesör Doktor Bülent Değertekin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktini bizlere ayırıp bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Gül Deste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yadın, haberleri paylaşıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi alma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Alma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye teslim edilmediğine vurgu yaptı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkın,

0: Başkan Bak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin aziz sancarlar yetiştirmeye devam etsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik.

0: Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yine 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Kaotik bir lazer ışığının insan beyninin gizemlerini nasıl çözdüğünü, direksiyonuna geçtiğimiz ve kendimizi en özgür hissettiğimiz otomobillerimizin bizi nasıl aslında adım adım izleyen belki de birer casusa dönüşebileceğini, sıradan vatandaşların dev teleskop verileriyle dünyaya benzeyen yepyeni bir gezegen nasıl bunu bir gezegeni keşfedebildiğini ve elbette tüm dünyayı yavaş yavaş kendi görünmez ağına çeken, nehirleri kurutan devasa yapay zeka sistemlerini konuşacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor.

Evet değerli dinleyenler, gözlerimizi önce gökyüzüne, o sonsuz karanlığın içindeki parıltılara çevireceğiz. Uzay araştırmaları dendiğinde aklımıza hep devasa bütçeli devlet kurumları, beyaz önlüklü bilim insanları ve erişilmez laboratuvarlar geliyor. Oysa bilim giderek daha fazla halka iniyor. Uzay ajanslarının dev teleskoplarından gelen veriler o kadar devasa boyutlara ulaşmış durumda ki hiçbir algoritma veya uzman grubu bu verileri tek başına incelemeye yetişemiyor halihazırda. İşte tam bu noktada sıradan insanlar aslında devreye giriyorlar. Evindeki bilgisayarından gökyüzü verilerini inceleyen gönüllü vatandaşlar, dünyadan 146 ışık yılı uzaklıkta HD 137.010B adında dünyamıza çok benzeyen ve yaşanabilir olma ihtimali yüksek bir gezegen keşfettiler. Bu keşif, geçiş yöntemi dediğimiz oldukça basit bir mantığa dayanıyor aslında. Gece yanan bir sokak lambasının önünden bir sivrisinek geçtiğinde lambanın ışığı nasıl anlık olarak azalıyorsa, işte uzak bir yıldızın önünden bir gezegen geçtiğinde de yıldızın parlaklığı öyle çok hafifçe azalıyor değerli dinleyenler. İşte vatandaşlar, yani bunu bulan kişiler, bu ufak kararmaları tespit ederek yepyeni bir dünya, tırnak içerisinde diyelim, aslında buldular. Peki bu bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Artık bilimsel keşifler yapmak için dahi, yani herhangi bir şekilde bir alim veya dahi olmanıza veya milyarlarca dolarlık laboratuvarlarda çalışmanıza gerek yok demek anlamına geliyor aslında bu. İnternet bağlantısı olan belki de herkes, herhangi birimiz insanlığın bilgi havuzuna doğrudan katkı yapabiliyor. Fakat burada insanın içine tabii küçük bir şüphe tohumu da düşmüyor değil. Acaba dev uzay ajansları ve teknoloji devleri ellerindeki milyarlarca dolarlık veriyi analiz etmek için sıradan vatandaşların bu hevesini bedava bir iş gücü olarak mı kullanıyorlar? Yoksa asıl kritik, stratejik ve maden potansiyeli taşıyan veriler kapalı kapılar ardında tutulurken bize sadece bakması keyifli vitrin verileri mi sunuluyor? Gerçekten bunu zaman gösterecek. Zaman içerisinde bunları hep değerlendirip göreceğiz. Evet, uzayın derinliklerinden gelen bir diğer haber ise bildiğimiz kuralları aslında alt üst edecek cinsten. Ünlü uzay teleskobu erken evrende, yani her şeyin henüz yeni oluştuğu bir dönemde hiçbir dönüş belirtisi göstermeyen devasa bir galaksi keşfetti. İlginç bir ismi var, uzunca bir isim var. Burada aslında söylemeye çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ama XMM diye başlayan bir isim var ve 2075 adı verilmiş. Bu galaksi bilim insanlarını gerçekten şaşkına çevirmiş durumda. Çünkü fizikte bugüne kadar mevcut bir kural var. Kütle çekimi ve içeri akan gazlar sebebiyle yeni oluşan galaksilerin kendi etraflarında fırıldak gibi dönmesi bekleniyor. Ancak bu antik dev uzayın ortasında hiçbir şekilde kendi etrafında dönmeden öylece duruyor ve yeni yıldız üretmeyi de çoktan bırakmış durumda. İşte bu gelişme bize aslında çok ilginç bir somut gerçeği ortaya çıkarıyor. Doğanın kanunları dediğimiz şeyler aslında bizim doğayı anlama kapasitemizin sınırlarından ibaret. Her an yeni bir keşif, bildiğimiz her şeyi çöpe atmamıza belki de sebep olacak. Peki ya bizim kendi kurduğumuz teknolojik medeniyet de böyle bir yanılgının üzerine inşa edilmişse bu durumda ne yapacağız? Okullarda öğrettiğimiz köprüler, uçaklar, uydular inşa ettiğimiz fizik kuralları evrenin aslında itaat etmediği lokal birer yanılsamaysa eğer, ya değerli dinleyenler, eğer evren kendi koyduğu kuralları bile çiğneyebiliyorsa bu noktada bizim hatasız olduğuna inandığımız algoritmalarımız ve bilimsel temellerimiz bir gün bir anda çökerek tüm sistemlerimizi kör etmeyecek olabilir mi? Bunun garantisini herhangi bir kişi verebilir mi? Sağlıklı bir şüpheyle bu noktada düşünmekte gerçekten fayda var. Tabii gökyüzündeki gizemlerden biraz daha bu sefer somut, toprağa dokunan bir uzay haberine geçeceğiz şimdi. Mars yüzeyinde dolaşan milyarlarca dolarlık o ünlü keşif aracı geçenlerde çok ilginç bir kaza yaşadı değerli dinleyenler. Robotik koluyla topraktan bir örnek almak için matkabını çalıştırdı. Ancak matkabı geri çekerken devasa bir kaya parçası araca sıkıştı ve yerinden koptu. Mühendisler günlerce dünyadan milyonlarca kilometre ötedeki bu araca komutlar göndererek aracı adeta silkeleyip o kayayı düşürmeye çalıştılar. En sonunda matkabın açısını değiştirip aracı şiddetle titreterek kayayı kırmayı ve kurtarmayı başardılar.
Tabii bu olay aslında ne kadar gelişmiş olursa olsun insanlık, insanların kullandığı teknoloji, milyar dolarlık teknolojilerin minik bir taş parçası karşısında aslında ne kadar aciz kalabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli. Bugün otonom araçlarla, robotlarla dünyayı ve uzayı fethetmekten bahsediyor insanoğlu. Evimizdeki akıllı robot süpürgenin belki küçük bir çoraba takılıp kalması gibi devasa uzay madenciliği de robotların veya askeri insansız araçların da en ufak bir doğa olayı karşısında hareketsiz kalabileceğini, adeta felç olabileceğini gösteriyor bu olay. Hal böyleyken gelecekte başka gezegenlerde kuracağımız otonom yaşam destek üniteleri veya maden tesisleri dünyadan müdahale şansımızın olmadığı anlarda bir toz fırtınası ya da basit bir kaya parçası yüzünden durursa ne olacak? Bu kadar masraf, bu kadar yapılan çalışma çöpe mi gidecek? Kendi kendine yeten makineler hayal ederken insanoğlu aslında o makinelerin en ufak bir hatasında tüm kontrolü kaybedeceği bir oyun mu oynuyor? Böyle bir oyunun mu parçasıyız? Evet değerli dinleyenler, aslında çok heyecan verici ve güzel sorular bunlar ve yanıt verme konusunda aslında biraz muhafazakar davranıyoruz. Çünkü yanıtı belki de bizler de bilmiyoruz aslında. Zaman içerisinde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojilerine değindiğimiz haberlerimizde karşınızda olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzayın o soğuk, ulaşılamaz derinliklerinden tekrar kendi mavi gezegenimize, dünyamıza ineceğiz şimdi. Uzaydaki devasa objeleri inceliyoruz ama kendi bedenimizin, o muazzam biyolojik makinenin sırlarını henüz tam olarak çözebilmiş değiliz. Özellikle de beynimizin sırlarından bahsediyorum. Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden birinde çalışan araştırmacılar optik fizikte inanılmaz bir buluşa imza attı. Normalde bir lazer ışığının gücünü arttırdığınızda fiber kablo içindeki kusurlar nedeniyle ışık dağılır, kaotik bir hale gelir teknik ifadeyle. Ancak araştırmacılar belli bir eşik aşıldığında bu karmaşık ve dağınık ışığın kendi kendine organize olup incecik ve son derece keskin bir kalem ışınına dönüştüğünü keşfettiler. Peki bu ne anlama geliyor? Biraz karmaşık olduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla ne anlamamız gerekirse değinmek gereken ilginç bir konu var. Bu olağanüstü lazer sayesinde ilaçların işte insan beynine nasıl girdiğini, hücrelerin o ilacı nasıl emdiğini, doktorlar gerçek zamanlı ve 3 boyutlu olarak eskisine göre 25 kat daha hızlı izleyebilecekler. Bu kadar yaşanmış olan anlattığım karmaşık olayların sonucu aslında bu kadar basit ve heyecan verici. Kan beyin bariyeri dediğimiz o aşılmaz duvarın arkasında neler olduğunu artık canlı canlı görebilme ihtimalimiz belirdi. Günlük hayatımız için bu aslında Alzheimer ve ALS gibi tedavisi olmayan sinir sistemi hastalıkları için geliştirilen ilaçların işe yarayıp yaramadığını yıllarca beklemek yerine anında görebileceğimiz anlamına geliyor. Belki de sevdiklerimizi bu amansız hastalıklardan çok daha erken kurtarabileceğiz. Bu gerçekten muazzam bir umut bir taraftan. Ama tabii bu programımızda hep yaptığımız gibi madalyonun arka yüzünü çevirdiğimizde de içimizi ürperten bir soru beliriyor hemen. Eğer hücrelerimizin kimyasalları nasıl emdiğini bu kadar kusursuz, hücre hücre takip edebilen bir teknolojiye sahipsek hem de bugün, bu bilgi sadece hastalıkları iyileştirmek için mi kullanılacak? İnsan beyninin kimyasallara verdiği tepkinin tam haritası çıkarıldığında bu teknoloji gelecekte zihnimizi çok daha ince bir şekilde manipüle edebilecek, düşüncelerimizi veya duygularımızı belirli kimyasallarla belki de kusursuzca yönlendirebilecek yeni nesil biyolojik kontrol araçlarının temeli mi atılıyor? İyileştirmek için beynimizin kapılarını açtığımız bu teknoloji bir gün o kapılardan içeriye istenmeyen misafirlerin girmesine de olanak tanıyacak mı? Gerçekten merakla cevaplarını bekleyeceğimiz, yanıtlarını bulmak için heyecan duyduğumuz sorular bunlar. Hazır yeni ve şaşırtıcı teknolojilerden bahsetmişken mutfağımızdaki küçük bir alevin de nasıl söndürüldüğüne de bir bakalım isterseniz bu bölümde son olarak. Yangın söndürme sistemleri dendiğinde aklımıza hep tavandan aslında böyle fışkıran sular gelir malumunuz. Ancak Kaliforniya'da bir girişim yangınları su veya kimyasal madde yerine sadece ses dalgalarıyla söndüren bir sistemi ticari hale getirmeye çalışıyor bugünlerde. Düşük frekanslı ses dalgaları, yani infrasonik dalgalar yayarak alevin etrafındaki oksijen moleküllerini titreştirip alevi yakıttan ayırarak ateşi
boğan bir teknolojiden bahsediyoruz. Üstelik bunu yapay zeka destekli sensörlerle saniyeler içinde başarıyor. Aslında

yapay zeka bölümünde de değinebileceğimiz bir haber bu. Ama bir taraftan da bahsettiğimiz yeni teknoloji olması hasebiyle özellikle bu bölümde değinmek istedim. Evde bir yangın çıktığında eşyaların, elektronik aletlerin veya devasa bilgisayarların sular altında kalıp çöp olmasını engelleyecek harika bir çözüm gibi duruyor gerçekten. Peki, ama bu bahsettiğimiz oksijeni moleküler düzeyde titreştirerek alevi boğabilen bu görünmez adeta ses dalgaları o an o mutfakta veya o odada bulunan bir insanın ciğerlerindeki oksijene ne yapar ya da herhangi bir şey yapar mı, bir tehlike arz eder mi örneğin? Suyu hayatımızdan çıkarıp yerine gözle görülmeyen, duyulmayan akustik bir güç koyduğumuzda adeta bir gün bu sistemin sensörleri arızalanıp ortamda yangın yokken bile çalışmaya başlarsa kapalı bir odada kendi yangın söndürme sistemimiz tarafından havasız bırakılma riskiyle karşı karşıya kalır mıyız? Gerçekten insanoğlunun ulaştığı çözümler bazen sorunların kendisinden daha sinsi tehlikeler barındırıyor da olabilir. Gerçekten heyecan verici ama bir o kadar da ürkütücü bir gelişme bu.

Az önce aslında son haber demiştim ama ilginç değinmek istediğim birkaç husus daha var bu bölümde. Tehlike dedik önceki başlıkta. Belki de günümüzün en büyük tehlikelerinden biri aslında kendimizi en güvende hissettiğimiz yerlerde gizli olabilir. Mesela otomobillerde değerli dinleyenler. Arabalar insanların özgürlük alanları malumunuz. Kontağı çeviririz, müzik açarız, enerjik hissederiz o anlar belki. Ancak o devrin kapandığı söyleniyor bugünlerde. Modern otomobiller artık tekerlekli birer bilgisayara dönüşmüş durumda. Araçların içine ve dışına yerleştirilen kameralar, direksiyondaki ve koltuklardaki sensörler sayesinde otomobiller artık ağırlığınızı, yüz ifadelerinizi, ne kadar yorgun olduğunuzu, hatta psikolojik durumunuzu bile analiz edebilecek duruma geldi. Emniyet kemerini nasıl taktığınızdan, frene ne kadar sert bastığınıza, nereye hangi sıklıkla gittiğinize kadar artık her şey kayıt altında. Daha da vahimi, otomobil üreticileri bu verileri sadece kendi sistemlerini geliştirmek için kullanmıyorlar. Milyonlarca sürücünün saniye saniye kaydedilen bu sürüş alışkanlıkları veri brokerlarına yani veri tüccarlarına ve oradan da sigorta şirketlerine satılıyor olabilir mi? Yani insanların haberi bile olmadan arabada dinlediği müzik türü veya işe giderken yaptığı ani bir fren sigorta priminin bir anda fırlamasına sebep olabilir mi ileride? Bizler bu küresel şirketler için bedava birer aslında test deneyi ve veri madeni haline mi geliyoruz? Hayatımızı kolaylaştıran dokunmatik ekranlar ve navigasyon sistemleri karşılığında mahremiyetini mi satıyor insanoğlu? Sigorta şirketleri iyi sürücüye indirim adı altında belki sürekli izlemeye ikna ediyor insanları. Peki ama yarın bir gün bu sistemler o kadar entegre hale gelip yapay zeka sizin o anki yüz ifadenizden aşırı stresli veya öfkeli olduğunuza kanaat getirip kaza yapma riskiniz yüksek diyerek motoru kilitlemeye karar verirse ne olacak? Güvenlik bahanesiyle kendi satın aldığımız araçların içinde birer mahkuma dönüşecek olabilir mi insanoğlu? Kontrol bizde mi gerçekten? Yoksa gösterge panelinin arkasında çalışan o yazılımlarda mı gizli? Evet, gerçekten ilginç sorularla birlikte ikinci bölümünde sonuna geldik. Değerli dinleyenler, birazdan yapay zeka çağından daha geniş haberlere yer vereceğimiz üçüncü bölümle karşınızda olacağız. Evet değerli dinleyenler, otomobillerimizin topladığı o devasa verilerin, yeryüzündeki kameraların, ses kayıtlarının ve internetteki her tıklamamızın aktığı o büyük okyanusa yani yapay zeka dünyasına geliyoruz şimdi. Bu bölüm aslında hikayenin belki de en derin ve en belirleyici kısmı. Yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana her şeyin çok daha kolay, hızlı ve verimli olacağı söyleniyor. Sürekli buna dönük haberleri basında okumaktayız. Bir şiir yazdırmak, bir iş planı çıkartmak veya karmaşık bir bilgisayar kodunu düzeltmek sadece saniyeler alıyor gerçekten. Ancak bu sihrin çok ağır fiziksel bir de bedeli var. O da su. Evet, gerçekten sudan bahsediyoruz. Texas'ta yapılan yeni bir araştırma, devasa yapay zeka veri merkezlerinin sunucularını soğutmak için kullandığı su miktarının yakın bir gelecekte o bölgedeki toplam su tüketiminin %9'una ulaşacağını öngörüyor. Yani algoritmalar düşünüp ürettikçe kelimenin tam anlamıyla terliyorlar değerli dinleyenler ve onları serin tutmak için milyonlarca litre temiz içme suyuna ihtiyaç var. Küresel ısınmanın, kuraklığın ve su savaşlarının konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde insanlar tarım alanlarını sulamak, çocuklarına temiz su içirmek için bir yandan mücadele ederken dev teknoloji şirketlerinin sırf bizler aslında bilgisayar ekranında birkaç saniye daha hızlı yanıt alalım diye gölleri ve nehirleri tükettiğini görmek oldukça çarpıcı gerçekten. Teknoloji devleri yapay zekanın iklim krizini çözeceğini iddia ediyor. Peki ya bu şirketler geleceği kurtarma vaadiyle aslında tam da şu an ihtiyacımız olan can suyumuzu kurutuyorlarsa? Gökyüzündeki bulutlardan medet umarken dijital bulut sistemlerinin yeraltı sularımızı adeta bir vampir gibi emdiğine mi şahit oluyoruz biz bugünlerde? Sanal bir konfor uğruna fiziksel gerçekliğimizin en temel yapı taşını yani suyu feda etmek ne kadar akılcı? Ya da bunun bir alternatifi olacak mı? Evet, yapay zekanın açlığı aslında sadece suyla sınırlı değil. Bu sistemlerin çalışabilmesi için muazzam güçte hafıza çipleri ve işlemciler gerekiyor. Küresel pazarın %90'ını elinde tutan teknoloji devleri Samsung ve SK Hynix

X, yapay zeka altyapısına olan olağanüstü talep nedeniyle donanım kıtlığının en az 3 yıl daha süreceğini açıkladı. Gelişmiş yapay zeka modellerini eğitebilmek için HBM adı verilen üst üste dizilmiş yüksek bant genişliğine sahip özel çipler gerekmekte. Ve bu çipleri üretmek o kadar zor ve pahalı ki şirketler tüm kapasitelerini buraya kaydırmak zorunda kalıyor son yıllarda. Bunun bizimle ne ilgisi var diye düşünebiliriz tabii ki, ama bu durum doğrudan bizim aslında yarın alacağımız bilgisayarın, cep telefonunun veya aslında kullanacağımız bulut depolama servisinin fiyatını da artırabilecek bir

husus. Tüm teknoloji endüstrisi yapay zeka devlerinin adeta doymak bilmez iştahını doyurmak için seferber olmuş durumda. İşin daha ürkütücü yanı ise şu değerli dinleyenler. Bu devasa donanım yatırımlarını sadece birkaç trilyon dolarlık şirket karşılayabiliyor. Acaba dünya bilgi ve işlem gücünün sadece 3-5 küresel devin elinde toplandığı, bizim gibi özellikle girişmekte olan ülkelerin de algoritmalar ürettiği, daha doğrusu bu üretilen algoritmaları kullandığı bir dönemde bu noktada yeni bir yönetim sistemine mi evriliyor? Geçmişte toprak ağları vardı. Bugün ise veri ve donanım ağları mı doğmakta? Onların sunucularına bağlanmadan kendi ekonomilerinin yaratamayan ülkelerin olduğu veya yönetemeyeceği bir geleceğe doğru sessizce yürüyen

aslında kolaylıkla adeta yok sayılabildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim birçok kullanıcı popüler yapay zeka uygulamalarının başka insanlara müşteri hizmetleri numarası veya iletişim bilgisi verilirken yanlışlıkla kendilerinin gerçek şahsi cep telefonu numaralarını paylaştığını dehşetle fark etti. Peki bu bahsettiğim konu nasıl gerçekleşti? Yıllar önce bir foruma veya bir teknoloji atölyesi forumuna girilen telefon numaralarının yapay zekanın devasa eğitim havuzuna kazınmasından kaynaklanan bir durum yaşandı aslında. Biri çıkıp yapay zekaya sıradan bir soru sorduğunda sistem bir anda daha önce girilmiş olan forumdaki bu kişisel numarayı veya ev adresini dünyanın öbür ucundaki bir yabancıya sunabildi. Şirketler bunun bir halüsinasyon, yani yapay zekanın uydurması veya basit bir hata olduğunu söylediler. Filtreler koyduklarını iddia ettiler. Ancak milyonlarca insanın verisi bu kara kutuların içine bir kez girdikten sonra o veriyi oradan cımbızla çekip almak neredeyse imkansız. Peki ya bu yaşananlar basit birer hata değilse? Ya teknoloji devleri kişisel mahremiyetin artık imkansız olduğu bir dünyayı bize adeta yavaş yavaş hatalar adı altında alıştırıyorsa? Mahremiyetin sürekli ihlal edildiği, telefonların, adreslerin herkese açık hale geldiği bir düzene bu noktada tepki vermeme hali öğrenildiğinde asıl büyük kontrol toplumunun önünde herhangi bir hukuki veya psikolojik engel kalır mı gerçekten? İnsanların kendi elleriyle beslediği, verileriyle hatta beslediği bu sistem aynı insanlara dönüp tamamen şeffaf, izlenebilir ve korunmasız varlıklara mı dönüştürüyor? İşte tam da bu şeffaflık ve kara kutu problemine karşı Avrupa'dan farklı bir ses yükseliyor son zamanlarda. Yapay zeka alanında Amerika ve Çin'in gerisinde kalan Avrupa, büyük veri yığınlarıyla beslenen, neyi nasıl hesapladığını kimsenin bilmediği o kara kutu sistemlerine bir alternatif geliştiriyor. Adına da sürekli yorumlanabilir ve minimalist makine öğrenimi diyorlar. Temel mantık aslında basit. Sisteme körü körüne milyonlarca veri yığmak yerine sadece gerekli ölçümleri kullanarak insanın adım adım takip edip anlayabileceği, neden sonuç ilişkisini kurabileceği bir yapay zeka üretmekten bahsediyorlar. Diyelim ki bir bankadan kredi istediniz ve yapay zeka sizin başvurunuzu reddetti. Kara kutu sistemlerinde neden diye sorduğunuzda sıklıkla algoritma böyle karar verdi cevabı alınıyor. Ancak Avrupa'daki bu yeni modelde şu ölçüm ve şu kural nedeniyle bu karara varıldı diyebilmeyi, yani şeffaflığı vaat ediyor bu sistem. Kulağa harika geliyor gerçekten. Hata payı az, enerjiyi az tüketen ve insanın denetleyebildiği bir teknolojiden bahsediyoruz. Fakat burada da tabii ki aklımıza bazı soru işaretleri gelmiyor değil. Acaba Avrupa teknoloji yarışında kaybettiği gücü etik ve şeffaflık adı altında bir pazarlama stratejisiyle geri mi kazanmaya çalışıyor? Daha da önemlisi, şeffaf ve hesap verebilir bir yapay zeka sistemi devletlerin eline geçtiğinde vatandaşlarını çok daha mantıklı, itiraz edilemez ve kusursuz gerekçelerle denetleyen bir demir yumruğa mı dönüşecek bu kez? Kararı ben vermedim, formülü ve kanıtı da burada tamamen şeffaf diyen bir otoriteye karşı ses çıkarmak bir kara kutuya itiraz etmekten çok daha zor olmaz mı? Evet, söz konusu devletler olduğunda yapay zekanın asıl savaş alanı olan savunma sanayisine de bakmak gerekiyor. Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar Silikon Vadisi'ndeki dev teknoloji şirketlerinin çalışanları Pentagon ile çalışmaya, askeri projelerde yer almaya karşı çıkıyor, isyan ediyordu. Ancak rüzgar tersine döndü. Bugün en bilindik arama motoru devlerinin başında gelen şirketleri düşünün bir an için, isim vermeyelim ama bu işte o meşhur sohbet botlarını üreten şirketlere kadar hepsi en gizli, en kritik ulusal güvenlik ve savaş projeleri için Amerikan Savunma Bakanlığı ile resmi anlaşmalar yapmakta bugün. Ordu yetkilileri bunu mutlak karar üstünlüğünü sağlamak olarak tanımlıyorlar. Savaş meydanındaki dronlar, uydu görüntüleri, lojistik hatları ve istihbarat verileri artık doğrudan yapay zeka tarafından saliseler içinde işlenip komutanların önüne sunulacak noktaya gelmiş durumda. Elbette yetkililer tetiği çeken, nihai karar veren her zaman insan olacak diyorlar. Fakat bir an için düşünelim. Bir savaş anında saniyede milyonlarca veriyi analiz eden bir yapay zeka bir generale dönüp 3 saniye içinde şu füzeyi ateşlemeniz gerekiyor yoksa kendi şehrinizi kaybedeceksiniz ve analiz sonucu kesin dediğinde o generalin füzeyi ateşlememe gibi bir şansı, daha doğrusu bir iradesi olabilecek mi gerçekten? Kararı gerçekten insan mı veriyor olacak, yoksa insan makinenin çizdiği yolda yürümeye mecbur bırakılan birer onaylayıcıya mı dönüşecek değerli dinleyenler?
silahların otonomlaşması sadece fiziksel bir

durum değil aslında. İnsan iradesinin, vicdanının ve karar verme yetisinin de makinelere devredilmesi anlamına geliyor. Savaşları kazanmak için makineleri bu kadar akıllandırırken barışı koruyacak olan insani muhakemeyi tamamen yitiriyor olabilir miyiz? Evet kıymetli dinleyenler, bugün gökyüzünün en uzak köşesindeki sessiz bir galaksiden, beynimizin içindeki hücrelere, otomobillerimizin gizli sensörlerinden, nehirlerimizi adeta içen ve orduları yönetmeye hazırlanan devasa bilgisayar ağlarına kadar uzanan uzun bir yolculuk yaptık. Ve görüyoruz ki insanlık kendi elleriyle inşa ettiği devasa bir mekanizmanın içine her geçen gün biraz daha entegre olmakta. Gelecek bize hastalıkların saniyeler içinde tedavi edildiği, kazaların yaşanmadığı, yıldızların sırlarının oturduğumuz yerden çözüldüğü ihtişamlı ve heyecan verici bir tablo sunuyor. Ama aynı gelecek, devasa bir belirsizliğin de habercisi aynı zamanda. Bizi konforla sarmalayan sistemler, aynı zamanda mahremiyetimizi, suyumuzu, irademizi ve hatta belki de insan olma özgürlüğümüzü yavaş yavaş devralıyorlar. Karşılaştığımız bu yeni teknoloji devrimini elbette içimizde taşıdığımız o bitmek bilmeyen ilerleme umuduyla karşılıyoruz. Ancak bunu yaparken aklımızın bir köşesinde o sağlıklı şüphemizi, o sorgulayan insan tabiatını daima diri tutmak durumundayız. Çünkü teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar akıllı olursa olsun, eğer içinde şefkat, mahremiyet, vicdan ve özgür irade yoksa geriye o teknolojiyi anlamlı kılacak hiçbir şey kalmıyor değerli dinleyenler. Her şeyin bir algoritmaya, bir veriye dönüştüğü bu yeni dünyada bizi makineden ayıracak tek şey hala doğru soruları sorabilme cesaretimiz. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler için belagati çok güzel denildiğini duymuş olabilirsiniz. Belagat, kelimelerin kusursuz bir biçimde söylenmesi ve net anlaşılması demektir. Ses kusuru olan bir kişinin belagatle konuşması mümkün olamaz. Çünkü bir dili iyi konuşabilmek için seslerin doğru çıkarılması şarttır. Bazı kişilerin konuşmalarında F seslerini V gibi, K seslerini G gibi, S seslerini Z gibi çıkardığını fark etmiş olabilirsiniz. Yanlış söyleyişler alışkanlıktan ileri gelmiyorsa, bu durum tamamen dil ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Ses kusurlarının ilki dil ve dudak tembelliğidir. Dil ve dudak tembelliği konuşma organlarının kaslarındaki zayıflamadan ileri gelir. Üst ve alt dudak kasları kullanılmaz ya da az kullanılırsa özellikle konsonlar yani ünsüz sesler anlaşılmaz olur. Dudak tembelliği olanlarda tam olarak çıkması gereken ünsüzlerin birçoğu tam boğumlanmıyor yani tam biçimini almıyorsa kelimeler ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Dil tembelliği ise etkisini hem konsonlar hem de vokal dediğimiz ünlüler üzerinde gösterir. Vokallerin ve konsonların belirtildiği harfler söylenen harfe yakın olabilir. S yerine Z çıkabilir. Cam yerine çam diyemezsiniz. Çünkü çam başka, cam başka bir şeydir. Bütün bunların sebebi hiç şüphe yok ki bozuk artikülasyondur. İkinci ses kusuru çocukluktan kalan yanlış ses çıkarma biçimidir. Çocuklukta gırtlağı zorlayarak yani şu şekilde gırtlağı zorlayarak ses çıkaran kişiler bu şekilde konuşmaktan vazgeçilmezse rahatsız edici seslerini yıllarca kullanmak durumunda kalırlar. Böyle seslere sahip kişiler kaba bir konuşma biçimi

0: mi de geliştirir. Aynı şekilde çocukluktaki tiz ve keskin ses çıkarmayı 30'lu yaşlarda gırtlak kemikleşmeye başladıktan sonra da devam ettirenler bu sesten çok uzun süreli çalışmalarla kurtulabilirler. Bu bakımdan tiz sesle konuşan bir çocuğun sesinin 8 yaş civarında normal bir sese dönüştürülmesi gerekir ki burada en önemli görev anne, babalara ve öğretmenlere düşmektedir. Şunu bilelim ki en güzel ses hiçbir zorlama olmadan çıkan sestir. Ses organları gerildikçe sesin güzelliği bozulur. Üçüncü ses kusuru gırtlağın erken yaşlanmasıdır. Sesin göğse inmesi yani kafa ve gırtlak seslerini çıkarmadaki güçlük, tınıda bozulma, titreşimde azalma sonucunda sesin aralığı daralır. Böylece istenilen sesin çıkarılması zorlaşır. Ancak mükemmel teknik ve sürekli çalışmayla meslek hayatını 50 yıl boyunca sürdüren sanatçılar, sunucular ve spikerler vardır. Halit Kıvanç, Musa Eroğlu, Erol Evgin, Jülide Gülizar, Orhan Ayhan gibi spiker, sunucu ve sanatçılarla Kocatepe Camii'nin eski baş imamı İsmail Coşar, Kani Karaca ve daha niceleri gırtlaktaki erken yaşlanmanın önlenebileceğinin kanıtlarıdır. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sesiniz eğitilmediği ve doğru nefes almadığınız takdirde çocukluğunda çok güzel top oynayan, ancak eğitim almadığı için büyüdükçe halı sahadan öteye gidemeyen futbolcu gibi olunur. Dördüncü ses kusuru, kültürsüz sestir. Kültür, insanın geçmişle bağını oluşturan, geleceğe yönelik doğru tahminler yapmasını sağlayan, iyi insan olmanın, toplumla barışık olmanın anahtarını veren bir birikimdir. Belirli bir kültüre sahip olan bir kişinin sesi, aynı yaştaki, hiç eğitim almamış bir başka kişiden daha güzel çıkar. Sağlıksız beden, bağırarak konuşmak, sert konuşmak, hep aynı tonda konuşmak diğer ses kusurlarıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun vizyon, güç ve ihtişamla yeniden tanımlandığı o görkemli dönemden Silvio Berlusconi'nin efsaneleşen takımı AC Milan kulübünden söz edeceğiz. 1986 yılında iflasın eşiğindeyken devralınan bu kulüp, Berlusconi'nin medya gücü ve Arrigo Sacchi'nin taktik zekasıyla dünyanın en etkili futbol makinesine dönüştü. Van Basten, Gullit ve Rijkaard'dan oluşan Hollandalı 3 silahşörün katılımıyla adeta modern futbolun temelleri yeniden atıldı. Milan için artık kazanmak yetmiyor, rakipleri geçerken bunu bir sanat gibi sergilemek gerekiyordu. Sacchi'nin alan savunması ve baskılı oyun anlayışı üst üste kazanılan Avrupa şampiyonluklarıyla tüm dünyayı şaşırttı. Baresi ve Maldini önderliğindeki aşılmaz savunma hattı zamanla Milan'ı küresel bir marka haline getirdi. Sacchi'den sonra bayrağı devralan Fabio Capello'yla bu hakimiyet daha da güçlendi ve 58 maçlık yenilmezlik serisiyle Yenilmezler unvanı tarihe geçti. 1994 yılındaki unutulmaz finalde Barcelona'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ettiklerinde Berlusconi'nin hayali tam anlamıyla gerçekleşmişti. Onun döneminde kazanılan 29 kupa aslında bir başkanın, bir kulübün kaderini olumlu ya da olumsuz nasıl değiştirebileceğinin de kanıtı oldu. Milan'da yaşanan bu peri masalı günleri futbolun doğru bir vizyon ve tutkuyla birleştiğinde nasıl dev bir güce dönüşebileceğinin farklı örneklerinden olarak bugün hala hatırlanır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Programımızın başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün öyküleriyle edebiyatımızda sarsılmaz bir yer edinen Sevin Burak'ın oyun yazarlığına değineceğiz. Sevin Burak, tiyatro yazarlığında öykülerinde olduğu gibi alışılmış anlatıp kalıplarını zorlayan çizgi izler. Oyunlarında klasik olay örgüsü geri planda kalır, parçalı yapı, kesintili diyaloglar ve iç içe geçen sesler belirleyici olur. Bu özellikler sahne metinlerini geleneksel dramatik yapıdan uzaklaştırır ve onlara deneysel bir nitelik kazandırır. Sevin Burak, tiyatroyu yalnızca öykü anlatma alanı olarak görmez. Dili parçalayarak yeni anlam imkanları üretir. Sahibinin Sesi oyunu, yazarın 1982'de yayımlanan ve 1985'te sahnelenen en bilinen oyunudur. Bu metin, kimlik, aidiyet ve yabancılaşma temalarını işler. Everest My Lord, İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar oyunları ise Burak'ın ölümünden sonra yayımlanır ve Sevin Burak tiyatrosunun deneysel yönünü belirginleştirir. Yazarın oyunlarında anlam doğrusal ilerlemez, sahneler arasında kopuşlar vardır. Bu durum seyirciyi metni yeniden kurmaya zorlar. Burak'ın tiyatrosu sahne dilini dönüştürür ve kalıpları kırmasıyla özellikle deneyici yönetmenlerin radarına girer. Metinleri farklı dönemlerde yeniden sahnelenir ve tartışılır. Bu nedenle çağdaş tiyatroda özgün bir konuma yerleşir. Eleştirmenler onun metinlerinde dilin ritmine ve suskunlukların gücüne dikkat çeker. Karakterler çoğu zaman parçalanmış benlikler olarak görünür ve kesin kimlikler sunmaz. Bu yaklaşım sahnede belirsizlik ve gerilim üretir. Yazar dramatik yapı yerine izlenimsel bir akış kurar ve seyir deneyimini dönüştürür. Böylece metinler yalnızca okunmaz, aynı zamanda sahnede yeniden düşünülür. Sevin Burak oyunları bugün de araştırmalara konu olur ve yeni yorumlarla yaşar.

0: Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan, şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenica'da yaşanan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Bu soykırımı asla unutturmayacaklarını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek programda şehitler anılacak. Milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele ve mecliste sergilenen direniş bir kez daha hatırlatılacak. Program Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak.

0: Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ana bina Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfil bırakılacak. Şeref Holü'nde 15 Temmuz'u konu alan dijital gösterimle sergi açılışı yapılacak. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. 15 Temmuz'da halkın tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. O gece hainlerin hesap edemediği Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu belirtti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı.
1: Mükemmel bir organizasyon. Bu organizasyondaki başarı ve gelenleri mutlu ve rahat hissettirmeyle alınan kararlardaki olumluluk arasında da doğrudan bir bağlantı var. İnanılmaz derece samimi ve içten tebrikler aldım. Bütün bakan arkadaşlar, bütün liderler, hepsi zirveyle ilgili.
0: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Akıllarda Türkiye'nin organizasyondaki başarısı kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Zirvesi'nin bugüne kadar yapılan zirvelerin en iyisi olduğunu vurguladı.
1: Çünkü bütün liderler çok çeşitli zirvelerle gidiyorlar. Ulaşım bir problem, erişim bir problem, konaklama bir problem, basın bir problem, ortam bir problem, ısıtma bir problem, soğutma, her şey problem olabiliyor. Ama insanlar olayın önemine binaen katlanıyorlar. Ya şurada 1,5-2 gün duracağız diyorlar, gidiyorlar. Türkiye bunu gerçekten keyifli bir ortama dönmeyi başardı.
0: Havalimanından zirveye ulaşım, toplantı salonları, ikili görüşme odaları, sunulan yemekler, özetle her şey tam not aldı. Ancak zirvede yalnızca liderler düşünülmedi.
1: 35-40 lideri bir şekilde memnun edersiniz. Ama onun arkasında kalan yüzlerce kişiden oluşan heyetler var. Binlerce kişilik basın mensupları var, görev alanlar var, gelenler var. Yani kapıdan geçişi problemdir. Bakın polislerimizin, güvenlik görevlilerimizin davranışından hizmet eden garsonlarımızın kalitesine varana kadar bütün detaylar inanılmaz şekilde düşünülmüş, hesaplanmış, getirilen yemekler, ikramlar, inanılmaz müthiş bir atmosfer oluştu.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeliyle mahalle muhtarını ateş etti. Yaralanan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmalar

0: kadar sürdüğünü de belirtti. Bakan çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı.
1: Önümüzdeki hafta yine Adalet Bakanımızla bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de yine yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik olarak, suç çetelerinin üyelerine yönelik olarak kırmızı bülten çıkarılması konusunda bir görüşme gerçekleştireceğiz. 307 kişiyle ilgili 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor bir organize suç çetesine. Yani 478, bunların bir kısmı ulusal çapta, bir kısmı yerel çapta olan organize suç örgütleri. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkın Bak gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkın Bak, Türk milleti tanklara meydan okudu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain planlara geçit verilmediğini vurguladı. Lise hayali kuran binlerce öğrenci için tercih dönemi 13 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilere hem de velilere rehberlik etmek amacıyla Rota Marif platformunu hayata geçirdi. Platform üzerinden liselerin bilgilerine ulaşılabiliyor. Puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve fiziki imkanlar incelenebiliyor. Öğrenciler okul seçimi yapıp taslak tercih listelerini de platform üzerinden hazırlayabilecek. LGS tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, velilere çocuklarının eğilimini dikkate almalarını önerdi. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı açıklamayı En Sosyal hesabından yaptı. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242 milyon lira idari para cezası uygulandı. 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim kırmızı çizgimizdir dedi. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinli'yi daha katletti, 28 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.271'e yükseldi. Abluka bölgede sağlık krizinin de her geçen gün daha derinleşmesine yol açıyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının %70'i hizmet dışı. Teknik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle araçlar artık çalışmıyor. Mevcut araçların ise günlük ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı belirtiliyor. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da devam ediyor. İşgalci İsrailliler Ramallah, Nablus ve Cenin'de birçok noktaya baskınlar düzenledi. Biri çocuk, 4 Filistinliyi yaraladı. ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişiminde bulunma olasılığına karşı talimatlar verdiğini duyurdu. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları derhal binlercesi takip edecek tehdidinde bulundu. Trump, ABD ordusunun İran'ın tamamını yok etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni kapsamında mesaj yayımladı. Babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, "İntikam milletimizin isteği ve mutlaka yerine getirilmeli," dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise ABD'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Karşılıklı uyum çağrısında bulundu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarına cevaben Kiev'e saldırı düzenledi.

verdiğini açıkladı. Aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Ukrayna'da gece boyu Azak Denizi'nde yer alan 21 Rus tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıların insansız hava araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi bu saldırılarda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı, Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridine yine bomba yağdırdı. Son saldırılarda 7 Filistinliyi daha katletti. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazandık. Ay Yıldızlılar finaller öncesi son maçında Tayland'la kozlarını paylaşacak. Yarın sabah 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın ardından son yarı finalistler bu gece belli olacak. Saatler 0 gösterdiğinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Dörtte ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Kazanan takımlar yarı finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını da farklı kazandı. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Pogon Szczecin 4-0 mağlup etti. Anadolu Efes Birleşik Amerikalı Mike James'i, Beşiktaş erkek basketbol takımı ise Birleşik Amerikalı forvet Dökuan Jeffries'i kadrosuna kattı. Wimbledon'da tekler finallerinin ilki tamamlandı. Kadınlarda iki Çek raket kupa için kozlarını paylaştı. Carolina Muchova'yı 2-1 yenen Linda Noskova kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Wimbledon erkekler finali ise yarın Alexander Zverev ile Jannik Sinner arasında oynanacak. 18'de başlayacak karşılaşma TRT Spor ekranlarında olacak. Hava durumu. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Edirne 17, İstanbul ve Konya 20, İzmir ve Trabzon 22, Denizli, Aydın ve Kilis 23, Antalya, Adana.

0: Adana ve Gaziantep 25, Hatay ve Diyarbakır 24, Adıyaman 28, Şanlıurfa 29, Erzurum ve Yozgat 13, Kars ve Sivas 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde-Pozantı otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti bir nolu şeritten sağlanıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk.

0: Martı 8. bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Piotr Nikolayevich Sorin, Levent Öktem, Yevgeni Dorn, Bülent Şakrak, Konstantin Gavrilovich Treplev, Engin Hepileri, Semyon Medvedenko, Ali Rıza Kubilay, Maşa Nergis Öztürk, İlya Şamrayev, Cem Cücenoğlu, Irina Nikolayevna Arkadina, Senan Kara, Polina Andreyevna, Serpil Göral, Boris Alekseyevich Trigorin, Yetkin Dikinciler.
1: Piotr Sorin, emekli olduktan sonra hayatını yeğeni Konstantin'le köydeki çiftliğinde geçirmektedir ve bir süredir oyuncu kız kardeşi ve onun ünlü bir yazar olan sevgilisini misafir etmektedir. Ünlü oyuncunun üniversite tek oğlu Konstantin Treplev bu çiftlikte sevgilisi için yazdığı bir tiyatro oyununu sahnelemek ister. Annesi Irina Arkadina oyunla alay eder. Küçük düşen Konstantin öfkelenerek oyununu yarıda kestirtir. Treplev'in başarısızlığı Nina'yı ondan uzaklaştırmış, ilgisi tümüyle ünlü yazar Boris Trigorin'e yönelmiştir. Genç kızın kendisine ilgisini fark eden Trigorin, gençken yaşayamadığı bu tutkulu aşkı kaçırmak istemez. Sevgilisi Arkadina'dan ayrılmak ister ancak başaramaz ve çift birlikte Moskova'ya dönme kararı alır. Ev halkı dışarıda vedalaşırken, Trigorin bastonunu unutma bahanesiyle eve döndüğünde Nina ile buluşur. Güzel genç kız, oyuncu olmaya kesin karar vermiştir, evi terk edip hayalinin peşinden gidecektir. Sevgililer, Moskova'da hasretle buluşacakları yeri belirlerler. Olayların üzerinden 2 koca yıl geçmiştir. Artık yazıları dergilerde yayınlanmaya başlayan genç yazar Treplev ise hala dayısıyla çiftlikte yaşıyordur. Son günlerde Sorin'in sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine doktor Arkadina'nın gelmesi gerektiğini söyler. Haberi alan ünlü oyuncu sevgilisi Trigorin'le birlikte Moskova'dan yola çıkar. Bu 2 yıl içinde ünlü yazar bir süre Nina ile yaşamış ama Arkadina ile olan ilişkisini de kesmemiştir. Treplev ise Nina'yı hiç unutmamış, çıktığı turnede uzaktan uzağa onu takip etmiş ama aşkına karşılık alamamıştır. Zaman zaman Nina'dan Martı imzalı mektuplar alan Treplev, onun şu sıralarda kasabada olduğunu öğrenir. Yahya'nın kızı Maşa, öğretmen Medvedenko ile evlenmiş ve bir çocukları olmuştur. Kocasının tayini sayesinde köyden ayrılırsa, Treplev'e olan karşılıksız aşkını kalbinden söküp atabileceğine inanır. Oysa tam 3 gündür bebeğini emzirmeye bile eve gitmemiştir.

0: Konstantin'e bir hikaye fikri vereceğim. Adı İsteyen Adam. Lumki Avulu. Gençliğimde yazar olmak istiyordum. Başaramadım. Olmadı. Güzel konuşmak istiyordum. Çok kötü konuşuyorum. Falan filan. Cümlelerimin sonu gelmek bilmez. Evlenmek istiyordum. Yapamadım. Şehirde yaşamak istiyordum ama işte son günlerimi burada köyde geçiriyorum.
1: Danıştay üyesi olmak istiyordunuz. Oldunuz.
0: Buna da hiç heves etmemiştim. Kendiliğinden oldu.
1: Hadi ama insan 62 yaşına kadar keyfi yaşayıp da hala hayattan sızlanıyorsa yani pek hoş bir şey değil.
0: Domuz gibi inatçısın. Yaşamak istiyorum, anlamıyor musun?
1: Boşuna. Doğa her yaşamın bir sonu olduğunu buyurmuş.
0: Sana göre hava hoş. Yaşamaya doymuşsunuz.

0: Hayat sizi tatmin etmiş. Ancak bil ki ölüm kapını çalınca sen de korkacaksın.
1: Ölüm korkusu hayvansal bir içgüdü. Üstesinden gelmeli. Ayrıca ölümden sonraki hayata inanıp işledikleri günahlardan çekinenler ölümden korkarlar. Ama siz öteki dünyaya zaten inanmıyorsunuz ki. Kaldı ki hiç günahınız da yok. Yani 25 yıl boyunca Adalet Bakanlığı'nda çalışmaktan gayrı.
0: 28 yıl. Konstantin, gel. Otur yanıma.
1: Konstantin'in çalışmasına engel oluyorsunuz.
2: Yok yok, hayır. Önemi yok.
3: Yurt dışında gezdiğiniz şehirlerden en çok hangisini beğendiniz doktor?
1: Cenova.
2: Neden Cenova?
1: Çünkü orada sokaklardaki kalabalık bir alem. Akşam otelden çıkar çıkmaz kendini o kalabalığın kalbinde buluyor. Nereye gideceğini bilmeden gelişi güzel dolaşıp duruyorsun. O insanların hayatları senin hayatınmış gibi geliyor. Ruhları içine karışıyor. Sonunda evrensel bir ruhun varlığına inanmaya başlıyorsun. Hani şu oyunlarınızdan birinde Nina'nın bahsettiği gibi. Bu arada Nina nerede şimdi? İyi mi?
2: Sanırım iyidir.
1: Garip bir yaşam sürdüğünü duydum. Nedir işin aslı?
2: Uzun hikaye doktor.
1: Kısaca anlat o halde.
2: Evden kaçtı. Ve Trigorin'le yaşamaya başladı. Bunu biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
2: Sonra bir bebekleri oldu. Bebek öldü. Trigorin kısa sürede ondan sıkıldı ve bekleneceği üzere onu yüzüstü bıraktı. Eski ilişkisine, anneme geri döndü. Aslında bu eski bağ hiçbir zaman kopmamıştı. Karaktersizliğinden dolayı iki tarafı da idare ediyordu. Duyduklarımdan anladığım kadarıyla Nina özel yaşamında mutluluk yüzü görmedi.
1: Ya oyunculuk? Sahne?
2: Sanırım o daha da kötü durumda. Önce Moskova'daki yazlık tiyatrolarda sahneye çıkmaya başladı. Ardından taşra kasabalarında dolaşan bir turneye çıktı. O dönemde onu gözümün önünden ayırmıyor. Nereye gitse takip ediyordum. Büyük ve zor rollere heves ediyordu. Ancak oyunculuğu ağır ve monoton. İfadesi ise sert ve kabaydı. Zaman zaman son derece inandırıcı bir biçimde çığlık attığı ve öldüğü de oluyordu ama yani anlık işlerdi bunlar.
1: Yine de oyunculuğa yeteneği var demek ki.
2: Bilmiyorum, ben bunu asla anlayamadım. Yani sanırım evet yeteneği var. Yani onu görüyordum fakat o beni görmeyi reddediyordu. Tembih etmiş. Hizmetçisi de beni odasına kabul etmiyordu. İçinden geçenleri anladım ben de. Görüşmek için ısrarcı olmadım. Sonra size daha fazla ne anlatabilirim? Artık eve döndüğüm için arada bir mektup gönderiyor bana. Akıllı, içten, ilginç yazılmış mektuplar. Hiç şikayet etmiyor ancak mutsuz olduğunu anlayabiliyor insan. Yazdığı her bir satır gerginlik dolu. Tuhaf bir alışkanlığı var. Martı diye imzalıyor mektuplarını. Puşkin'in Deniz Kızı oyunundaki değirmencinin kendine kuzgun demesi gibi o da mektuplarında bir martı olduğunu tekrarlayıp duruyor. Şimdi buradaymış.
1: Ne demek burada?
2: Bir kasabada. Bir otelde. 5 günden beri orada kalıyor. Onu görmek için gidecektim fakat maaşa gitti. Kimseyle görüşmek istemiyormuş.
4: Evet.
2: Birisi bana sanırım Medveden koydu. Onu dün akşam buradan birkaç kilometre ileride kırda gördüğünü söyledi.
3: Evet, onu gördüm. Buradan kasabaya doğru yürüyordu. Neden bize ziyarete gelmedin? Sordum, geleceğini söyledi.
2: Gelmez. Babası ve üvey annesi onu evlatlıktan reddettiler. Onu uzak tutmak için arazilerinin çevresine bekçi bile koymuşlar. Kağıt üzerinde filozof olmak ne kadar kolay doktor. Gerçek hayattaysa ne kadar zor.
0: Güzel bir kızdı.
1: Ne dedin sen?
0: Hatta Danıştay üyesi ben bile bir zamanlar aşıktım ona.
1: Sorayım seni yaşlı çapkın.
4: İstasyondan geliyorlar.
2: Evet.
5: Ah, biz yaşlanıp ihtiyarlıyoruz ama hanımefendi, siz şık elbiseleriniz, neşeli halleriniz ve zarafetinizle sonsuz gençliğin sırrını bizden saklamakta ısrar ediyorsunuz.
4: Nazarınız değecek. Düşüncesiz adam.
6: Nasılsınız Pyotr Nikolayevich? Hala hasta mısınız?
7: Yok canım.
6: Siz nasılsınız?
4: Hoş geldiniz.
6: Maşa?
4: Beni hatırladınız mı?
6: Evlendiniz mi?
4: Evet, uzun zaman önce.
6: Şimdi mutlu musunuz? Dorn, Medvedenko ve Treplev. Anneniz geçmişi unuttuğunuzu ve artık bana kızgın olmadığınızı söyledi.
2: İyi akşamlar.
4: Bak Konstantin.

0: geldin. Boris yeni hikayenin yayınlandığı dergiyi getirdi.
1: Ha, teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
2: Hayranlarınız selamlarını gönderiyorlar. Moskova'da ve Petersburg'da herkes sizden söz ediyor. Merak ediyorlar sizi. Nasıl bir adam? Kaç yaşında? Esmer mi yoksa sarışın mı diye sorup duruyorlar. Nedense herkes genç biri olmadığınızı düşünüyor. Takma adla yazıyorsunuz ya, kimse gerçek adınızı bilmiyor. Demir maske gibi gizemlisiniz yani.
1: Burada uzun kalacak mısınız?
2: Hayır. Yarın Moskova'ya dönmeliyim. Bitirmem gereken bir roman var. Üstelik bir dergiye de bir şeyler yazmaya söz verdim. Hep aynı işler işte.
0: Boris. Tombala oynayacağız. Bize katılır mısın?
3: He. Hadi şu masayı şey yapalım da.
4: Tamam.
0: Polina, ortaya getirelim.
3: Tamam.
5: Tut ucundan şöyle Polina.
0: Tamam. Mumlar. Şamlı.
3: Ben getiriyorum mumları, bir saniye.
5: Bak dur, biraz daha şöyle.
3: Maaşa tombala kutusu.
4: Tamam, onları hazırladım. Kartlar da burada.
0: Güzel.
5: Mumlar bende. Tamam.
3: Sandalyeleri koy.
0: Hayır. 3 tane yanmasın.
5: Peki efendim.
6: Hava beni hiç hoş karşılamadı. Korkunç bir rüzgar var.
2: Sabah yatışırsa göle balık tutmaya gideceğim. Bahçeye gidip şu, hatırlıyor musunuz hani oyunumuzu, yani sizin oyununuzu sergilediğiniz sahneye bakacağım. Oyunu hatırlıyorum ama sahneyi bir kez daha görsem iyi olacak.
4: Baba, izin ver de kocama bir at versinler. Eve gitmesi gerek.
5: Eve gitmesi için bir at. Atların daha şimdi istasyondan döndüğünü biliyorsun. Onları tekrar gönderemem.
4: Ama başka atlar da var. Çekilmez birisi.
7: Yürüyerek gideceğim maaşa.
3: Bu havada yürüyerek.
7: Sadece 6,5 kilometre.
3: Hadi başlayalım.
7: Hoşça kalın maaşa. Hoşça kal anne.
3: Ay güle.
7: Size rahatsızlık vermek istemezdim fakat bebek. Hepiniz hoşça kalın.
5: Ya yürüsün gitsin. General değil ya. Yürüsün.
3: Hadi başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Birazdan yemeğe çağırırlar. Hadi.
0: Boris. Hı. Burada uzun sonbahar akşamları başladığında tombal oynayarak vakit geçiriyoruz. Şu eski takıma bir baksana. Çocukken annem bizimle tombala oynadığında kullanırdık. Akşam yemeğine kadar bizimle bir el oynamak ister misin?
6: Hadi.
0: Güzel. Oturalım mı artık? Sıkıcı bir oyun ama alışınca fena değil. Kartları dağıtıyorum. Şimdi hepinize 3'er kart.

0: kendi hikayesini okumuş. Şuraya bak. Benimkileri açmamış bile. Anne?
1: Sen oynamıyor musun Konstantin?
0: Hayır. Ya kusura bakmayın lütfen. Biraz, yani canım istemiyor. Ben biraz çıkıp dolaşacağım.
2: Herkes hazır mı? Başlıyorum. 22.
1: Ben de var.
3: Ne?
2: 3.
4: Evet.
2: 3'e koydunuz mu? 8.
5: Tane de bir şey çek canım.
2: 81.
4: Maşa yavaş kızım.
1: Biliyor musunuz? Harkov'da benim için öyle bir karşılama düzenlediler ki hala inanamıyorum.
2: 34.
1: Hayır. Öğrenciler beni çılgınca alkışladı. Bana 3 sepet çiçek, bir çelenk, bir de bir baksanıza. Nasıl? Bu broşu verdiler.
4: Oo, değerli bir broş.
2: 50.
6: 50 mi dediniz?
1: Muhteşem bir elbise giymiştim. Yani ben de giyinmesini iyi bilirim.
5: Aa, Konstantin yine çalıyor. Ha, çok üzgün, zavallı bir çocuk ya.
4: Gazeteler onu eleştiriyor, sert eleştiriyor.
2: 77.
1: Aa. Aldırmasın.
3: Tabii şansı hiç yaver gitmedi ki. Bir türlü kendi sesini yakalayamıyor. Yazılarında bazen böyle sayıklamaya varan tuhaf bir belirsizlik söz konusu. Tek bir canlı varlık yok.
2: 11.
1: Pyotr? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı Pyotr?
6: Ha, Danıştay kestiriyor.
2: 7.
1: 2. Çinko.
5: Bu kadar şans yani.
2: 90.
3: Evet. Yani. Böyle bir yerde, bu göl kenarında yaşasaydım yazar mıydım sanıyorsunuz? Asla. Tutkumdan vazgeçer ve hayatımı da balık tutarak geçirirdim.
2: 28.
3: Hele bir de levrek yakalasaydım, değmeyin keyfime.
6: Konstantin'e çok inanıyorum. Onda bir şeyler olduğunu biliyorum. Anlatımı canlı ve rengarenk. Beni her zaman derinden etkiliyor. Ancak okuyucuya bir izlenimden ötesini yaratmıyor. Ve yalnızca izlenimlerle bir yere varılmaz. Irina, oğlunuzun yazar olmasından dolayı mutlu musunuz?
1: İnanmayacaksınız ama onun hiçbir eserini okuyamadım. Hiç vaktim olmadı.
2: 26.
4: Bizde size ait bir şey var efendim.
3: Nedir?
4: Bir süre önce Bay Konstantin'in öldürdüğü martıyı doldurmamı söylemiştiniz.
3: Ben mi? Hatırlamıyorum.
2: 61.
0: Ne karanlık gece. Acaba niye bu kadar huzursuz ediyor?
1: Konstantin, pencereyi kapatsana. Cereyan yapıyor.
2: 98.
3: İşte bakın benim kartım doğru.
1: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
4: Uyuyordum ben de.
1: Her yerde her zaman şansı vardır Boris'in. Hadi yemeğe geçelim mi? Ünlü konuğumuz bugün hiç yemek yemedi. Oyuna sonra devam ederiz. Konstantin, yazmayı bırak. Hadi yemeğe.
0: Hayır anne, ben bir şey yemek istemiyorum. Aç değilim.
1: Nasıl istersen. Pyotr. Pyotr. Uyan. Yemeğe gidiyoruz. Şamrayev, size Harkov'da nasıl karşılandığımı anlatmış mıydım ben?
5: Bekleyin. Masadaki şu mumları söndüreyim bir dakika.
6: Sorin'i götürelim.
0: Yeni sanat biçimleri hakkında konuşup durdum ama kendimi gittikçe aynı yere gidiyormuş gibi hissediyorum. Afiş duvardan haykırıyordu. Siyah saçlarla çerçevelenmiş solgun bir yüz. Haykırmak. Çerçevelenmek ya. Ya aptalca. Yine kahramanımın yağmurun sesiyle uyandığı yerden başlayacağım.

Can fakat yok. Sonrası sonrasını atmalıyım. Mehtaplı gece tasviri. O da biraz uzun ya. Yapmacık. Trigorin kendi yöntemini bulmuş. Ne tasvirler onun için kolay. Kıyıda duran kırık bir şişenin ay ışığında parladığını veya bir değirmen taşının siyah gölgesini yazmak ona yetiyor. Mehtap gözlerimin önünde fakat ben parıldayan ışıklardan, göz kırpan yıldızlardan, piyanonun uzaktan gelen sesinin mis kokulu havanın içine karışmasından bahsediyorum ve sonuç berbat. Gittikçe iyi bir edebiyatın yeni ya da eski biçimle ilgili olmadığı kanısına varıyorum. Fikirler yazarın kalbinden, biçim düşünmeden özgürce dökülmeli.

0: ikimiz.
1: Türk pop müziği devam ediyor.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından hepinizi yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla yeniden karşınızdayız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Daimi konuğumuz araştırmacı yazar Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız program boyunca bizlerle olacak. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Tolga Kökten'le çalışıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor.

0: Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Orhan Bey.
0: İlk bölümümüzde dinleyicilerimizin de hatırlaması için Türkmeneli coğrafyasını, bu bölgedeki Türkmen nüfusunu, Türkmeneli Marşı ve Türkmeneli Bayrağı'nın öneminden bahsetmiştik. Yine buradan devam edelim dilerseniz. Türkmeneli Marşı'nın dizelerinde geçen "Biz Türkmeniz, Türkmencedir dilimiz. Mendeli'den telaffere elimiz. Musulmanız, yüce tanrı belimiz. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz."
1: Evet.
0: Hocam marşta geçen Mendeli Türkmeneli coğrafyasının güneyinde yer alırken telaffere kuzeyinde yer alıyor.
1: Doğru.
0: Mendeli ve Diyala vilayeti hakkında bilmemiz gerekenler ve Türkmenler için önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Aslında Mendeli benim açımdan Türk dünyası için önemli bir şehir. Neden? Türk dünyasının en güneyden bir serhat şehridir. Yani Anadolu'dan güneye doğru indiğimiz zaman sağımızda Suriye var, solumuzda İran var. İran'da Türkler var. Urumiye, Tebriz, Meraga, buralar hepsi Türkmen bölgeleri, Türk bölgeleridir. Sağ tarafta da ise Suriye Türkmenleri falan var. Ama güneye doğru indiğimizde Mendeli sınırdır. Mendeli'den sonra Türk yoktur.
0: Evet.
1: Ha, o bakımdan bir serhattir orası, bir şeydir, bir sınırdır. Bence Mendeli'ye çok ehemmiyet vermek lazım. Bu bir. İkincisi, Türklerin 1055 yılında Tuğrul Bey'in Bağdat'a girişinden sonra Türkmenlerin Irak'a kabile kabile, aşiret aşiret giriş yaptıkları kapının adıdır Mendeli. O bakımdan Mendeli'nin kültürü, Mendeli'nin Türklüğü, Mendeli'nin medeniyeti veya Mendeli'nin varlığı bizler için çok önemlidir. Bugün ne durumdadır derseniz doğrusu tartışılır. Yani çünkü hakikaten Mendeli şu anda o yönüyle çok problemli bir şehir, bir yerleşim bölgesi. Oldukça karışık bir demografik yapısı var. Bir kere tabii o da il değil. Melkes Diyala dediğimiz Haneki şehridir. Haneki'nde de Türkmenlerin sayısı az değil. Ama Mendeli halis muhlis bir Türk şehri olduğunu söyleyebiliriz tarih olarak. Ama günümüzde ise Arabı da var, Kürdü de var. Dolayısıyla bir heterojen bir yapıya sahip bir şehir haline gelmiştir. Ama tekrar söylüyorum, bizim için kültürel açıdan oldukça önemli bir şehirdir diyebiliriz.
0: Evet. Hocam yine Türkmeneli coğrafyasının, siz de bahsettiniz, güneyinde yer alan Diyala vilayeti ile devam edelim. Diyala vilayetinin hangi ilçe ve kasabalarında Türkmenler yaşar? Burada yaşayan Türkmenler geçimlerini nasıl sağlamakta hocam?
1: Şimdi buralarda çok sayıda ilçe, nahiye veya bucak bugünkü anlamıyla ya da işte yerleşim bölgeleri, köyler var. Ve bunların isimleri bile bize çok şey çağrıştırıyor. Mesela işte Hanekin var. Burası da yine eski bir Türkmen yerleşim şehridir. 2003 yılından sonra ciddi bir demografik değişim yaşamış bir şehirdir Hanekin. Ondan sonra Mendeli'ye çok yakın bir yerdir. Günümüzde çok etnik yapılı şehirler arasında yer alıyor ve tartışmalı bir şehirdir. Biraz sonra da bu tartışmalı şehir tabirini hukuki olarak ele almamız lazım. Ona da temas edeceğiz. Dolayısıyla Hanekin, Mendeli'den sonra gelen önemli bir şehrimiz, Türkmen şehrimiz. Yine karışık bir şey vardır. Demografik yapısı var. Kürdü var, Arabı var, Türkmeni var. Şiisi var, Sünnisi var. Yani farklı bir demografik yapıyla karşı karşıyayız. İkinci önemli bir Türkmen yerleşim bölgesi Karahan dediğimiz bir yer. Karahan. Burası bir köy gibi bir yerdir. Kazakistan'da da Karahan'da diye bir şehir var. Yani burada Karahan, tabi burada R ile N arasında A var ama ortada bir yumuşak G var. Dolayısıyla Kazakça'da da Karaganda diye geçer. Onun için burası da Türkmenler Karagan der. Yani birçokları. Burası da halis muhlis bir Türkmen yerleşim şehridir. Buradaki Türkmenlerin mezhep yapılarında da farklılıklar var ama bu köy halis muhlis Türkmenlerden ibarettir. Üçüncü bir yerleşim bölgesi yine Diyala'ya bağlıdır. Kızlarbat şehridir. Kızlarbat kelimesi aslında Kızıl Rabat kelimesinden bozmadır. Şimdi yine tarihe müracaat edelim. Tarih bize neler söylüyor? Kızıl kelimesini biliyoruz. Kimi yerde altın anlamına geliyor, kimi yerde de kırmızı rengini bize çağrıştırıyor. Fakat Rabat kelimesi her ne kadar Arapça kokarsa da öyle değil. Türkler açısından Karahanlılar zamanında, Selçuklular zamanında kervansaray demektir. Yerleşim, konaklama yerleri demektir. Dolayısıyla bu Kızılırmak'ın, yani Kızılrabat dediğimiz şehrin muhtemelen Selçuklular zamanında, Selçuklular biliyorsunuz kervansaraylara çok ehemmiyet vermişler. Muhtemelen burası önemli bir konaklama yeri olarak yapılmış, ehemmiyet verilmiş. Kara koyunları da buraya çok önem verdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla Rabat kelimesi üzerinden gidersek, bu Rabat kelimesinde yani demek ki Selçuklular zamanında da bu şehre çok aşırı derecede ehemmiyet verilmiş. Mesela Rabat-ı Melik bugün Özbekistan'da bir yer adıdır. Rabat-ı Melik Selçuklular kaynaklarında ticaret merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Bir dördüncü yerleşim bölgesi, bu da kelimesinden zaten Türkçe olduğunu anlayabiliyoruz. O da Karatepe. Karatepe de bir Türkmen yerleşim bölgesidir. Karatepe bir köydür aslında, büyük bir köydür. Ve çok şeylere maruz kalmıştır. Yani Saddam zamanında Araplaştırmaya maruz kalmış. 2014 yılında DAEŞ, IŞİD oraya girdiğinde burayı hedef almış. Türkmenleri çok yiğittir, çok çalışkandır, çok ataktırlar. Dolayısıyla her zaman hedef oldular bunlar. Bir başka şehrin adı Kazaniye'dir. Şehir demeyelim artık, yerleşim bölgesi diyelim. Kazaniye, kazan kelimesinden geliyor. Kazan kelimesi de tabii bizde tencere anlamına da kullanılır ama Kazan Türkleri de var. Kazan Tatarları dediğimiz bugün Rusya Federasyonu içerisinde müstakil bir cumhuriyettir. Tatarlar ikiye ayrılıyor. Bir Kazan Tatarları, bir de Kırım Tatarları. O bakımdan Kazanlar önemli bir yani ifadedir. Yani bunlar da tabii Kıpçak boyudur büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla Kazaniye de buradan gelmektedir. Bir de son olarak çok ilginç bir köyümüz var. Adı Adana Köy.
0: Adana
1: Köy. Evet. Demek ki bu da muhtemelen Anadolu tarafından gelen Türklerin buraya yerleştikleri bir şehir olabilir. Yine hep ihtimallerden bahsediyoruz. Çünkü bununla ilgili doğrusu sizinle paylaşabileceğim herhangi bir kaynak yok. Ama isim üzerinden gidersek, durup dururken Adana ile bura arasında kaç yüz kilometre var düşünün. Ona rağmen bu adlandırma, isimlendirme karşımıza çıkabiliyor. O bakımdan işte 7 şehir saydım size. Dikkat ederseniz adları üzerinden de bu şehirlerin Türk olduklarını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Demografik yapıları, kültürel yapıları bundan ibaret. Kısaca geçim kaynakları üzerine de kısa bahsedersek, ticaret birinci derecede yer alıyor. Çünkü İran sınırına yakın bir yerdir. Eski zamanlarda da öyledir. Tarım oldukça önemlidir. Bu bölgenin bir özelliği var Orhan Bey. Narinciye burada çok iyi yetişir. Evet. Çok ilginçtir. Yani Narinciye denince biz aklımıza daha çok Akdeniz havzası gelir. Öyle değil.

0: Buralarda da var. Yani belki çok kaliteli ihracat yapılacak bir yapıda değildir. Ama şeyi ürünlerin lezzeti oldukça harikadır. En önemli ürünlerinden birisi de nardır. Bu Kızlarbat tarafının narı Irak'ta ünlüdür. Irak, Türk dünyasında da nar, Azerbaycan'da da nar çok önemlidir. Hatta meşhur Kerkük türküsü de var işte. Meyvelerden üç meyve var, yenilir. Biri elma, biri ayva, birisi nar. Elma size, ayva size, nar bize diyor. Yani nar çok iyi olduğu için kendisine çeviriyor narı. O bakımdan nar da bu bölgede önemli bir üretim şeyidir. Bunlar maalesef İran-Irak Harbi sırasında 1980-88 yılları arasında 8 sene manasız bir harp oldu Irak'la İran arasında. Mendeli, Hanekin, Kızlarbat, bu şehirler çok ciddi zararlar gördü. Hem halk gördü, hem şehir gördü. O bakımdan maalesef mağdur şehirlerdir.
1: İran sınırına yakın olmaları dezavantajları mıydı hocam?
0: Yani ama ticarette de avantajdır. Evet, ama şeyde dezavantajdır. Yani siyasi olarak dezavantajdır. Fakat şu anda da biraz hareketli, canlıdır. Yine malum Irak'la İran arasında neredeyse sınır yok gibi bir şey. O bakımdan bu şehir bir hayli şey, yani gözde olan şehirlerdendir. Evet.
1: Efendim, güzel bir Kerkük türküsü var sırada. Abdülvahit Kuzecioğlu sizler için seslendiriyor. Komşumuzun toyunu.

aşıkların sazında. Adın dillerde diyar aşıkların sazında.

0: Efendim bu güzel türküden sonra Rock'tan Yakın Türkmeneli programında Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bu güzel türkünün bir hikayesi var mı? Varsa neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Şimdi bu türküyü bilerek seçtik. Aslında buna türkü demek de doğru değil. Bu bir bestedir. Ama türkü tavrında bir beste. Dinleyicilerimizin de fark ettikleri gibi bir Azeri çeşni var bestede. Bunu 50'li yıllar

0: Burada Abdülvahit Güzecioğlu bestelemiş. Abdülvahit Güzecioğlu'nun güzel besteleri var. Türkmenler içerisinde bu arada iyi bestekarlar da var. Ama bizim klasik Türk müziği anlamında değil, halk müziği anlamında. Abdülvahit Güzecioğlu, Abdurrahman Kızılay, bunlar iyi bestekarlardır. Hatta başka şehirlerden işte Saati Köprülü var, Köprülü'den, Altınköprü'den, Hanekin'de de var. Dolayısıyla bu bestekarlar kendilerine has bir şey, üslup seçiyorlar. Abdülvahit Güzecioğlu bu besteyi bilerek böyle Azerbaycan'la özenme, Azerbaycan'a mesaj gönderme, Azerbaycan'la kaynaşma. Bir bestesi daha var ki herkesin bildiği Çakmağa Çak Çırağı Yandırmamışam. O da
1: Evet.
0: kendi bestesidir ve bestedir yani. Anonim olarak anonimleşmiştir. Hiç kimse de bunun bestekarının Abdülvahit olduğunu bilmez. Bir türkü daha var. Zamanı gelince ona da temas ederiz. Yani bu dediğim gibi basit melodisi işte zannedersem 4 aralıklıdır. Yani melodi çok basittir ama çok güzel halk tarafından sevilen 45'lik bir plağa kaydedilmiş. Çok fazla okunan bir türkü değildir. Sanatçılarımızın bu türküyü okumalarını isterim, severim. Yani sevinirim. O bakımdan bilerek bu türküyü seçtik.
1: Evet. Hocam ilerleyen programlarda inşallah sizden de dinlemek isteriz Kerkük
0: Yani tabii 75 yaşında bir adamın ağzından türkü dinlemek ne kadar doğru olur onu bilmem.
1: Çok daha
0: Yani
1: kıymetli olur hocam.
0: memnuniyetle tabii.
1: Efendim Irak Türkmeneli bölgesindeki Bayatlara değineceğiz şimdi. Hocam Irak Türkmeneli bölgesindeki Bayatlar kökleri Oğuz Kağan destanına kadar uzanan Oğuzların 24 boyundan biri olan kadim bir Türkmen boyu. Bölgede mukim bayatlar hakkında neler biliyoruz hocam?
0: Efendim Bayatlar az önce sizin de buyurduğunuz gibi 24 Oğuz boyundan en önemli boylardan birisidir. Sadece Türkiye'de onlarca Bayat köyü vardır. Ankara'dan Ayaş'a kadar bile çıkın iki tane Bayat köyüne rastlarsınız. Bayat kelimesi anlam itibariyle her ne kadar bugünkü Türkçemizde eski, eskimiş anlamında kullanılıyorsa da öyle değil. Yani Bayat biraz kadim, asil, köklü anlamında kullanılır. Bu kelime Irak'taki olan Türkmen boylarına verilmesinin yani önemli sebepleri vardır. Çok büyük bir aşiret, çok büyük bir coğrafyaya yerleşmişler, önemli bir tarih içerisinde yerleşmişler. Çok enteresandır. Sünnisi var, Şiisi var. Bunlar hepsi bir zamanlar Bektaşiydi. Ama zamanla işte Şii mezhebini benimsediler. Dolayısıyla böyle bir mezhep ayrışma oldu. Çok enteresandır. Belki ilk defa dinleyicilerimiz bunu bizden dinleyecekler. Bayatların bir kısmı Arap'tır. Arap olmuşlar veya Araplaşmışlar. Yoksa soyadlar Elbeyati'dir. Ama hiç Türkçe bilmez. Birçokları, Arapların birçokları aslen Türkmen olduklarını, Türk olduklarını kabul eder. Tarihçileri, okumuşları, aydınları bunlara dahildir. Çok büyük şairler yetiştirmişler Arap edebiyatında. Mesela Abdülvehhab el-Beyati çok meşhur bir şairdir. Arap dünyasında tanınan bir Arap dilinin şairidir. Serbest şiir de yazar, kafiyeli de yazar. Vefat etti yakın tarihte. Dolayısıyla Bayatlar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir boydur. Bu bir. İkincisi, Bayatlar şehirlerde yaşadıkları gibi köylerde de yaşamışlar. Hala Bayat aşiretinin bir şeyi vardır, meclisi vardır. Bu meclisin başkanları da şu anda bir sevdiğimiz bir genç arkadaşımız var. Ali Hüseyin adında bir arkadaşımız. Bayatlı. Onu da belki bir gün burada misafir ederiz.
1: İnşallah hocam.
0: Hukuk alanında doktorasını yapmış. Bu yani ayrı bir ehemmiyet vermek lazım Bayat kültürüne. Çünkü Bayatlılara, çünkü bunlar Irak'ın her yerine yayılmışlar. Yani sadece tabii merkezleri Hanekin'dir. Merkezleri o taraflardır yani. Ta Kifri'ye kadar gelir. Çok önemli bir noktaya Orhan Bey bu Bayat'la ilgili temas etmekte yarar görüyorum. Bayat aynı zamanda da bir makamın adıdır.
1: Evet.
0: Müzikte bir makam adıdır.
1: Klasik
0: Beyati.
1: Türk musikisinde Beyati makamı,
0: Evet.
1: değil mi hocam?
0: Şimdi ona da gelelim. O nereden gelmiş? Beyati makamı tabii Anadolu'da Beyati diyoruz ama bu Bayatidir ya da Bayattır. Mesela Irak Türkler arasında bu türkü Bayat türküsüdür derler.
1: Evet.
0: Aslında Uşak makamından farkı yoktur. Aynı seyri kapsar. Sadece başlangıç noktasında

0: noktası. Uşak makamı biraz daha pes nokta seslerden başlarken o SGH perdesinden ya da Dügah perdesinden başlar. Daha üstte do sesinden başlar. Ama seyir olarak tamamen Uşak makamını gösterir. Uşak makamı da Türk müziği içerisinde Türklerin en çok kullandığı, Türklerin en yatkın oldukları makamdır. Dolayısıyla oradaki bayatın buradaki uşağıyla birebir olmasının o önemli şeyi neyi gösteriyor? Türklerin bu makama ehemmiyet vermeleri. Bunu biz Irak'ta yayınlanan Safiüddin Ürmevi'nin 1200'lü yılların sonlarında yayınlamış olduğu Kitabül Edvar'da görebiliyoruz. Uşak makamı diyor daha çok Türkler tarafından kullanılır. Çünkü Türklere şecaat, cesaret, kuvvet filan verir bu makam diyor mesela. Dolayısıyla bu, yani bayat makamı çok önemli bir kavramdır. 4. Murat Bağdat'ı fethettiği zaman dönüşte Kerkük'e uğruyor yol üzerinde çünkü. Orada çadır kururken sanatçılar geliyorlar. İşte malum musiki şinaslar geliyor, sohbetler ediliyor filan. O zaman sanatçılar şey yapıyorlar yani sanatlarını gösteriyorlar. Bizim 13 tane hoyrat türümüz var, usulüm şeklimiz var. Yani nasıl bu mesela muhalif var, işte beşiri var vesaire. Ondan sonra aynı zamanda da bu hoyratların mensubu olduğu makamlar var. Mesela bu bayat makamından çıkmıştır. Bu rast makamından çıkmıştır derler. Bayat makamından çıkan çok sayıda hoyratlarımız var. Bunları demek ki o sanatçılar icra etmişler. 4. Murat'ı biliyorsunuz müzisyendir.
1: Evet.
0: Evet, iyi bir müzisyendir. Dolayısıyla üç tane sanatçıyı alıp İstanbul'a getiriyor.
1: Hocam o sanatçılar peki Bayat Türklerinden?
0: Evet, kesinlikle Bayat
1: Evet.
0: Türklerindendir.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Ve bunlar geliyorlar İstanbul'a. İstanbul'da Bayat makamını ama o kişiler hakkında hiçbir kayıt yok. Yılmaz Öztuna'nın Türk Müziği Ansiklopedisi'nde Bayat maddesinde bu yazar. Bu bilgi yazar. Tabii Mustafa Efendi'nin Gül Yüzlerin Şevkine Gel Nuş Edelim ilk Bayati makamında bir eserdir. Demek ki bakın nereden nereye yani bir
1: Evet.
0: Bayati makamı ne kadar bir kök, daha doğrusu Türk'ün tarihi içerisindeki olan birlik beraberliği ne kadar önemlidir.
1: Evet.
0: Siyasi birlik olmayabilir ama kültürel birlik
1: Her
0: kaçınılmazdır.
1: daim, her zaman olsun
0: Bu
1: hocam.
0: olsun, olsun iyi olun.
1: Evet, bu güzel musiki ve müzik bilgisinden sonra yine kısa bir türkü molası vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Mehmet Seske'den dinliyoruz. Eyvanına vardım.

0: Sevgili dinleyiciler, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındayız. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla söyleşimiz devam ediyor. Hocam, Diyarle bölgesinin dili ve özellikle burada söylenen manilerin özellikleriyle ilgili neler söylersiniz? Burada sözü edilen maniler hoyratlarla aynı ezgilere mi sahip, farklılıkları neler?
1: Şimdi bizim kayıtlarımızda ya da dinlediğimiz kadarıyla Mendeli Hanekin civarlarında hoyrat çok fazla yaygın değil. Türküler daha çok yaygındır. Ancak Kerkük türküleri ve Kerkük hoyratları çok baskın olduğu için her yerde izine rastlarsınız. Yani Tusurmatı'da da rastlarsınız, Altınköprü'de de, Erbil'de de ve Hanekin'de de. Dolayısıyla aşağı yukarı aynı türküler tekrarlanıyor oralarda. Yani tabi oralardan pek derleme yapmamış kimse. Yapamamış mı, yapmamış mı, o da tabi tartışılır. Belki ileriki tarihlerde böyle bir şey olabilir. Fakat bir gerçek var, orada makam çok zengindir. Makam okuma diye bir tabir vardır. Azerbaycanlarda var bu.
0: Evet.
1: Ki bu Abdülkadir Meragi'nin şeyinden geliyor, ekolünden gelenler makam okurlar. Makam okurlar dedikleri gazeldir. Rast makamı, mesela rast makamı okumana diyor. Rast makamında aslında bir rast dizisi üzerinde gazel okumadır. Genelde Fuzuli'den seçmeler yaparlar. Yani şiirlerinde Fuzuli'den, malum Fuzuli de Bayat boyuna mensup bir şairdir. Ve kullandığı Türkçe, yani bugünün tabiriyle ya yani bir Azeri Türkçesi şeyi kokar, yani tavrı kokar. Ama tamamıyla Oğuz Türkçesidir, Bayat Türkçesidir. O bakımdan bu bölgenin böyle otantik, çok fazla üzerinde durulacak, altı çizilecek bir musiki kültürünü ben şahsen rastlamadım. Ama mutlaka o bölgede yaşanırsa orijinal şeyler çıkabilir. Orijinal konular daha ziyade köylerden yakalanabilir. Şehirlerde kaldığına inanmıyorum ben şahsen.
0: Evet.

0: Hocam son olarak Diyale bölgesinin siyasi durumuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Evet, yani bu nokta maalesef üzücü şeyler var, belirtiler var. Irak Anayasası'nın 2005 yılında sözüm ona bir halk oylamasıyla geçen Irak Anayasası'nda 140. madde diye bir madde var. Bu madde diyor ki Kerkük gibi birçok bölge ihtilaflı bölge olup bu bölgelerde önce normalleştirme yapılır, arkasından sayım yapılır, sonra referandum yapılır diyor. Bu uygulamada 31-12-2007 yılına kadar tamamlanır. Anayasa 2005 yılında çıkıyor. Bu madde demek ki 2007 yılına, ya 2 yıl sonra kadük olacak. Bu bölgeler içerisinde sadece Kerkük'ün adı telaffuz edilmiş. Telaffuz yani yazılmış. Hanekin yoktur ama dahil edilmiştir. Efendim ne bileyim, Kifri yok.

0: yoktur, dahil edilmiştir. Tuz hurması yoktur, dahil edilmiştir. Yani kim dahil etti, nasıl etti? Bunlar hep tartışmalı konulardır. Hanekin, Mendeli maalesef bunlar da bu işte nasibini aldı. Şimdi bu şehirler tartışmalı şehirler kategorisinde olunca tartışmalar, kavgalar, çekişmeler daha çok Kürtlerle Araplar arasında oluyor. Türkmenin böyle bir derdi yok. Türkmen yani siyasi şeye girmez. Varlığını korumaya çalışır. Ailesine muhafazakardır. Ailesine dertlerine bakar. Geçim derdine bakar. Evet. Yani Türkmenler siyasi olarak oldu. Yani Diyala'nın Türkmen milletvekilleri de çıktı. Rahmetli Hasan Özmen diye bir arkadaşımız vardı. Vefat etti. O bir dönem şeyden Hanekin'den veya Diyala'dan milletvekili olarak seçildi. Dolayısıyla orada Türkmenlerin bir de tabii Türkmenler kendi içlerinde de Sünni Şii de ayrımı olduğu için orada da bir çatlak var. Ama o çatlak çok fazla önemli değil, büyük değil, bir yarağa dönüşmemiştir yani. Fakat bu mücadele Araplarla Kürtler arasında maalesef ayak altında da Türkmenler eziliyor. Yetmedi. Bir de orada Sünni Arap, Şii Arap şeyi var, çekişmesi var. Sünniler ağırlıktadır, Şiiler azınlıkta ama iktidar her zaman Şiilerden yanadır. Şiiler büyük çoğunluk olunca bir de İran sınırına yakındır filan. Haliyle bütün faturası hep Türkmenlere çıkıyor. Bu ortamda yaşamaktansa Hanekinli, Mendelili, Kızılbartlı bir Türkmen ne yapıyor? Ya en iyisi ben Bağdat'a göçeyim, işimi orada yapayım diyor. Ve maalesef giderek orada Türkmenlerde çok ciddi bir nüfus kaybı var. Oraya tezelden hakikaten şey yapmak lazım yani el atmak lazım. Yoksa Bağdat'ta çok ciddi sayıda insanlar var. Bu arada da Bağdat'ta olanlar eski zamanlarda çok ciddi yerlere geldiler. Yani işlerinde bakan olmadı ama genel müdürler işte ne bileyim müsteşarlar vesaire oldu. Yani Diyala'dan çıkanlar oldu. Arap dilinin dünya çapında duayenlerinden birisi Karatepe'lidir. Karatepe'lidir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Arap kültürüne de çok ciddi katkılar sağlamışlardır. O yönüyle yani bu bölgeyi biz yani Irak ehemmiyet vermiyor. Hiçbir şehre ehemmiyet vermiyor. Türkiye'nin de buraya mutlaka el atarak veya Irak Türkmen cephesinde tabii bu işte görev var. Evet orada temsilcileri var. Faaliyetleri de var ama Kürt siyasi gruplarının, Arap siyasi gruplarının faaliyetlerine nazaran çok fazla bir varlık gösterebildiklerini söyleyemeyiz. Kısacası Diyala bölgesinde, bugün konumuz Diyala'dır. Diyala bölgesinde Türk kültürünü korumak, Türkleri korumak, Türk varlığını korumak çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Efendim bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkıları için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Esen.

0: hasta endeksi, dosyalama, tıbbi sekreterlik gibi bölümler bulunur. Büyük medya kuruluşlarındaki arşivler, o kurumun ilk gününden itibaren tüm yayınlarının saklandığı yerlerdir. TRT'nin arşivi ise Türkiye'nin devasa arşivlerinden biridir. TRT'de arşive o kadar önem verilir ki, arşiv için daire başkanlığı bulunur. TRT arşivi onlarca bölümden oluşur. Örneğin sinema filmleri ve tiyatro oyunları ayrı bir bölümdedir. Konser ve etkinlikler için bir bölüm ayrılmıştır. Belgesel ve diğer programlarla haberler için de ayrı bölümler vardır. Sadece ses kayıtları ayrı bir kısımda muhafaza edilir. Radyolarda da ayrıca ses ve müzik arşivi bulunur. Ama bütün görüntülere ve seslere aynı anda ulaşabilecek bir sistem de mevcuttur. TRT'nin bir de yayıncılık müzesi bulunmaktadır. Üç katlı müzede radyo, televizyon ve TRT'nin dergi ve kitaplarının bulunduğu bölümler vardır. Örneğin televizyon bölümünde geçmişte kullanılan kameralar da sergilenir. Bir kameranın da bölümleri olduğunu biliyor muydunuz? Kameranın üç temel bölümünden en önemlisi şüphesiz objektiftir. İkinci bölüm gövdesi, üçüncü bölümde kameramanın baktığı göz yani vizör ya da bakaçtır. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız bölüm, bir bütünü oluşturan parçaların her biri fasıl, kısım anlamına gelir. TRT'de arşiv, televizyon, haber, dış yayınlar gibi bölümler varsa, bir kuruluşun yönetim birimlerinden her birine bölüm denir. Bu bölümler departman, seksiyon olarak da geçer. Bir konuşmada, yazıda veya kitapta konunun ana parçalarından her biri de bölümdür. Her öykünün serim, düğüm, çözüm bölümleri olur. Bir metinde farklı bölümleri belirtmek için bölüm imi yani bölüm işareti konur. Bölüm işareti genellikle klavyedeki yıldız işaretinin 3 kez yazılmasıyla belli edilir. Bir metinden örnek verelim. Isparta ağzından değil ancak Isparta şivesinden bahsedebilir düşüncesindeyim. Zira Çankırı ağzında ilçelerdeki söyleyişte bir farklılık yokken, Isparta konuşmasında en yakın ilçelerin sözcükleri birbirinden farklılık arz eder. Eğirdiri ile Karaağaçlı ve Sütçülerli'nin ağzıyla Yalvaçlı'nınki değişiklik gösterir. Isparta merkez ise ilçelerinden daha farklı söyleyiş özelliklerine sahiptir. İşte bu nedenle Isparta ağzı değil, Isparta lehçesi veya şivesi vardır diyorum. Tabii bu konudaki araştırmada en büyük görev de Süleyman Demirel Üniversitesi'ne düşmektedir. Bu cümleden sonra farklı bir bölüme geçilirse 3 yıldız konularak bu durum belli edilir. Metin şöyle devam edebilir. Lehçeler ve şiveler bir dilin en önemli kaynaklarından ve zenginlik göstergelerinden sayılır. Lehçeleri ve şiveleri korumak da devletin dil konusunda önemli görevlerinden olmalıdır. Bu bölümler 3 yıldız yerine tek yıldızla da ayrılabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Türkiye'den verilen mesajlarda Bosna halkının acısı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı. Kurtulmuş, Srebrenica yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamaney ise yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi korkuttu. Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınında ise Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımlarıyla yurtlardaki yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı. Bakan Osman Aşkınbak, gençlere yönelik yatırımları Muğla ziyaretinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı destansı direnişi de hatırlatan Osman Aşkınbak, "Türk milleti tanklara meydan okudu," dedi. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de orman yangını çıktı. 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazözle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Balıkesir'in Kepsut, 6 Eylül, Dursunbey ve Susurluk ilçelerinde otluk ve zirai alanlarda çıkan yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan yağlar nedeniyle yangının büyümesiyle bölgeye su tankerleri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Sağlık Bakanlığı yaz sıcaklarına karşı beslenme ve su tüketimi uyarısı yaptı. Günde ortalama 2,5 litre su tüketilmesi ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiği bildirildi. Sıcağa bağlı hastalık belirtilerinde de vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması istendi. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şehrinde 7 Filistinli daha katledildi. Bölgede abluka nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim sorunları da her geçen gün büyüyor. Sağlık hizmetlerinde kullanılan nakil araçlarının çoğu hizmet veremiyor. Mevcut araçlarsa ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Sumi kentini hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus gemilerini vurduğunu açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun sadece bir oyun olmaktan çıkıp küresel bir tutkuya dönüştüğü o eşsiz dönemden ve o dönemin kralı Pele'den söz edeceğiz. Pele belki futbolu icat etmedi ama bu oyunu bir sanat dalına dönüştüren ilk büyük usta oldu. Zaten onun kariyeri bugün bile imkansız görünen başarılarla doludur. Örneğin henüz 17 yaşında bir çocukken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı goller resmen futbol tarihinin akışını değiştirdi. Tam 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu olmasıysa onu erişilemez bir zirveye taşıdı. Kariyeri boyunca kaydettiği 1281 golü de düşünürsek artık Pele'nin konumunu belirlemek hiç de zor olmayacaktır. Pele'yi Pele yapan unsurların başında zamanının çok ötesindeki atletik yapısı geliyordu. Modern futbolun gerektirdiği hızı, gücü ve tekniği daha 1960'larda kendi vücudunda toplamıştı. Bugün Pele'yi modern yıldızlarla kıyaslamak aslında bir anlamda zaman yolculuğu gibidir. Diğerleri futbolun mükemmellik sınırı iken Pele o sınırın bizzat yaratıcısı oldu. Gerçek manada bir savaşı durdurabilen ve ülkesinde milli servet ilan edilen bu efsane 10 numaralı formayı sahadaki liderin simgesi haline getirdi. 2022 yılında aramızdan ayrıldığında futbol hem öksüz hem yetim kalsa da Pele'nin büyüklüğü futbol topunun dokunduğu her yerde yaşamaya devam ediyor. Özetle Pele, her çocuğun attığı o ilk goldeki sevinçte gizli olan ölümsüz bir futbol mirası oldu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

körpeliğine doğru yarım kalan son şarkı. Sen dudaklarımda tüten son sigara. Altyazı M.K.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Güngör Dilmen'in Dede Korkut hikayelerinden modern edebiyata uyarladığı Deli Dumrul oyunundan söz edeceğiz. 1979 yılında yazılan ve aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Can Gürzap tarafından sahnelenen Deli Dumrul'un kuru bir çay üzerine köprü kurarak geçenlerden haksız para kazanmasıyla başlar. Deli Dumrul'un meydan okuyan tavrı Azrail'e kafa tutmasıyla daha da belirginleşir. Ancak ölüm gerçeğiyle yüzleştiğinde kendi yerine can verecek birini aramak zorunda kalır. Bu süreçte ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri de sınanır. Güngör Dilmen bu oyunda halk anlatısının temel çatısını korur. Ancak dili ve sahne düzenini çağdaş bir yorumla kurar. Oyun kader, ölüm, cesaret ve fedakarlık gibi temaları işler. Aynı zamanda bireyin güç karşısındaki sınırlarını da sorgular. Deli Dumrul karakteri başlangıçta kibirli ve zorba bir figür olarak çizilirken süreç içinde dönüşüm geçirir. Metnin dayandığı Dede Korkut hikayesi aynı zamanda Türklerin İslam öncesi inançlarıyla Müslümanlığı benimsedikten sonraki dönem arasında köprü kurmasıyla da öne çıkar. Eser sahnelenmeye elverişli yapısı ve şiirsel diliyle dikkat çeker. Yıllar içinde farklı tiyatro toplulukları tarafından defalarca sahnelenen oyun, geleneksel anlatıyla modern tiyatro arasında devamlılığı sağlayan metinlerden biri olarak da değerlendirilir. Günümüzde de ilgiyle izlenen ve yeni yorumlarla sahneye taşınan Deli Dumrul, bin yıllık bir anlatıyı modern hayata da aktarır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yılında hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Türkiye'den verilen mesajlarda Bosna halkının acısı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Bosna Hersek halkının acısını paylaştı.